Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

yorgun oturur görünsen de köşen, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayaller terk edilmişti kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden var? Hayallerimi bırak, umutlar senin olsun. Döneceksin sanarım, yaşanmam biliyorsun.

roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha durursam ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmesin bilirim. Hayallerimi bırak,

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

It's no sweat, it's no sweat.

0: reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: Ben de senin tweet'i alıntılayıp paradoks oluşturayım mı? Sonsuza dek paylaşalım böyle. Alıntılıya alıntılıya paylaşalım. Ne diyorsun Üzeyir?
1: Hayır başlamıyoruz. Başladık ya sen de.
0: Hayır başlamıyoruz başladık. İtiraz edeyim. Ama
1: ben de başlayalı çok oldu yazayım böyle böyle gitsin.
0: Böyle böyle. Şey falan desene yalnız böyle konu bu şekilde dövmenisi hoş değil Süheyla Hanım falan gibi şeyler yazsana sen de. Öyle öyle gidelim.
1: Aynen.
0: Yayının geyikleri klasikleri. Peki o zaman şey soralım size günün sorusu olsun Üzeyir. Diyelim ki bizim yayının bildiğiniz klasikleri geyikleri ne var aklınızda kalan? Yani Süheyla
1: Hanım. Ben hemen söyleyeyim.
0: Evet.
1: Biz bu kadar zordayız siz orada niye geyik yapıyorsunuz?
0: Ha tamam birinci bu gelecek diyorsun tamam biz bu kadar zordayız. Niye soruyu hemen yanıtladın sen ben daha şey yapacaktım neyse tamam dur. Biz o kadar zordayız siz niye geyik yapıyorsunuz? Siz niye eğleniyorsunuz pardon siz niye eğleniyorsunuz o var. Eğlenmiyoruz aslında. Peki şimdi o zaman ben şu tabelamı alabilir miyim? Tabelamı niye aldın benim? Ha, tamam peki. Bir de beni azarlıyor, ezikliyor beni. Ezberleyemedi mi bu kadar yıldır diye. Numara, benim numaramla bir iki fark var. Ya yanlışlıkla kendi numaramı söylersem ne yapacaksın o zaman? Hiç düşündün mü bunu? Başı farklı. Ha tamam peki. 536-266-81-81 536-266-81-81 Yasemin de böyle küçük oyunları var işte. Tam böyle anons geçeceğim aldı tabelayı sakladı önümden. Ezberleyemedi mi bu kadar yıldır diyor. Bir de beni izliyor orada. Ne sorduk efendim size? Bizim yayının geyikleri aklınızda kalan pelesenk olmuş da diyebiliriz. İşte Süheyla Yılmaz ile işbaşı dediğinizde aklınıza ne geliyor? Bunları sordum size. Bugünün eğlenceli konusu. Diğer taraftan efendim Üzeyir Doğan burada. Siz 92.8 frekansındasınız. Bir radyo yayınındasınız. Bununla birlikte bizi izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim Üzeyir Doğan'a sorularınızı yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Canlı yayını izleyebiliyorsunuz. Bu bir etkileşimli yayın. Yani sizlerin de yayında söz hakkı var. Sizlerin de yayında yorum hakkı var. Sorunuzu sorabiliyorsunuz. Böyle düşünün. Sadece benim sorularım değil sizin sorularınız da var. Eğer yeni gelenler varsa diye soruyorum. Neden? Çünkü bizim izleyici dinleyici. Üzeri ben sabahleyin bir trafikle geliyorum işte sana anlatamam. Sen tabii o sırada kaçıncı uykundasın bilmiyorum ama.
1: Valla sen geldiğin saatte trafik oluyorsa.
0: Evet.
1: Yani sen tahminen 5'te falan yolda oluyorsundur.
0: Evet. Ve nasıl bir trafik var biliyor musun köprüde? Anlatamam sana görmen lazım. Yaşaman vallahi lazım. Yani bir gün bir kaydedeyim de paylaşayım ben öyle bir
1: Allah
0: şey.
1: Allah göstermesin Süheyla yani ne gerek var şimdi 5'te o trafiği göreceğim vesaire. Trafik.
0: Yani bilmesem de olur diyorsun. Bu şey meselesini aynen. Yani erkenden gideyim otoparka park edeyim ya da ofisim buna uygunsa işte kanepede kıvrılayım yatayım ya da işlerimi erken bitireyim ve erken çıkayım meselesi bizim zannettiğimizden daha yaygın. Geçen şeyde plazada işte anlatıyorlar nasıl geldiklerini falan böyle dedim kusura bakmayın ya soracağım bunu. Peki dedim erken mi çıkıyorsunuz? Yoo dedi 6'da çıkıyoruz dedi böyle bir grup genç. E dedim niye erken geliyorsunuz? İşlerimizi hallediyoruz, rahat ediyoruz. Peki dedim gün içinde ne yapıyorsunuz? İşte böyle sizinle kahve molasında karşılaşıyoruz dediler. Ha dedim azıcık da laf soktunuz ama olsun hadi bakalım. Böyle bir şey var, yapan var mı aranızda? Yine de dinliyorum diyen var mı? Onları da yazabilirsiniz.
1: Şimdi bizde de mesela erken gidip trafiğe kalmayıp ofiste, otoparkta bir yerde uyuyanlar da oluyor. İşte böyle evet. 1-2 saat orada şey yapar. Ama benim yani yatağım dışında uyuyabildiğim bir yer yok Süheyla. Yani ne otobüs yolculuğu, ne uçak yolculuğu, ne araba koltuğu, ne başka bir yerde, bir çekyatta, orada, burada. Yani yani yatak olarak dizayn edilmiş bir şeyin dışında uyuyamıyorum. Yani öyle gündüz uykusu vesaire ya da hiçbir şeyim yok. O nedenle ben erken gitsem orada sinirden helak olur geri gelirim. Yani arabada uyumak, ne bileyim bir yerde uyumak falan benim hiç öyle... doğamda olmayan şeyler. O nedenle bana hitap etmiyor.
0: Peki.
1: Paşalar gibi İstanbul trafiğini çekerek İstanbul'u
0: hakkını
1: böyle,
0: veririm diyorsun bu şehirde yaşamanın. Peki. Muzaffer Bey demiş ki valla sizin yayın deyince benim aklıma güzellik geliyor. Güzellik derken Üzeyir Bey'in kedisi Bey. Paşa demiş.
1: Ha, ben de beni kastediyorlar zannetmiştim direkt.
0: Ha baby face'sin ya. Muzaffer evet. Bey'i şu an engelliyorum çaktırma tamam mı? Engelliyorum onu güzellik demiş kedi miydi demiş orada tövbe estağfurullah. Teşekkür ederiz efendim güzel sözleriniz için. Galaksi başkanı ne gelecek aklımıza demişler. Bir DPT, iki galaksi başkanı demiş Tarık Bey de. Böyle gider. Arada konuşuruz. Ama hadi ne var ne yok bu sabah ona bakalım isterseniz. Dışarıda efendim enteresan meseleler var. Bunları konuşuruz. Dışarıya geleceğim vaktimiz kaldığında. Üzerine ben şu fon meselesini bakalım istiyorum. Fon portföyleri 15 günde %34.3 eridi üzeri. 15 Eylül'den 30 Eylül'e kadar %34.3 azaldı. Ve portföy büyüklüğü de fonlarda likidite sınırlı varlıkların payının toplam portföy büyüklüğü de %59'a yaklaştı diyor. Teşekkürler Yasemin. Şebnem Turhan'ın haberi. Şimdi izleyicilerimizin de ben şeyi anlatmıştım sana hatırlıyor musun? Merkez Bankası verileri aslında bize söyleyecek ne olduğunu diye. Burada kredilere ne kadar sert frene bastıklarını biz dün yayında konuştuk. Bir taraf

0: taraftan bunun etkisini de görüyoruz. Diğer taraftan olan paranın da bir şekilde vadeli tarafa doğru gittiğini görüyoruz. Hem dövizde hem TL'de mevduata doğru kayıyor. Ve burada da bizim izleyicimiz diyor ki... ben hep sağlam banka aracı kurumların hisse fonlarını taşıdım. Hisse fonu. Buna rağmen Eylül'de tüm portföyüm %24 eridi. Bundan sonra sağlam hisseler alıp devam mı edeyim yoksa eskisi gibi fonlarda mı kalayım diye. Bir işin bu boyutu var. Bir de tesiri hafiflemeye başlamış görünüyor. Görünüyor mu sence? Biz şu an ne durumdayız? Neyi bekliyor fon yatırımcısı? Bundan sonrasında ne olması gerekiyor üzeri? Senden bir dinleyeyim sonra devam edelim.
1: Şimdi söyle yani fon tarafı gerçekten ben birkaç yerde birkaç gündür söylüyorum. Hani 10 bilinmezli denklem haline döndü. Yani yapılan açıklamalar, beklentiler, bilinmeyenler, bilinip yanlış bilinenler. Hani birçok karışıklık var. Ama en azından fon tarafının hisse senedi tarafına yansıması çok daha kritik. Yani aslında fonda iki tür konu var. Bir, içi boşaltılmış varlık fonlar. İşte atıyorum bu nelerle olabilir? Bir, o değer etmeyecek hisse senetleriyle. İki, ödenmesi mümkün olmayan işte tahvil bonolarla, ÖST'lerle vesaireyle doldurulan fonlar. Şimdi bunların içerisi patlak. Yani hem hisseler o para yetmiyor fona girdiği fiyatları. Çünkü zamanında arkadaşlar hisseyi 10 liradan almışlar. 5 bin liraya getirince 5 bin liradan fona tabiri caizse çakmışlar.
0: Yani yapmamıştır öyle. Onu gidip park etmişlerdir.
1: Aynen. Yani ya da 50 liradan alıp işte 3 bin liradan fona hisseyi çakmışlar. Yani bu şekilde giden şeyler. Yani çok kibar olmamak lazım söyle. Yapılanlar bu çünkü. Diğer taraftan geri ödenme durumu kalmayan işte kendi bonolarını vesairesini hepsini fona vermişler. Ve fonların bazılarının içi bomboş. Yani bugün almaya gittiğinde 3 bin liralık hisse 100 liraya düşmüş, 50 liraya da düşebilir, 20 liraya da düşebilir. Çünkü zaten 5 para etmeyecek şirketler bunlar. Bir masa, bir kasa ya da bir sandalye neyse. Bu tarz şirketler vesaire. Yani borsada son dönemde gördüğümüz arşi alaya çıkan ve benim de defaatle uyardığım şirketler.
0: Hemen araya giriyorum, minicik araya giriyorum. Üzeyir efendim aynen bu tabirle ve bu tonlamayla. Ki o sırada işte bundan bahsedildiğinde şikayet üzerine şikayet, dilekçe üzerine dilekçe yağdırılan bir dönemde Üzer yine bunu aynı şekilde anlatıyordu. Bilmeyenler varsa. Buyur Üzer.
1: Evet, yani bu hisselerle vesaire olan fonlar. Şimdi bu içi boşaltılan fonların akıbetinin ne olacağını hala tam bilmiyoruz. Yani bu içi boşaltılan fon para piyasası fonuysa ana paralar verilecek üstüne faiziyle beraber de enflasyon etkisiyle beraber deniyor ama bu bile aslında net değil. Yani bu da piyasanın çıkardığı duyumlardan biri. Diğer fonlarla ilgili daha hiçbir şey belli değil. Yani bir 1 milyonun altı ödeme vesaire, avans ödemesi vesaire dedik. Bu avans ödemesinde de net yatırım tutarı üzerinden dikkate alınacak bir şey. Ama hala net yatırım tutarı nedir, nasıl hesaplanır onu bilmiyoruz. Şimdi o zaman aslında şu an daha hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bekliyoruz. Yani bir kapsamlı bir açıklamanın gelmesi lazım. Yani birincisi net yatırım tutarı nedir, nasıl hesaplanır bilmemiz lazım. Ve onun için bir milat belirlenmesi lazım. Net yatırım tutarı için ben örneğin 1 Ocak 2026'dan sonrasını baz alıyorum. Ya da 1 Ocak 2025'ten sonrasını baz alıyorum. Net yatırım tutarını hesaplarken geriye dönük bu fondan çıkanları da bu sürece dahil ediyorum ya da etmiyorum. Sadece içinde kalanları dahil edeceğim vesaire gibi. Böyle çeşitli kriterlerim olduğu bir net yatırım tutarı nasıl hesaplandığını bulmamız lazım. Net yatırım tutarı hesaplanırken sadece bu 131 fon içerisindeki para giriş çıkışlarını da bu net yatırım tutarına dahil ederim. Sadece fon bazında bakmam mı diyecek yoksa sadece bir fona giriş çıkış şeklinde mi değerlendirecek? Nasıl olacak bilmiyoruz. Yani o tarafı bilmediğimiz için bu fonlardan kim ne alacak, nasıl alacak aslında hiç kimse bir şey bilmiyor. Yani bir şeyler biliyor gibiyiz ama bilmiyoruz. Ve ben daha önce de söylüyorum yani ve bu konuda asli açıklamaları yapması gerekenler açıklamaları geciktirdikçe insanlar sosyal medya çukurunun içine düşüp orada debelenmeye başlıyorlar.
0: Evet.
1: Acaba ne alacağım, ne biteceğim vesaire. Şimdi Sosyal medyada
0: daha net,
1: biliyorsun,
0: daha halkın anlayacağı dinde açıklamalar gelmesi
1: kesinlikle
0: gerekiyor diyorsun,
1: yani
0: değil mi Hüseyin? Doğru anlıyorum.
1: Tabii bu geciktikçe dediğim gibi insanlar bu sosyal medya çukurun içine düşüyor ve o çukurun içerisinde debelendikçe üstleri daha da kirleniyor. Yani
0: Evet.
1: ve biliyorsun bu sosyal medyada böyle hiç bilgisi olmadan fikri olan da bir sürü insan var.
0: Evet.
1: Bence böyle olur. Dur hemen bir yazayım.
0: Evet.
1: Ya da Ankara'dan bir abimin dediğine göre hani böyle
0: Ha. Ben de
1: Ankara bebeğiyiz
0: önemliyim.
1: biz muhabbeti. Ben
0: Tabii
1: de
0: ben de
1: önemliyiz.
0: önemliyim. Tabii.
1: Benim orada büyük tanıdıklar var. Onların dediğine göre şöyle olacakmış, böyle olacakmış diyenler. Bunlar insanların hani şeyini daha da bulanıklaştırıyor zihnini. Ve kimi gereksiz beklentilere kapılıyor, kimi gereksiz üzüntülere sevk
0: Peki.
1: ediliyor ve sonuçta karışıyor. Buna bir şey de ben ana akım medya, yani ekonomi gazetecilerini şeylerini bir kenara bırakıyorum. Ana akım medya gerçekten birçok konuda aynısı zaten de, özellikle bu fon konusunda. Ya ne kadar bilgisi olmayan ama fikri olan böyle alakası bu olmayan insanlar varsa fon konusunu çözmeyi onlarla arıyoruz. Yani reyting uğruna mı yapılıyor bu bilmiyorum ama piyasadan hani 3 tane ya bu konuyu bilen adamı getirsek diye. Nasıl olsa bu adamları getirsek Ayşe teyze, Ahmet amca bunu anlamaz. Bari en azından şuradaki kavgayı, gürültüyü izlesinler düşüncesiyle mi yapılıyor bilmiyorum ama ana akım medyada bu fon konusu inanılmaz sulandırıldı ve sulandırılmaya devam ediyor. Yani neredeyse uzaylılara bağladığımız kadar var olaya. Yani oraya kadar gidecek
0: Daha
1: neredeyse.
0: Uzaylılarda değil ya, dış güçler kısmında benim gördüğüm.
1: İşte bir sonraki aşama uzaylılara, yani paralel evrenden
0: Uzaylılar.
1: gelenler
0: Aa,
1: vesaire oraya kadar
0: tabii.
1: gider bu. Şimdilik dış güçlerdeyiz.
0: Hı.
1: Ondan sonra böyle enteresan şeyler görmeye başladık. Yani
0: Peki.
1: gerçekten ve ben çok net söyleyeyim, hayatında hisse almamış, fon almamış, hisseyle fonun ayrımını bilmeyen adamın fonun nasıl tasfiye edilmesi gerektiği konusunda fikri olduğunu gördüm.
0: Evet.
1: Yani diyorum ya, bilgi sıfır ama fikir var. Ve bu insanlar yaşlı başlı, kelli felli adamlar. Yani bu konuyu konuşmaktan nasıl ar etmiyorlar kendilerine? Yani bilmediğim bir konuyu arkadaşım milyonların önüne çıkıp ya rezil olurum ben düşüncesi hiç mi akıllarına gelmiyor? Ya bu da benim uzmanlık alanım değil. Lütfen. Hani bu konudan da beni uzak tutun. Hani ben de bu konuyu konuşmayayım. Yarın benim bildiğim alanlarda gelin. Ben de şey yapayım desin. Ama yok, yani enteresan bir şekilde sıfır bilgi ama milyon tane fikir var. Hepsini de açık açık cesur cesur paylaşıyorlar. Yani onları gördükçe de insan böyle
0: Özgüvene şaşırıyorsun, değil mi?
1: aynen, yani
0: Peki.
1: insan böyle ülkesi adına utanıyor. Yani
0: Peki.
1: yazık günah yani gerçekten.
0: Peki, senin eleştirini bir kenara koyuyoruz. Osman Bey'in sorusu. Efendim, sizlerin sorularıyla birlikte ilerleyeceğim. Kendi başlıklarımı da araya yedireceğim. Böyle yapalım yayını. Çok soru var çünkü. Önce bir atladım şurada. Ha, Niyazi Bey'in sorusu asıl. Biz teşekkür ederiz bu arada efendim. Sağ olun. Onları da gördüm, teşekkür mesajlarınıza.
1: Bu arada
0: Niyazi
1: şey, ya
0: Bey,
1: hisse senedin etkisiyle ilgili de kısa bir şey söyleyeyim mi? Onu söyleyecektim.
0: hemen o Hüseyin Osman Bey'in sorusu
1: Hı.
0: orada dursun lafın, Üzeyir. Biz ilerleye ilerleye bu şekilde gidelim. Hemen bir sonraki soruda onu dinleyeceğim. Hisse senedine etkisini zaten Osman Bey'in derdi o. Onu konuşmak istiyor. Şimdi Niyazi Bey diyor ki, bir yerin diyor müşterisiyim. Şu an diyor PBLK durumunda olan 16 Eylül tarihli fon satışım için firma benden %17,5 stopaj aldı. Bu parayı devlete ödememişler. Neden benden alıyorlar demiş. Bir cevap maili gelmiş. O da ayrı. Ne demişler? PBLK durumu olduğundan dolayı vergi kesintisi yapılması gerekiyor gibi bir şey söylemiş firma. Bu diyor normal
1: Şeydir,
0: mi?
1: stopaja tabi söyleyemedim.
0: Aha.
1: Fonlar var söyle. Yani
0: Hı.
1: kardan %17,5 stopaj kesilir.
0: Hı.
1: Ve bu devlete aktarılır. Yani stopaja tabi bir fonsa, yani bu arkadaşın elindeki fon hisse senedi fonu değil. Yani
0: Hı.
1: para piyasası fonu, borçlanma araçları fonu
0: Evet.
1: vesaire gibi bir şey muhtemelen. O %17,5 işte döviz fonu olabilir, başka şey olabilir.
0: Hı.
1: O %17,5 stopaja tabi bir fondur. Oradaki kar stopaj konusu edilir. Ödeme yapıldığında muhtemelen PBLK'da hani daha fiilen ödeme yapılmadığı için stopaj ayrılmıştır. PBLK çözülür. PBLK dediğimizde bu arada şey blokeli tutar.
0: Evet,
1: O
0: para
1: blokeli
0: bloke.
1: Aynen, para blokede. Bloke çözüldüğünde muhtemelen ödeme gerçekleştiğinde o ayrılan stopajla devlete o zaman ödenir. Yani bugünden daha ödeyip ödemediğin belli değil. Kalkıp da ona gidip de önce stopajını yatırayım diyemezsin. Ya devlet o parayı ödemedi derse ne yapacaksın? Ki diyebilir. Şu anda orada da ciddi bir belirsizlik var. Hani bilmediklerimizin biri de o.
0: Evet.
1: PBLK'lar, PBLK'lıktaki tutarı alacaklar mı? Yoksa onlar da normal tasfiyeye mi dahil olacaklar? Mesela onlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Herkese 1 milyon altına bu şey geldiğinde o PBLK'ların ödenip ödenmeyeceği net değil. Yani bence tasfiyeye gittiler. Yani üzülerek söylüyorum. Yani o normal süreç, ama bu da bence. Bu da üzeyirce. Yani bunun SPK'casını, işte MKK'casını bilmiyoruz. Yani
0: Sen de bunun için diyorsun ki burada yetkililere lütfen daha şeffaf ve anlaşılır açıklamalar yapın. Herkes anlasın. Çünkü bu işten etkilenen, dolaylı yoldan etkilenen daha fazla
1: tabii
0: isim
1: canım.
0: var. Dolayısıyla
1: Ben
0: nitelikli yatırımcıdır. Bilmesi gerekiyor demeyin. Bizi niyet okumak zorunda bırakmayın. Yani bu işin uzmanını da niyet okumak zorunda bırakmayın. Çünkü işte sokaktaki Ayşe teyzenin okuduğu niyetle benim okuduğum niyet daha farklı oluyor. Daha detaylı konuştuğumda akıllar daha çok bulanıyor diyorsun. Çünkü diyorsun daha fazla olasılık hesaplıyorum. Yani Ayşe'nin teyzenin gözünde parasını alacak ya da alamayacak. Ama ben oradaki bir takım detayları bilip bazılarına vakıf olmadığımda bu sefer iş çorbaya dönüyor. Ve benim açıklamalarım, Üzeyir'in söylediği bu, benim açıklamalarım ve türevlerimi düşünün diyor. Bu açıklamalar üzerinden insanların kafası daha da çok karışıyor. O yüzden lütfen çok basit bir şey, bir şema oluşturun, bir tablo yapın. Kim alır, kim alamaz, ne zaman alır ya da hangi kişiler hangi tarihe kadar muallakta kalacaklar? Hangi bilgiler hangi tarihe kadar muallakta bırakılacak? Bunları söylerseniz biraz daha iletişim rahat akmış olur. Çünkü dolaylı yoldan etkilenenler var bu işten. Sadece 455 bin kişiyi düşünmeyin diyorsun. Onlardan biri de Osman Bey. Osman Bey diyor ki herkes fon fon fon diyor ama burada 220, 230, 240 liradan hisse alanlar var. Ve o hisseleri alanlar o günden beri taban yiyip duruyorlar. Bu insanların günahı ne? Sadece fondakiler mi insan demiş. Estağfurullah efendim. Ya bu hisse sahipleri için bir şey yapılmayacak mı diye soruyor mesela Osman Bey. Demin senin gireceğin konu buydu.
1: Evet, oraya gireceğim. Ondan önce şunu söyleyeyim. Hani kamuda bir tasarruf tedbirleri var ya Süheyla. Lütfen o tedbirleri açıklamalardaki kelime sayısında yapmasınlar. Yani mümkün olduğu kadar açıklasınlar, örneklendirsinler. Çünkü geçmişte bir bülten yayınlandı. O bülten ağırlık olarak piyasa profesyonellerinin işiydi, ama şu anda halkın çok büyük bir kesiminin işi. Yani bu açıdan orası önemli. Bu bir. İkincisi, şimdi bunu üzülerek söylemek zorundayım. Keşke hani bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayramı olsa falan bir şeyimiz var ya. Realite öyle değil. Yani realitede maalesef birileri üzülüyor. Yani ve bu üzülenler silsilesi çok büyük. Yani şimdi fondan kaybedenler var. Fondan kaybettiklerinin yanında hisseden kaybedenler var. Bazı ÖST'lerde kaybedenler var. Tahvil fiyatları düştü, oradan kaybedenler var. Ondan sonra aracı kurum sektöründe, port yönetim şirketinde işte yatırımcılar azaldı, gitti, geldi ya da fon değerleri düştü. Burada çalışanların kayıpları var. Buradaki parayı alamadıkları için dışarıda gidip harcama yapamayıp işte esnafın gelirini düşüren kısmı var. Yani uzatabilirsin, mağdur sayısını uzatabilirsin. Yani bu çok uzayıp
0: Ama bizim
1: gidebilir.
0: süremiz kısa ya, uzatmayalım
1: Aynen.
0: Üzer. Ha.
1: Viyop'ta mesela parasını sıfırlayanlar var. Kurumlara borçlu
0: İyi
1: hale
0: ki uzatmadın.
1: gelenler var. Bu haberlerden gelenlerden dolayı.
0: Peki.
1: Ama çok söyle. Yani bu mağduriyet çok. Burada mağduriyetin ölçüsü, yani aslında her an her şey olabilir piyasada. Yani herhangi bir sizin bilmediğiniz bir şey olabilir ve bazı şeyler, riskler ortaya çıkabilir. Şimdi fon tarafında nitelikli dolandırıcılık var gördüğümüz kadarıyla. Yani basına artık işte şeyin de Adalet Bakanı da ifade ettiği, diğer konularda ifade ettiği, burada bir piyasa dolandırıcılığı var. Hani manipülasyon dediğimiz şey bu. Bir dolandırılan kitle var. Nerede dolandırıldı bunlar? Hani devletin düzenleyip denetlemesi gereken bir alanda. Burada da düzenleme ve denetleme eksiklikleri var. Yani sorun buradan kaynaklı. Şimdi ve fon yatırımcısının şöyle bir durumu var. Evet, risk kategorileri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bunların hepsi belli riskleri ifade ediyor diyor. Ama bu riskler şöyle. Yani yolculukta daha önce de ben bahsettim. Otobüsle mi gideyim, trenle mi gideyim, uçakla mı gideyim, gemiyle mi gideyim? Şimdi risk buna göre. Otobüste evet daha risk var. İşte trende, uçakta daha az, gemide daha az vesaire. Ama sen bu yolculuğu seçtiğinde sen arkada oturan birisin. Yani ne otobüsü yönlendiren kişisin, ne treni yönlendiren, ne uçağı yönlendiren, ne gemiyi yönlendiren kişisin. Sen burada bu yolculardan birisin. Şimdi dolayısıyla diyor ki hani burada bunları süren kişinin de ehliyetinin devlet tarafından verilmesi lazım. İşte ehliyeti var mı yok mu şoförün? İşte trafik kurallarına uyuyor mu uymuyor mu? Aracın bakımı yapıldı mı yapılmadı mı vesaire. Bunların hepsinin muayenesi yapıldı mı yapılmaması devlet kontrolünde olması gereken şeyler. Sen yolcusun orada. Şimdi öbür tarafta şöyle diyor, kişisel ehliyetle yapılan işler bunlar diyor. Yani sen arabaya oturdun, yola kendin çıktın. Ehliyetin vardı, yoktu. Arabanın bakımını yaptırdın, yaptırmadın. Bunlar senin kendi problemin diyor. Yani her şey olabilir. Karşına hızlı bir arabadır, öndeki araç durabilir. İşte yoldan taş düşebilir. Sen bireysel olarak bu şeydesin. Yani öndeki araç fren yaptı, ben de ona çarptım, gitti. Öndekinin suçu yok mu? Evet, öndekinin suçu var. Yani ani fren yaptı. Ama sen de takip mesafeni koruyacaktın diyor. Yani hikaye bundan ibaret. Yani dönüp eğer bu tarafa gidersek hisse. Şimdi hisseyi şunu da söyleyeyim. Yani hisse senedi alırken dolandırılmak hani biraz daha şey geliyor. Yani dolandırılmıyorsun aslında. Sen hani tırnak içerisinde söylüyorum. Yani böyle bu yanlış anlaşılmasın. Ben bunu sosyal medyamda da yazmıştım bu olaylar başlamadan önce. Büyük ahmaklık kuram diye bir şey var. Fiyattan kopuyorsun sen. Nasıl olsa bunu benden daha yükseğe alacak birini bulurum mantalitesiyle alıyorsun. Senden daha yüksek fiyat alacak birini bulamayınca da en son sende kalıyor. Hikaye bundan ibaret. Yani orada kontrol sende. Ben hep şu telefonumla örnek veriyorum. Şu telefon ne deri? Söyle 10 bin lira. Fazlası değil. Yani 10 bin lira. Kalkıp ben bunu 10 milyona satıyorsam ve benden alan biri çıkıyorsa bunu 10 milyona alıyorsan ve sonra işte ya bu 10 milyon etmiyormuş ben satmaya çıktım işte 10 bin lira ediyormuş vesaire. Ondan sonra devlet benim zararımı versin olmuyor. Alabilirsen Üzeyir Doğan'dan alırsın. Ama
0: Fakat
1: piyasada o da
0: burada
1: mümkün
0: şöyle
1: değil.
0: bir durum var. Üzeyir, bir araya gireyim mi? Aradaki sorunlardan biri şu ama mesela sen telefonunu bir dükkana koymuşsun, tamam mı? Orada onun yanında mesela 10 milyon olmasa bile, ya hangi telefon 10 milyon eder? Hele ki seninki kullanılmış etmiş falan filan, dediğin gibi koy pazara işte 10 bin liraya ancak satarsın. Ama sen 10 milyon diye etiket koymuşsun ve biz bunu kendi aramızda çok alladık pulladık, çok konuştuk diye bu telefon. Bu arada o telefonu biz açık artmaya çıkarabiliriz, şu an farkında mısın bilmiyorum. Çünkü kaç yıldır aynı telefon üzerinden konuşuyoruz. 10 milyon diye birileri de gelmişler. Benim de burada işte şeylik telefonum işte ne kadar olsun? İşte 100 bin liralık telefon 200 bin. Aa tamam, hadi onu da alalım demişler. 200 bin liralık telefonum hadi 300 bin. Hadi onu da alalım demişler. Şimdi 200 bin 300 bin alırsın Üzeyir. Bunda bir şey yok. Ama orada bak mesela birkaç tane böyle örnek var. Bir, itiraz edilenlerden biri bu. Yani metaforu kuracaksak doğru kurmamız lazım. Yani ben bir dükkana girdim. Orada işte sonuçta şey değil, o telefon Üzeyir Doğan'ın telefonuydu ve bize sürekli işte ahlakın, namusun, işte düzgün davranmanın, insan sevgisinin, işte piyasa bozgunculuğunun ne kadar kötü olduğunu anlatan ve bir takım iyi değerleri vurgulayan bir insan. Tamam mı? Yani intiban iyi, bıraktığın intiba iyi. Dolayısıyla diyor ben bir şey olmayacağını düşündüm. Bunu koydum kenara. Diğer taraftan mesela diyorsun ya işte uçakla da gidebilirdin, otobüsle de gidebilirdin, arabayla da gidebilirdin. Şimdi arabayla giderken benim bildiğim olasılıklar var, tamam mı? Yani ne olabilir mesela, en kötüyü düşün. Atıyorum yangın çıkabilir yolda, saçma sapan yol yanıyor olabilir. Niye işte biri oraya şey dökmüştür, yakıt dökmüştür. Nedir işte yola böyle şey çekmişlerdir, çit çekmişlerdi, benim lastikler patlar falan. Max başına gelebilecekler belli, eşkıyalar yolumu keser falan. Şimdi ben bunlara karşı şey miyim, beklenti içerisinde miyim? Şimdi fon meselesinde de mesela şirketler temerrüde düşebilir. Bu bildiğimiz bir şey. Temerrüde düşen fon diye bir şey biliyor muyuz? Dünyada bunun örneğini biliyor muyuz Üzeyir? Yatırımcısının niye aklına gelsin? Sordum
1: Tabii
0: sana,
1: ya
0: gerçekten sordum.
1: Şimdi fon tarafında şöyle, fonu biz ne diye pazarlıyorduk insanlara yıllardır? Bakın siz bu işi tek başınıza yapamazsınız.
0: Evet.
1: Bu piyasa kurtlar sofrası sizi yerler.
0: Evet.
1: Sizi yiyecekleri için, için içinde fon yöneticisi var. Fon yöneticisi sizin gittiğiniz gibi işte 10 bin liralık telefona 10 milyon verilen bir yerde bu fon yöneticisi hani 5 yıl tecrübeli lisansları var, işte yatırım komiteleri var vesaire var ya. Bunu 10 milyonu alıp fonuna koymaya cesaret edemezler. Bunlar bunu yapamazlar. Burası çünkü kurumsal bir yer dedik. Yani ve insanlara bunu pazarladık. Dedik ki siz bireysel olarak çarpılırsınız. Fona gelin. Fon sizin yerinize daha iyi yönetilen, daha iyi varlıklar sunar vesaire. Ve insanlar fon yöneticileri tarafından çarpıldılar. Yani ve Allah'la, kitapla, vatanla, milletle çarpıldılar. Yani çok enteresan, üzücü tarafı da bu. Zaten hep dönüp dolaşıp buraya dönüyoruz. Yani vatan, millet, Sakarya, yerliyiz, milliyiz vesaire. Sonunda puf, paralar buhar olmuş. Yani bu hikayeyle gidiyoruz. Yani buna karşı da şey olmak gerekiyor ama burada dediğim gibi kontrol sende değil. Fon yöneticisinin de bu şeyleri yapacağını düşünüyorsun. Ve işin ilginç tarafı söyle. Mesela bir hisse senedi, vadelisini açmıyorsun, piyasada herhangi birine götürsen, yani normal herhangi birine götürsen desen ki ya benim hissemi şu fiyattan teminat al desen, şöyle hissenin grafiğini açsa, yani bakkal Osman amca, Ayşe teyze, Fatma teyze, herhangi biri baksa ya ben bunu bu fiyattan teminat almam, bu çok fiyatlanmıştır. Ama biz bunu bu fonların içerisine pay repoda teminat olarak kabul etmeye devam ettik. Vadelisini açmadık ama pay repo olarak almaya devam ettik. Yani burada dediğim gibi tek şey hani kamunun burada zarar üstlenmesinin ya da bu işin içine girmesinin sebebi kamunun, kimse kusura bakmasın, düzenlemesi ve denetlemesinin eksik yapılmış olması. Yani kamu da burada kendine iğneyi batıracak. Ben daha önce de söyledim. Önce kamu kendine iğneyi batıracak, sonra çuvaldızı başkalarına sallayacak. Yani önce iğneyi kendine batıracak ama yani bu taraftan da bir şey gelmesi lazım. Yani bunlar niye böyle oldu? Bunların sorgulanması, böyle işte o Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Sayın Cevdet Yılmaz ki hani piyasanın sevdiği, güvendiği, dürüstlüğüne inandığı bir isim. Bu komitenin başına geçti. Yani buralar çalışacak, incelenecek ve neticesinde diyeceğiz ki kamu da bunları eksik yapmış.
0: Peki.
1: Ama dediğim gibi hisse tarafına girecek olursak bunun vadelisi
0: Evet.
1: olsun busu. Yani buradan çıkmak mümkün değil. Ve dediğim gibi orada ağırlıklı kişisel ehliyet. Evet, bu kadar risk olabileceğini düşünebilir miyiz? Aslında düşünmek lazım çünkü bizim piyasamızda ortalama her ay 3 tane, 1 tane, 2 tane hisse senedinde benzer durumları yaşıyoruz. Grafiklere bak söyle. Ben sana şöyle söyleyeyim. Acı bir istatistik ama son 5 yılda gördüğü zirvesinden %80'den fazla düşmüş hisse sayısını ben sana bir sonraki yayında söylerim. En son kabaca bakmıştım 200'e yakın.
0: Evet.
1: Zirvesinden gördüğü dibi. O zaman geriye dönük gidip her zirvesinden %80 düşen hisseye, %70 düşen hissenin ya burada da siz de tam risk aldınız ama %5'ti, 10'du sizin riskiniz ama hisseniz de %80 düşmüş. Gel biz size ödeyelim dersen borsada en az herhalde %70'e sınır alsan 250-300 tane şirket zirvesinden sonra gördüğü dip seviye arasındaki düşüş %70. Hangi birinin riskini ödeyeceksin? Ve
0: Peki
1: rakamlar
0: şimdi
1: öyle böyle değil. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Hisse tarafına da döneyim istersen.
0: tam ona diyeceğim, yani çok süremiz dar ve çok fazla soru var üzeri. Sen örneklendirmek istiyorsun, ben anlıyorum ama böyle bir vaktimiz yok. Yani bana çok net şeyi söyler misin rica etsem? Soru bu. 240 liradan aldım. Hiç günah yok hissemin. Ben sağlam diye girdim. Benim hisse düştü düştü oldu 24 lira. Ben ne yapayım artık diye soruyor izleyici.
1: Yani eğer hissenizin gerçekten 240 lira edeceğini düşünüyorsanız ön taklidi yapın, bekleyin. Ama maalesef piyasadaki birçok hisse 240 lirası zaten, hangi hisseden bahsediliyor bilmiyorum ama Eder'i zaten 12 liralık, 15 liralık hisseyi 240 liraya götürmüşler.
0: Evet.
1: Eder 30 liralık hisseyi 3000 liraya götürmüşler. Bu hisselerden bir şey olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Yani maalesef orada üzerine su içmek gerekiyor, bu bir.
0: Peki.
1: İkincisi de toplam hisse senetlerini söyleyeyim. Mesela
0: Lütfen.
1: söyle 28 Ağustos bu fon tebliğinin geçtiği tarih. Yatırım fonlarının elindeki hisse miktarı 1,6 trilyondu. Ben tebliğ çıktığı gün şunu söylemiştim. Bu 1,6 trilyon hızla Kasım 2025'e, yani bu fonda manipülasyon
0: Evet.
1: var vesaire dediğimiz dönemdeki 800 milyardır rakam hızla buraya iner. Hatta bunun bir miktar daha altına inme potansiyeli var diye.
0: Evet.
1: Şu an geldiğimiz nokta ne biliyor musun? Yatırım
0: Ne?
1: fonlarının elindeki hisse miktarı dün itibariyle 846 milyar TL. Yani aradaki erime yaklaşık 800 milyar. Hani
0: Evet.
1: 1,6 trilyonun biraz üstündeydi. 846 milyara. %50'si gitti. Yani hisseden kayıp, fonlar neden kaybediyor, değer kaybediyor sorusunun cevabı bu. Yatırım fonlarının elindeki hisselerin toplam tutarı, işte çıkanlar vesaire de var. Hepsi değer kaybı da değil ama sonuçta 1,6 trilyondan 846 milyara düştü.
0: Evet.
1: Toplam hisse senetlerinin değer kaybıysa 1,5-2 trilyona yaklaştı. O da fiili dolaşımdakilerin payı. Yani şey değil. Toplam şirketlerin piyasa değerindeki yerime 4-5 trilyon zaten. Fiili dolaşımdaki kısım 1,5 trilyon dolar civarında. Şimdi bu rakamlar hani biri benim de zararımı ödesinle ödenebilecek rakamlar değil.
0: Evet.
1: Yani maalesef dost acı söyler. Ben kimseye polyanacılık yapmayacağım. Yani inşallah sizinki de ödenir vesaire böyle top çevirmeyeceğim. Ama Biop'ta elde edilen zararlar ve sıfırlanan bakiyeler vesaire ya da hisse senetleri çok zor. Yani oraya doğru gittiğiniz zaman o kadar çok hani dallanıp budaklanacak zarar yeri var ki. Yani bunlar benim gördüğüm kadarıyla da kamunun da gündeminde değil zaten.
0: Yani
1: Yani hisse
0: sen şimdi
1: senetleri
0: şunu
1: tarafı.
0: söyledin değil mi? Bu arada bizim reklama çıkmamız gerekiyor acilinden. Ben doğru anlıyorum değil mi? Kasım 2025 800 milyar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Eylül başında gelmişiz ya da Ağustos sonunda gelmişiz. 1,6 trilyon dolardan
1: Şimdi tekrar
0: bahsediyoruz burada.
1: TL.
0: TL'den bahsediyoruz. 1,6 trilyon TL'den bahsediyoruz. Sonrasında bu buradan bir ay bile olmadı. Bak bugün ayın 6'sı yanılmıyorsam 16'sındaydı. Bir ay bile olmadan aynı seviyeye geri döndü. 845 milyar liraya geri döndü. Buradaki erime aynı seviyeye gitti. Yani yaklaşık bir yılda hadi 8-9 ayda çıktığı yere bir ayı bile bulmadan geriye döndü. Dolayısıyla
1: Benim tahminim bir 100 milyar daha var söyle ayrılması gereken. Yani sonuna yaklaştık. Yani
0: Bitiyor
1: hani bu
0: mesela diyorsun.
1: fonlardan kaynaklı hisse piyasa baskısı, işte hisselerdeki değer kayıpları vesaire. Zaten BIST 100 değiştiği için oradaki etki çok sınırlı.
0: Evet.
1: Ama normal BIST tüm içerisinde vesaire de yani benim tahmin ettiğim hani 100 milyar var yok. Yani erimesi gereken tutar. Yani onlar da şu taban taban giden serileri devam edecek bir süre daha. Belki bir hafta 10 gün daha, belki 20 gün daha. Oradan sonra burası 700-750 milyarla fitleşiriz gibi geliyor. Yani o
0: Peki.
1: fon baskısı da hisseler üzerindeki sonlanmış olur diye düşünüyorum yakında.
0: Şimdi eriyen paraya ne oldu diyorsunuz? Biz onu gelin YouTube tarafına konuşmaya devam edelim. Reklam arasına çıkmam gerekiyor. Çünkü bayağı da bir reklam var galiba değil mi Yasemin? Var mı? Yok yok tamam azıcıkmış reklam. Hayır çok azmış reklam. Minikmiş çok minikmiş. Gitmeyin lütfen bir yere. Ama gelmek istiyorsanız da Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Buraya gelebilirsiniz. 536-266-81-81 536-266-81-81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
6: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: var ve çok da mutluyuz. Hatta yüzer tane hissemiz var. İşte o 10 bin liralık paramız oldu, mutluyuz. Ertesi gün dediler ki ya yanlış anlamışsınız. Biz sizi Avrupa Birliği'ne değil Afrika Birliği'ne aldık. Hissemiz tekrar 100 liradan hop düştü 10 liraya. Şimdi 10 liraya düşünce ya bu para vardı. Nereye gitti? Buhar mı oldu? Sorusunun cevabı yok. Para yoktu aslında. Sadece kağıt üzerinde vardı. Kağıt üzerinde geri gitti. Bazı hisselerdeki değerler böyle. Yani ama arada şunlar var. Hisse 10 liradan 100 liraya çıktığında ben bunun aslında Afrika'ya olduğunu biliyordum. Avrupa Birliği olmadığını biliyordum. Aradan hisselerimi hop işte dışarıda da fonlar var bunları bekleyen. İşte Bloomberg fonuna, o fonuna, bu fonuna,
1: Ya
0: Üzeyir
1: yok
0: fonuna
1: yok, Bloomberg fonu
0: hisseleri
1: yok.
0: sattım. Atıyorum ya işte.
1: Onun yapan çıkar
0: Teşbih de
1: üzeri ne
0: hata
1: yaptım
0: olmaz.
1: ya.
0: Aynen.
1: Tamam yok, öyle bir
0: Şimdi
1: fon yok
0: bu
1: efendim.
0: hisseleri tamam. A fonuna, B fonuna, C fonuna 100 liradan verdim. Biliyorum ya aslında buranın Avrupa Birliği'ne değil, ben Afrika Birliği'ne aldıklarını ve bunu para etmeyeceğini düşünüyorum. 100 liradan bunu A fonuna, B fonuna, C fonuna verdim. Şimdi parayı da aldım, cebime koydum. Şahsi olarak hisse düştü 10 liraya. İşte zarar kimde oluştu? Fonlarda oluştu. Fonlar 100 liradan aldı, 10 liraya düştü. Para kimde? İşte Üzeyir'de, Süheyla'da, Yasemin'de 150 liradan kendi varlıklarını fona sattılar, çıktılar. Bir kısım böyle oluştu. Bir kısım değer düşüşünden dolayı kimse satamadı. Para yoktu zaten. Şişen para olduğu gibi geri indi. Öyle bir para hiç kimsenin yoktu. Sadece kağıt üzerinde sanal mutluluk vardı ama bir kısmı da bu fonların satılan mallar üzerinden iş götürüldü, getirildi. Ha günümüz teknolojisinde bu paralar kamyon kasalarıyla nakit olarak alınıp verilmediği için aracı kurum sektöründe kasa yok. Yani hiçbir aracı kurumda nakit çalışma yok. Her şey hesapta. Yani aracı kurumdan para bankaya gider, bankadan da gideceği yere gider ya da aracı kurum üzerinden doğrudan gider. O nedenle bu paranın izi sürülebilir. Yok kriptoya aktarıldı vesaire. Evet izi kaybettirilebilir ama ilk çıkış noktası ne kadar çıkış olduğu, ne kadar kaçak olduğunu tespit etmek mümkündür.
1: Peki.
0: Yani
1: Peki.
0: aracı kurumdan çıkanı bulursun. Ama ne kadar tahsil edebilirsin? Orası amenna. İkincisi de bu paraların bir kısmı da söyle geri gelmeyecek yerlere harcandı. Bak abartısız söylüyorum. Milyarlarca lira PR çalışmasına para harcandı. Milyarlarca. Her şeyin sponsoru bunlardı. Bugün resmi otoritelerin sponsorları bile bunlardı. Hiç kimse yani halk işte açgözlülü gitti vesaire demesin. Tüm yapılan etkinliklerin zirveleri bu sponsorları bunlardı. Her yerde futbol takımları, basketbol federasyonu orası burası her yerin sponsorları bunlardı. Her yerde bunların reklamını görüyordum. Yani bu süreç devam ederken bir de trollerine muhtemelen yedirdikleri paralar çünkü bir şey söylediğin zaman hepimiz linç ediliyorduk. Onlar da kayboldu ortalıkta. Şimdi onlara vesaire düştüğün zaman zaten milyarlarca lirası kaç milyar gitti bilmiyorum ama bu PR çalışmalarına gitti. Milyarlarca lirası da gösterişe, lükse, şatafata gitti. Yani o milyarlarca lira gelmeyecek artık. Yani bir kısmı da öyle böyle hani değerinden satılamayacak varlıklar falan. Yani sonuçta
1: Peki, yani
0: küçük
1: özetle
0: yatırımcı
1: diyorsun
0: vesaire
1: ki,
0: giden de o
1: evet.
0: paranın hepsinin geri gelmesi çok zor Süheyla.
1: Özetle diyorsun ki tavuk başka bir şey tahsil. Başka bir şey sen tavuk edersin ama tahsilatın öyle
0: Tahsil
1: kolay
0: ederiz.
1: olmaz bu
0: Aynen.
1: işi diyorsun.
0: Tam
1: Peki.
0: özeti bu.
1: Peki
0: Müthiş
1: şimdi.
0: özetledin. Tebrikler.
1: Estağfurullah.
0: Yılların gazeteciliği işte.
1: Estağfurullah Üzeyir. Görevimiz. Peki şimdi Sinan Bey, Allah aşkına siz daha da çorba yaparsınız. Ben sizin sorunuzu okumaya korkuyorum ama Üzeyir yanıtlasın. Yani daha da çorba olacak. Ama belli ki aklınıza da bu gelmiş, ne yapayım? Şimdi önce bir sizden şey rica edeceğim. Lütfen banka çalışanlarını darlamayın. İnsanlar işlerini yapsınlar. İşlerini yapsınlar. Ne olur darlamayın. Bırakın işlerini yapsınlar. Diyor ki 1 milyon liraya kadar tutar ödenecek deniyor. Bu tutar benim borçhaneme mi yazılacak? İleride fondan bana düşen pay 500 bin lira deyip geri kalanı faizle birlikte geri isterlerse ben ne yapacağım demiş.
0: Yok canım onu
1: Çorba.
0: yapmazlar çünkü çorba değil aslında söyle net yatırım tutarı belli olacak ya aslında o 1 milyon dediğimiz rakamın ödemesi net yatırım tutarı üzerinden belli olacak. Şimdi bazıları diyor ki ben 300 bin koymuştum 1 milyona çıktı 1 milyonum işte var bana 1 milyonu verecek devlet vermeyecek muhtemelen. 300 bin lira en iyi ihtimalle 300 bin artı enflasyon farkı verilecek. Bu net yatırım tutarı belli olduktan sonra ödenecek rakamlar. Net yatırım tutarı belli olmadan kimse para alamayacak. Hani öyle her gelene 1 milyon vereyim sonra da Ha senin

0: devlet yatırım tutarın 300 bin olmuş, 700 binini geri ver olmayacak. Önce MKK...
1: 300 nereden çıktı bu arada? Ben bu 300'ü sağdan soldan duydum. Ne alakası var? 1 milyona kadar ödenecek dedim hatta insanlara. O 300 nereden çıktı? Niye 300 mesela?
0: 500 olsun söyle. Yani 300'e mi takıldın? Yani
1: o gerçekten takıldım. Gerçekten takıldım.
0: 300 dedik. 300-500 işte ne fark eder? Hadi 700 olsun.
1: Senin yani güzel altını çiziyor. Anladım. Okey.
0: 1 milyon olsun. Yani 1 milyonun altındaki herhangi bir rakam. 300'ün özel bir özelliği yok. 301 olsun haydi. Yani o parayı alacaksın. Yani net yatırım tutarı 1 milyonun altındaysa o tutarı alacaksın. Sana önden bir para verip sonra daha senin net yatırım tutarın da 300 binmiş. Ben de sana 1 milyonu dedim. Gel aradaki 700 bini bana ver. Olmayacak. Yani önce net yatırım tutarı hesaplanacak. Aslında geçen cuma ikinci şu fon koordinasyon toplantısı yapılmıştı ya cuma günü.
1: Evet.
0: Orada net yatırım tutarının hesaplanmasındaki metodoloji üzerinde konuşuldu dendi. Hı hı. Şimdi net yatırım tutarını hesaplayabilmek için bir milat olması lazım. Bir tarih. Bu fonların kuruluştan bugüne kadar gelen süreç mi? Hı hı. Yoksa işte 1 Ocak 2026 mı? 1 Ocak 2025 mi? Yoksa atıyorum 31 Haziran 2026 mı? Bir milat olması lazım. O milatla birlikte bu fona girenler çıkanlar, girenler çıkanlar bir. İkincisi bu 131 fonun hepsi buna dahil edilecekse bu 131 fon içerisindeki geçişkenlikler vesaire bunların hepsinin hesap edilmesi lazım ve ona göre bir net yatırım tutarı hesap edilmesi lazım. Yani orada da işte fonların hepsi ayrı tüzel kişilik ben bir fona giren dersem o zaman atıyorum X fonundan 1 milyon yatırdım 10 milyon aldım 10 milyon çektim öbür fona yatırdım artık benim yeni ana param 10 milyon mu olacak yani? Öbürü fonunu değiştirmedi diye parası gidecek vesaire. Çok bilinmeyen var. Hı hı. Ama neticede biz net yatırım tutarı nasıl hesaplanır, miladı nedir, hı hı. nasıl hesaplanır? Bu metodolojiyi görmeden ve net yatırım Peki. tutarı rakamı belli olmadan kimse bir şey alamayacak. Devlet de verdiğini geri faiziyle tahsil edecek vesaire gibi bir durumda ortaya çıkmayacak. Peki. Yani net yatırım tutarınızı gördüğünüzde 1 milyonun altındaysa o paranızı alacaksınız muhtemelen.
1: Şimdi bizimle dalga geçiyorlardı. Ay oldu olacak 5 Ekim'i şey yapın bayramı ilan edin diye. 21 Kasım'dan bu yana ilk kez %30'un altına düştü ya enflasyon. Yıllık enflasyon. Evet. Süleyman Bey de bunu konuşmak istiyor. Ekonominin durumunun gidişatını nasıl görüyorsunuz demiş. Bir iki kelime alayım. Sence şey mi böyle sonuçta bir şey demek değil mi bu? Yani.
0: Şimdi rahmetli Demirel'in bir söylemi var. Şey, ekonomi nasıl diyorlar? Tek kelimeyle özetler misiniz? İyi diyor. İki kelimeyle özetleyin diyor. İyi değil diyor. Şimdi tam o durumda.
1: Tamam,
0: tek kelimeyle iyi,
1: tamam.
0: iki kelimeyle iyi değil. Yani şu an enflasyon bak uzun bir aradan sonra hani 30'un altına düştü diye değil. Hı-hı. Diğer taraftaki sorunlar büyüdü diye enflasyon ana sorunumuz olmaktan çıktı. Yani dün enflasyon rakamı açıklandı. İnsanlar konuştu ama konuşmuş olmak için böyle hani orada konuştu. Çünkü öbür tarafta yara o kadar büyük ki ben şey diyorum bir tarafta hani kalp krizi geçiyorsun işte bypass sürecindesin Allah korusun. İşte bu arada burun estetiğini de yaptıralım mı? İşte zaten bizim şeyde de işte böbreklerde de biraz sıkıntı vardı oraya da bir müdahale edelim. Hayır şu anda öncelik hastayı krizden çıkarmak yani krizden Aman çıkarttıktan iyi, tamam. sonra kaşıyla gözüyle de uğraşırız. Yani şu anda enflasyondan daha öncelikli konumuz var. Ve ben en önemli şey şunu söyleyeyim. Söyle yok deyince yok olmuyor. Az deyince az olmuyor. Yani bu kriz ne yok değil ne az değil. Yani büyük bir süreç. Yani dediğim gibi yok deyince yok olmuyor. Az deyince az olmuyor. Yani ve insanlar buradan gerçekten az dediğin zaman yok dediğin zaman yok da benim derdim ne ya da bu toplumun derdi ne diyor. Yani her yerde bunu görüyorsun. Yani
1: Peki.
0: Bir o topluma giriyorsun. Herkesin konusu bu. Yani bunu yok değil, az değil diye küçümsememek lazım.
1: Evet.
0: Bu olay büyük bir olay ve ekonomideki etkileri de bence enflasyon rakamı üzerinde bile var. Yani Eylül ayında talebi düşüren ve enflasyonu beklentilerin altında getiren unsurlardan bir tanesi bence fon krizi. Bunun Ekim ayına yansımasını da görürüz. Hatta yılın geri kalanını da görürüz. Yani enflasyonda düşüş getirecek bir süreç yani o kadar etkili bir süreç bir fon süreci çünkü insanların harcanabilir geliri düştü ya da harcama istekleri düştü çünkü yarın ne olacağı belli değil bu para gelecek mi gidecek mi vesaire bu süreç devam ettiği müddetçe talep tarafında istenmeyen bir azalma getirecek bu süreç bu da enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacak yani enflasyonu arz arttırarak ya da fiyat kontrollerini sağlayarak değil, hani bu sürecin etkilerini görerek
1: Peki.
0: yaşıyor olacağız. O
1: Peki.
0: nedenle o tarafta da düşürücü etkisini görürüz.
1: Şimdi düşürücü etkisini de görürüz diyorsun. Ya Burak Seyri gider misiniz efendim yayından? Ah Üzeyir, ah moral kaynağımız diye dalga geçmiş seninle. Kendi düşüncelerini paylaşıyor efendim. Yani kendi görüşünü paylaşıyor. Ha buna karşılık there is no spoon diyebilir miyim Üzeyir'e? Diyebilirim, ayrı mesele. Demiyorum ve devam ediyorum. Diyor ki Onur Bey de 10 ay sonra tekrar yazıyorum size demiş. Hoş geldiniz efendim aramıza. Faiz indirimi gelir mi diye sormuş Özcan Bey. Bankalar nasıl etkilenir bundan demiş faiz indirimi gelirse.
0: Yani faiz indirimi gelirse bankalar pozitif etkiler ama gelir mi? Dediğim gibi sürecin getirdiği belirsizlikler nedeniyle bir miktar talepte yavaşlama olacak. Hani enflasyon düşebilir biraz. Bir faiz indirimi de gelebilir ama yani gelecek faiz indirimi diyelim ki sen de 100 bas puan ben de 200 bas puan yıl sonuna kadar. Onun da hani doğrudan çok büyük bir etkisi olur mu şu konjonktürde? Zannetmiyorum.
1: Peki sen suyunu iç bir nefes al. Görüyorsunuz değil mi efendim? Konukların su içmesi gerekiyor. Nefes almaları lazım. Arka arkaya sınırsızca
0: Evet.
1: konuşamazsınız. Öyle bir dünya yok. O
0: Şimdi kış
1: yüzden
0: geldi ya
1: o
0: söyle artık bu
1: kadın
0: geniz
1: nefretinizi de alın
0: akıntıları
1: gidin
0: şeyleri
1: buradan.
0: falan.
1: Ha?
0: Bu
1: Tabii.
0: kış geldi ya artık böyle daha da çok bu geniz akıntıları
1: Tabii
0: vesaire
1: tabii.
0: tıkanmalar.
1: Hepsi olur. Şimdi ne demişsiniz? Fon meselesini daha çok konuşun demişsiniz. Efendim mevzu çıktığından beri her yayında konuşuyorum. Daha ne yapayım? Yani kendim Yasemin isyan ediyor orada. Kendim başlı başına fon mu olayım? Ne yapayım? Ne istiyorsunuz? Yani isminizi de yazmamışsınız. Yeni kişi bey diyeyim ben size. Ya da yeni kişi hanım. Ne yapayım yani? Günde iki yayın yapıyorum. İki yayında da konuşuyorum. Yani bu konuyu konuşuyorum ki bakın benim gündemimde daha önemli bir şey var. Logging diye bir şirket ortadan kayboldu. Bizde değil Çin'de. Ve enteresandı bu logging. Hangi şeyde mesela Üzeyir'in gemisi nereden ne mal almış, hangi limana saat kaçta varacak, içindeki malın değeri, ederi falan filan bunların kaydını tutacak bir sistem. Böyle bayağı bildiğiniz saçıyla başıyla ortadan kayboldu. 1,3 milyar dolarlık dava var. İşte elektrikleri bana yaptılar, para ödemediler gibi şeylerden tutun da. Üstüne üstlük ortadan kaybolmasını isteyen ABD. Bu nasıl bir dağınışıklı dövüş? Yani bakın aman Baltık. Hayır, Baltık Kuru Yük Endeksi değil. Alakası yok. Baltık Kuru Yük Endeksi sana diyor ki işte bak ben buradan bir takım sonuçlarla mesela demir cevheri bunun fiyatı diyor artacak. Bunun işte taşınması şu kadara inmiş. Size bunu çıkartır işte şu limandan bu limana. Logging diye bir sistemden bahsediyorum. Ne oldu da durdu? Ne yapılacaktı? Niye Amerika durmasını istiyor? Bilmem kaç tane limanla anlaşma vardı. Ne oldu anlaşmalar? Ne karşılığında iptal edildi? Dünyanın bütün limanlarına hangi mal ne kadara taşınıyor? İçinde ne var? Kimin malı kime gidiyor? Bunun hesabını tutan bir sistemden bahsediyorum. Mesela ben bunu konuşacaktım Üzeyir'le. Böyle bir vaktim yok. Yani çünkü o kadar
0: Valla
1: çok fon konuşmak
0: benim de bilgim
1: istiyorsunuz.
0: yok. Yani şimdi ben de
1: Ha.
0: konuşmaysa isterdim ama.
1: Yani diğer taraftan mesela işte şey hikayesi. Rusya ya teklif ediyor ABD diyor ki yardım edelim ister misin salgının var senin diyor. O da diyor ki istemiyorum öyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki neyin yardımı zaten abartıyorsunuz bu kadar. Yani ortada bir şey yok laboratuvarda deney yapıyorlarmış bir şey olmuş diyor Dünya Sağlık Örgütü de. Diğer taraftan altınla ticareti Rusya artırdı da artırdı. Hong Kong'a mesela. Benim konuşacağım konulardan biri de buydu. Diğer taraftan
0: Altın konusu çok
1: bankalarını
0: enteresan
1: kapatıyor
0: şeyler.
1: Çin. Bankalarını kapatıyor. Arka arkaya kaç tane bankayı kapattı? Ben size tam söyleyeceğim. Sayıyı da söyleyeceğim burada. Kaç bankayı kapattı? 670 banka. Yasin inşallah sesin gitmedi yayın. Bir tepki verdi. Sizin verdiğiniz tepkiyi verdi öyle söyleyeyim.
0: Üç
1: 670
0: harfli.
1: banka. Aynen öyle 3 harfli bir tepki verdi. Yani petrol endişeleri bir taraftan, yapay zeka endişeleri bir taraftan ve gündemdeki soru bu tahviller daha ne kadar yükselecek bunların faizleri? Daha ne kadar satış yiyecek? Bu faizler nereye gidiyor? Ve bu kadar
0: Hani
1: giderse mesela ABD ne yapacak? Akıllardaki soru bu. Ben üzerine bunu konuşacaktım. Diğer taraftan euro.
0: tık tık cevap vereyim mi o zaman? 3 dakikada 5 soruya cevap.
1: Şunu da ekleyeceğim.
0: Euro
1: Euro bu
0: dolar.
1: eurodaki euro dolar kırılma 1,12 ne demektir Allah aşkına? Bizim için ne demektir? Bunu da anlat bana. %30'u konuştuk zaten seninle. Benim konularım bunlardı mesela. Yani yükselen tahvil faizi, güçlü dolar, altını baskılıyor. Rusya altınla ticarete bastırıyor. Hong Kong'la işini buna doğru çevirdi. Yani benim gündemimde bunlar vardı mesela. Ama ben sizlerle fon konuşuyorum. Buyur evet, Zehir. Bıraktım.
0: Şimdi... Allah razı olsun seyircilerden, konuyu benim bildiğim alana çekmişler. Yoksa ne bileyim batan şirket, kaybolan şirket, navlun endeksi vesaire. Ben de fikrim bilgim olmadan fikir sahibi olurdum burada. Kötü olmuş, öyle avuçtular kaçtılar diye. O konularda bilgim yok ama diğer konularda çok enteresan bir denkleme gidiyoruz. Ve bazı varlık fiyatlarında ciddi ayrışmalar oluşmaya başladı. Problemler artarak devam edebilir. Yani küreselde de bir. Amerikan tahvil faizleri hala yükseliyor. Yani burası diğer varlık grupları için çok büyük risk. İki, bununla beraber dolar değerleniyor. İşte biraz önce bahsettiğin euro dolar 1.12'ye geldi. Ve Kasım ayına kadar da bu devam edecek muhtemelen. Neden Kasım ayı? Ben bunu aylardır söylüyorum aslında. Euro doların 1.12'ye inmesi benim için şey değil. Belki 1.09'u falan da göreceğiz. 1.08, 1.09. Yani sürpriz değil. Çünkü ben şunu söylüyordum. Kasım seçimlerine kadar Trump'ın o klasik doları değersizleştirme politikası işlemez. Çünkü doların değer kaybetmesi Amerika'ya yeni enflasyon ithalatı artı üstüne bir de Amerikan vatandaşının alım gücünün düşmesi. Seçimden önce bunu istemez ve o nedenle seçime kadar dolar değerlenecek diyordum. O takvimde ilerliyoruz ve bir süre daha devam edecek. İşin ilginç tarafı mesela özellikle değerli metaller tarafında dolar endeksinin şu anki seviyesi ya da euro doların şu andaki seviyesi mesela değerli metallerle örtüşmüyor. Kriptolarla örtüşmüyor. Eğer parite ve işte dolar endeksi buralarda olacaksa altının mesela ons fiyatlarının çok hızlı göçmesi lazım. Kriptoların göçmesi lazım. Bu faiz atmosferinde ve bu değerli dolar atmosferiyle. Şu ana kadar son özellikle bir hafta 10 gündür belki bir aydır bunu fiyatlamıyor değerli metaller ama bu fiyatlamayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bunun yeni normal olduğuna ikna olacak olursa piyasa doların değerini, mesela altın çok hızlı satılmalı. Diğer değerli metaller çok hızlı satılmalı. Kriptolar çok hızlı satılmalı. Yani eğer bu denklemin devam edeceğine inanıyoruz. Ya piyasa bunun geçici olduğunu düşünüyor ya da geçici bir anomali var. Yani bu ikisinden biri. Yani dediğim gibi eğer denkleme dönecek olursak, altın fiyatlarının hızla belki 3.500'e 3.400'e düşmesi bile gerekebilir ons tarafında. Yani bu denkleme en azından hani ilişkilendirecek olursak o tarafta. Yani o açıdan varlıklar arasında da muazzam kırılım riskleri var. Amerikan hisse senetleri keza bu değerli dolar ve yüksek faiz orada da ciddi değerleme anomalileri oluşturuyor. Yani o tarafta da hızlı çözülme olabilir. Yani sonuçta yüksek faiz ve güçlü dolar dolar dışındaki diğer tüm varlık fiyatlarını ciddi tehdit etme boyutuna geldi. Hı. Ha bu tehditten etkilenen var, az etkilenen var, hiç etkilenmeyen var ama etkilenecek olan da var. Yani neticede şu Kasım seçimlerine kadar olan dönemde yani bu güçlü dolar piyasada yeni bir dağılım, yeni bir denklem getirebilir ve bu dolarla fiyatlanan tüm varlıklar üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. İşte petrol gibi jeopolitik risklerden etkilenenler vesaire onlar ayrı telden çalabilir. Yani dolar değerli diye petrol düşecek diye bir şey yok. Eğer jeopolitik riskler yüksekse o yükselmeye devam edebilir. Ama klasik değerleme araçları, hisse senetleri, tahviller, ondan sonra değerli metaller, yani bu kriptolar, bunlar doların değerlenmesinden dolayı ani yıkımlar yaşayabilir. Bence dikkatli olmakta fayda var. Kasım'a kadar ben o tarafta çok büyük risk alınmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu dört grupta dikkatli olmalarını öneririm yatırımcıların.
1: Evet, dört evet çok güzel özetledin, ağzına sağlık. Dört ayrı grupla dikkatli olsunlar Kasım'a kadar diyorsun. Temkinli olsunlar diyorsun. Peki şimdi...
0: Yani ben de bu işi biliyorum ya, işte özetliyorum hemen böyle ya, 5 dakikada.
1: Ya Üzeyir ben sana kıyamam. Ben senin derdini anlıyorum. Yani olabildiğince çok kişiye ulaşayım istiyorsun. Haliyle ulaşabilmek için de ne kadar çok örneklendirirsem o kadar geçer diye düşünüyorsun. Gayet tabii, iyi
0: ya
1: anlıyorum ben
0: şöyle,
1: seni.
0: Örneklendirmeyince ne olduğunu görüyorum çünkü. Biraz önce dedim ya, evet. Kamu kelimeden tasarruf edince ortalık daha da karışık hale geliyor diye.
1: Evet.
0: Ya bir şeyleri açıklarken her şeyi açıklamayalım ama açıkladığımızı tam açıklayalım. Yani benim derdim o. Hani o havada kaldı, o havada kaldı, o havada kaldı. Yani biz de bunu dinledik. Dünden bir farkımız yok olmasın.
1: Evet.
0: Onun için örnekler vermek falan gerekiyor. Çünkü biz de buzdan muzdaribiz. Yani
1: Evet.
0: Kelime tasarrufu olunca bu karmaşık konularda daha da karmaşık hale getiriyor konuyu. O nedenle örneklendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
1: Burada asıl bizim bir sorunumuz var senin. Süresi

0: sıkıntımız var. Yani bir saat bize aynen. bu yayın için yetmiyor maalesef. Derdimiz o.
1: O zaman sabah 5'te başlayalım.
0: Sabah 5'te hadi bakalım falan. Nasıl başlayacaksın sabah 5'te Allah aşkına ya? Rüyanı hayatta. Anlatarak başlarsın artık bana.
1: Hayatta başlayamam.
0: Hayatta
1: yani.
0: Başlayamazsın.
1: Kendim biliyorum.
0: Beşte
1: Allah
0: değil...
1: beni 5'te kalkıp da iş yapacak bir iş şey yapmasın yani. Hiç benlik değil yani o şey.
0: Evet. Gülden Hanım demiş ki peki ben borçlanma araçlarına yatırım yapayım mı bu dönemde demiş. Uygun mu demiş. Borçlanma araçlarına gideyim mi demiş.
1: Gidilebilir bence. Tahvilde bunu da hala fırsat var. Yani
0: peki.
1: şöyle söyleyeyim, eğer daha büyük bir olumsuzluk beklemiyorsanız, yani bugün ortada olmayan bir sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyorsanız, şimdi bu birkaç ay işte talebin yavaşlamasından kaynaklı biraz enflasyonun düşüşü, gelecek yılın da ilk 5 ayı baz etkisinden dolayı enflasyonun düşüşü var. Yani bana kalırsa bir 6-7 aylık dönem hala bir en güvenli yer. Yani sonuçta devlet garantisinde. Borçlanma araçlarında da şunu söyleyeyim. Yani özel sektör kusura bakmasın sadece şu anda kamu. Benim burada önerebileceğim o. Yani bireysel olarak riskini takip ettiğim bildiğim ya ben de bu riski alırım diyene belki diyebilirsin ki sen de şunu al.
0: Aha.
1: Ama kamu yayıncılığında önerebileceğim şu konjonktürde tek bir şey var. Kamu kağıtları. Devlet iş borçlanma senetleri. Yani
0: peki.
1: onun dışındakileri şu anda özel sektör tarafı çok karışık. Burada kamuya açık bir yerde isim zikretmeden, şirket zikretmeden kamu yerine bunu da alabilirsiniz. Üçlü puanda fazla alabilirsiniz diyebileceğim bir şirketi burada söylemem mümkün değil. O nedenle burada borçlanma araçlarından kastım sadece devlet iş borçlanma senetleri. Yani hazine tahvil ve bonoları. Yani onun dışındakileri de alıp da sen de borçlanma senedi aldı demiştin. Ben de gittim ilk şirketinkini aldım. Şirket ödeyemedi, temerrüde düştü demeyin. Burada öyle bir önerim yok. Onu net şekilde söyleyeyim.
0: Peki, şeyle suçlamışlar beni. Yalancısın demişler. Hani senin helikopterin vardı, ne arabasıydı? İşte çıktı ortaya demişler şeyin. Masken düştü demişler bana.
1: Vallahi artık
0: sorma Yasemin ya. Öğrendiler ki, şu an artık. Biliyorlar yani helikopterle gidip gelmediğim işi.
1: Söyle. Hani zenginlik düşmanı değilim. Ama şöyle bir şey var. Kolay para kazananlar,
0: evet.
1: yani kolay para farklı şeylerle de olabilir. Hani eksiden lüks araçlar vardı. Hala devam eden var. Bir de yat ve uçak sevdası olduğunu görüyoruz. Yani mali o zaman incelemeye özel uçak sahibi, yat sahipleri ve aşırı lüks araçlar olanından bir başlasa. Yani burada bu parayı nereden kazandığınızı, nereden bulduğunu buralardan sorması lazım. Yani bir bakıyorsun ki nerede kolay para var. Tüm yat olanları aynı kefeye koymuyorum. Tüm özel uçak olanları aynı kefeye koymuyorum. Ya da
0: koyma
1: tüm lüks arabası olanları da koymuyorum.
0: Tabii.
1: Ama... kolay para kazananların hepsi orada. Yani oradakilerin hepsi öyle değil ama kolay para kazananlar da hepsi onların yanında. Yani böyle bir denklem var. O nedenle bu alanlar özel uçak, bu yatlar, özel spor araçlar vesaire böyle lüks araçlar. Hani maliye bu nereden bulduğunu oraya sormaya başlasın. Yani ücretliden tamam zaten alacağını alıyor. Buradan başlasak herhalde bir şeyleri de çözmeye başlarız gibi geliyor bana.
0: Burada şey söylemek gerekiyor. Evet. Üzeri
1: bu
0: bak.
1: Kolay para kazananların da gerçekten bu çiğliklerin, toyluklarını gördükçe de insan sinir oluyor. Yani onu da bir kenara not etmekte fayda var.
0: Şimdi bir kere daha söyleyeyim. Biz bunu daha önce kaç yayında konuştuk. Vergi müfettişi kolay olunmuyor. Ve özlük haklarını istiyorlardı. Yani bakın biz istediğimiz gibi geçinemediğimizde tamam Yasemin çıkayım ben bunu arada konuşuruz biz reklama çünkü gitmen gerekiyor çok reklamımız var efendim gidiyoruz o yüzden
1: 8'de 7 geçiyor
0: evet gelmek isteyenleri Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım burada sorularınız var sosyal medyada WhatsApp'ta bütün soruları hızlı hızlı yönlendireceğim üzere Yasemin Oğum'u cevapları alacağım gelmek isteyenleri beklerim efendim gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz verimli başlamıştır neşeli başlamıştır bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
7: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
9: sizin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner eşlik edecek bana. Turgay, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Şimdi üzerine konuşacağımız ana temayı elbette fon piyasasında, sermaye piyasasında son dönemde olup bitenler oluşturuyor. Hem geçmişten bugüne bu konuyla ilgili seninle çok fazla tartışıp çok fazla konuşmuşluğumuz var. Hem şimdi bu olaylar bu şekilde kamuya mal olduktan sonra üzerine söylenecek sözler var elbette. Bir taraftan buradaki 455 bin yatırımcının önemli bir kısmı, kabaca 400 bin kadarı 1 milyon liranın altında yatırım tutarına sahip ve bu yatırımcılara belirli bir takvim içerisinde, belirli bir vade içerisinde en azından ana para ödemelerinin bir kısmının veya avans ödemelerinin belli bir noktadan sonra yapılmaya başlanması bekleniyor. Genel anlamıyla bakıldığında burada 1 milyonun altındaki yatırımcıların toplam buradaki varlık içerisindeki payının kabaca %10'lara yaklaştığını duyuyoruz, anlıyoruz. Bunlara yapılacak olan ödemelerde ise bundan sonraki dönemde ana paranın fona giriş tarihinden itibaren belki belli ölçüde nemalandırılmış şekliyle ödenmesi üzerinde de formül tartışması yapıldığını anlıyoruz. Ama nema burada enflasyonla orantılı bir nemalandırmaya tabi tutulacak. Üzerinde kalan 1 milyon liranın üzerinde kalan kısım zaten ayrı. Ancak buradaki netleştirmeden sonra buradaki en azından toz dumanın bir kısmının kalkmasını bekliyoruz. Tabii evet. Esas sorun geri kalan 55 bin yatırımcının bundan sonraki süreçte nasıl bir işleme tabi tutulacağı kısmı. Dolayısıyla oralar şu an itibariyle yol haritası olarak çok da netleşmiş görünmüyor. Biraz belki bununla ilgili de tartışırız. Hani ikili müzakere yoluyla belli bir noktadan sonra buralardaki kaynağın ne kadar alınabilir, fonların içerisinde ne kadar para var, özellikle TERA fonlarının içerisinde bunlar yine öne çıkan diğer soru işaretleri. Bunlara bir parça bakarız. Diğer yanıyla da yine özellikle tabii önemli konulardan biri piyasa etkisi. Bu piyasayı hem bir yatırımcı güveni anlamında belli bir noktadan sonra nasıl etkiliyor, hem diğer tarafıyla bakıldığında başta sermaye piyasası araçları, enstrümanları üzerinde nasıl bir etki üretiyor? Özel sektör tahvilleri üzerinde dün işte TERA Bank'ın mesela bonosunun temelinde düştüğünü gördük. Dolayısıyla bunları da işin içerisine kattığımızda bundan sonra bu toz duman yatıştığında, ortadan kalktığında üstüne nasıl bir sermaye piyasası inşa edebiliriz? Biraz da buna dair fikir teatisinde bulunuruz. Başlayalım geriye dönerek. Uzunca bir süre üzerine konuştuğumuz ve seninle ciddi de tartıştığımız risk alanlarından bir tanesiydi. Keşke biraz daha erken müdahale olabilseydi ama sonuç itibariyle tabii buradaki en büyük sorun eylemsizlik oldu. Yoksa farkındalık kısmında pek bir soru işareti yoktu. Bütün sektörde, düzenleyicilerde özellikle o dönem burada karar verme aşamasında olan bürokrasi kademesi de neyin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görüyordu. Ama eylemsizlik bizi bu noktaya doğru taşımış oldu. Şimdi geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsun?
1: Yani esasında sen çok net olayı açıkladın. Yani bu konu böyle bir 10-15 dakika değil. Belki bütün gün tartışabileceğimiz bir konu. Yani şimdi buradaki en önemli sorun şu. Bizim piyasadaki, hatta belki de bütün finans piyasasındaki aktörlerin, oyuncuların, hatta yatırımcıların da bunu bir kısmını dahil ediyorum. Bunun sürdürülebilir olmasının imkansız olduğunu hepimiz biliyorduk. Bunun sadece zamanlamasının ne olacağını, yani bunun nasıl şekilde kötü bir sonla sonuçlanacağını bilemiyorduk. İşte hatırlarsan bunu geçen sene Kasım'da Sayın Şimşek'in konuştuğu zaman da senden tartışmıştık. O zamanki risk işte 1 milyar 2 milyar dolardı. İşte Mayıs'a geldiğimizde 5-6 milyar dolara çıktı. Belki 7 milyar dolara çıktı. Bugün geldiğimizde 20-25 milyar dolarlık kocaman, belki Türkiye ekonomisini sarsacak, işte büyümeyi sarsacak, genel rapora göre dezenflasyonu etkileyecek, olumlu şekilde etkileyecek bir yere geldik. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Tabii bunun çok acı bir şekilde etkisi sermaye piyasasına da olumsuz etkiledi. Bizim sektöre de, tabii ki portföy yönetim sektörüne de ciddi şekilde bir olumsuz etkisi oldu. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra atılacak adımlar hem yatırımcı güvenini geri kazandırmak, hem sektörel olarak portföy yönetim şirketlerine güvenini kazandırmak olacak, hem de sonuçta bir şekilde eylemsizlik yapan kamu kurumlarında güveni tekrar geri kazandıracaktır diye düşünüyorum. Ve bunu yaparken de çok iyi düşünülüp iyi adımlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tekrar bir güvensizlik yaratımı hem sermaye piyasasından insanların kaçmasını, yatırımcının kaçmasını, hem portföy yönetim şirketlerinden kaçmasını, hem de ileride hisse senedi piyasası, hatta özel sektör bono piyasası, bunların hepsi bunun içinde bir güvensizlik yaratır. Dolayısıyla umarım doğru adımlar atılır. Senin dediğin gibi buradaki ilk doğru adım oluşan, çünkü sonuçta para piyasalarında bir şekilde bir para oluştuğunu düşünüyorum. Yani oraları çok ciddi şekilde belki etkilenmiştir ama yani diğer serbest fonlar gibi etkilendiğini çok düşünmüyorum. Oradaki paraların bir şekilde yavaş yavaş verilmesi piyasadaki güveni sağlar, yatırımcıya güveni sağlar. Ama öbür taraftaki o hisse senetleri fonları, serbest fonlardaki durum bence biraz vahim olduğunu düşünüyorum. Orada ne yapılacak, ne olacak onu gerçekten kestiremiyorum. Çünkü o içerideki hisselerin herhalde 10-15 gün oldu. Taban taban gitmesi o fiyatları çok ciddi şekilde etkileyecektir. Bir de şunu da eklemek lazım. Biz hep fonlardan konuşuyoruz ama fonların içindeki hisse senetlerine sahip bir yatırımcı kesimi de var. Bu taban taban taban giden. Orada da çok ciddi bir hasar var maalesef. İnsanlar çok ciddi paralar kaybettiler. Bunun yanında bunlardan...
0: Ama Turgay, burada şöyle bir araya gireyim mi? Tabii tartıştığın zaman bunu, kamu otoriteleriyle de konuştuğun zaman 3 aşağı 5 yukarı bakış açısı benzer. Yani şimdi hisse senedi yatırımcısının aldığı riskle fon yatırımcısının aldığı risk arasında bir miktar fark var. Çözümün arandığı tabii. Yer o nedenle biraz daha gözetim, denetim konusunda ihmalin olduğu yer. Yoksa hisse senedi yatırımcısı zaten aldığı riskin karşılığını 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde üstlendiğini bilerek alıyor diye varsayılıyor.
1: Ben burada şeyi kastetmedim ama yanlış anlaşma oldu. Ben burada sonuçta hisse senedi yatırımcısının da ciddi bir para kaybettiğini söyledim. Yani genel olarak para kaybetti. Yani bu fonlar ayrı, hisse senedi tarafı tabii ki ayrı. Sonuçta hisse senedi yatırımcısı ama burada da ciddi paralar kaybedildi. Artı bir de likitte olmak açısından diğer hisselerde yapılan satışlarda da ciddi paralar.

0: kaybedildi. Yani esasında total olarak ciddi bir para kaybedildi. Yani orada varlık fonunun işte varlık fonu diye düşünüyoruz. Ziraatın o ilk zamanlardaki alışları yaklaşık 1,5 milyar veya 2 milyar dolara yakındı. Olmasaydı çok daha fazla ana hisselerde de ciddi kayıplar olacaktı. Yani burada total olarak sermaye piyasasında hisse senedi yatırımcısı açısından ciddi bir kayıp oldu. Yani bu fonlarda kayıp oldu, hisse senedi bireysel yatırımcıda kayıp oldu. Dolayısıyla burada total, evet buradaki çözüm hisse senedi tarafında tabii ki bir çözüm olma şansı yok, sıfır. Ama fonlarda bir çözüm olacaktır muhakkak. Ama dediğim gibi ilk etapta para piyasaları fonlarında en azından likitte olabilecek fonlarda bir para ödemesi hem yatırımcıyı biraz sakinleştirir, hem piyasayı sakinleştirir, hem de en azından bir güveni bir şekilde geri getirir diye düşünüyorum. Ama günün sonunda
1: Burada benim kastım da
0: gerçekten...
1: özellikle bu fonların içinde yer alan hisse senetlerine dönüktü aslında.
0: Evet, aynen ben de onu söylüyorum. Yani o da var. Artı bir de yan tarafta başka hisseler de vardı. Yani sadece onlar da düşmedi. O fonların içindeki hisseler de düşmedi. Sonuçta yatırımcı bir şekilde likitte olmak için, yani şöyle düşün. 10 liram var, 100 liram var. 50 lirası bu hisselerde, 50 lirası diğer hisselerde. Yani onu alamadığın zaman normal bir yatırımcının reaksiyonu öbür 50'yi de satmak olur. Ki burada da haklı, haksız da değil yani. Ama o da fiyatları aşağı indirir yani diğer hisselerdeki. Dolayısıyla total olarak bir kayıp var burada. Dolayısıyla hani bunun kısa vadede hızlı bir şekilde geri toplaması maalesef mümkün değil. Bir zaman gerekir buna. Bu arada tabii bundan dolayı, likidasyondan dolayı bazı hisseler o kadar komik fiyatları ve cazip fiyatları düştü ki... ama tabii hızlı bir şekilde geri toparlama olur mu? Olmadığı için... Belli bir zaman gerekiyor ama gerçekten özellikle bu orta ve küçük ölçekli çok iyi şirketlerde de maalesef buradan bir darbe aldı fiyat olarak.
1: Şimdi tabii Turgay, buradan üzerine konuşmak gereken başka alanlar var. Bir tanesi burada özel sektör tahvilleri. Hem son dönemde giderek artan sayısı, çünkü bir taraftan şirketlerin borçlanma maliyetleri yüksek, diğer taraftan yine kredi imkanlarında nispeten kısıtlamalar var. Sermaye piyasasında oldukça hareketli bir dönemi beraberinde getirmişti bu. Teminat tarafında sağladığı avantajlar da önemliydi ÖST'lerin. Dolayısıyla böyle bakıldığında finansman kaynağı olarak çok yoğun kullanılmaya başlanmış bir alana dönüşmüştü. Tabi burada ana alıcı fonlar, yani bireysel yatırımcının çok
0: Evet.
1: doğrudan aldığı varlıklardan ziyade daha çok fonların aldığı bir yatırım enstrümanıydı. Şimdi iki şey soracağım burada. Bir, var olan ÖST'lerdeki risk primi ve değerlemesi nasıl şekilleniyor? Yenilerinin gelmesi biraz zorlaştı gibi görünüyor. Bir de itfası gelen var, çevirmek zorunda olan var, yani rol etme ihtiyacı içerisinde olan var. Buralarda alıcı oluşması potansiyeli nasıl görüyorsun şu an?
0: Şu anda ciddi bir şekilde alıcı potansiyeli yok. Sonuçta bunları dediğin gibi alanlar işte serbest fonlar vardı. İşte kısa vadeli tahvil ve bono fonları vardı da ciddi de bir yani göreceli olarak para piyasaları fonlarına göre daha iyi bir getirileri vardı. Dolayısıyla burada evet bir risk var. Bu konuda bence evet sermaye piyasasıyla ilgili ciddi bir planlama yapılıyor fonlarla ilgili ama bence kamunun bu konuya da çok hızlı bir şekilde bir plan program uygulaması gerekiyor. Yani bu ne olabilir? Bizce bunun en iyi yanı işte bankalardaki bir fon kurulu. Yani sadece kamunun değil bir fon kurulup özellikle bu ÖST'lerde rol etmesi gereken ÖST'lerde veya geri verilmesi ÖST'lerde bir şekilde kamunun özel sektörle beraber bu fonlara bir destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle düşün bir şekilde tamam 100 şirket olsun bunun 50 tanesi rol etmek zorunda değil. 50 tanesi rol etmek zorunda ama şimdi o rol etmek zorunda kalan şirketlerin eğer bir alıcı fon alıcı olmazsa kime satacak? Hem kendi reel sektör olarak kendinde bir problem yaşayacak. Etrafını da bir şekilde etkisi olacak. Yani bu sadece bir tane bir şirket veya işte bir fon olarak görmemek lazım. Bunu tamamıyla bir ekosistem olarak görmek lazım. Dolayısıyla ben burada kamunun Bu fon tarafı kadar da ÖST'ye ciddi bir şekilde bir artık yapılanma mı dersin, bir plan program mı dersin, bir market makerlık mı dersin bilemiyorum. Ama bir şekilde buraya da bir plan program uygulaması gerektiğini ve acilen uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani işte Teran'ın dönmedi. Zaten Teran'ın dönmeyeceğini biliyorduk. Orada bir bizim için sürpriz yok. Ama 2-3 tane önümüzdeki dönem öyle iyi şirketin veya bildiğimiz şirketlerin ÖST'sini rol edemezlerse o zaman da ciddi bir ikinci bir sıkıntı yaşarız. Dolayısıyla burada kamunun hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Peki ikinci önemli kısımsa tabii biraz önce senin bahsettiğin finansman metotları içerisinde bir diğeri halka arzlardır. Şimdi tabii bu ortamda yeni halka arz da çok mümkün mü değil mi ona da bakmak lazım. Bu ortamda tabii piyasaya kimse de gelmek istemiyor. Gelse alıcı bulma riski ciddi anlamda ön plana çıkmış görünüyor. Bir de tabii sermaye piyasası kurulu da haklı olarak bütün önceliğini buradaki sorunu çözmeye verdiği için hani halka
0: Doğru.
1: arzlarda da ciddi bir ötelenme söz konusu olacak gibi duruyor. Şimdi buraların da normalleşmesi lazım. Yani sermaye piyasası aracılığıyla şirket fonlaması ya da oralardan kaynak edinimi adına bayağı zorlu bir döneme girmiş olabiliriz. Şimdi halka arzı ertelemek, ötelemek demek bilanço dönemi kaydığı için ister
0: Evet.
1: istemez bazı şirketler için, bazı başvurular için de sil baştan demek.
0: Açıl şu anda öyle bir durum var ki yani halka arzı düşünecek bence ne SPK var ne borsa var ne de yatırımcı var. Dolayısıyla bunun bu toz toprağın bir geçmesi lazım halka arzı için. Yani sonuçta halka arzlar ayrı bir konu. Haklısın bu konuda ama yani bizim şu anki önceliğimiz yatırımcının güvenini geri nasıl kazanacağımız. Yani bu sadece kamunun da değil, bizlerin de görevi, hepimizin görevi, bu sektörün görevi. Dolayısıyla şu anda halka arzlarla konuşacak ilgili bir durum olduğunu hiç düşünmüyorum. Bunun genel olarak yıl sonuna kadar ciddi bir şekilde bazı şeylerin çok net olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bence artık halka arzlar ikinci dönem olarak yani bu son 3-4 aylık hızlandırılmış dönemden sonra bence anca Mart'tan sonra tekrar bir halka arz olayını düşünebiliriz. Tabii burada da bence ciddi konuşulacak konu artık herhangi bir şirketin tekrar halka arz edilip edilmeyeceği. Yani bunu da SPK'nın özellikle çok çok çok daha bu konuları ve bu kriterleri tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığında halka arz edilen şirketlerin özellikle de eğer piyasa değerleri düşükse çok ciddi şekilde manipülasyon yapılma potansiyeli oluyor maalesef. Zaten bunları da bu son dönemde çok net olarak görebildik. Dolayısıyla da burada halka arz edilirken de nasıl olacak? O da başka bir soru işareti bence. Ama buradaki ilk önemli yapılması gereken bu toz dumanın bir şekilde ortadan kalkması lazım.
1: Şimdi burada iki tane soru var. Bir tanesi şu. Yani burada fon piyasasının biz geçen gün Murat Salar'la da bunu konuşuyorduk. Yayında da aktardı. Sonuç itibariyle sermaye piyasasının bugünü dünkü halinden daha iyi dedi. Bunun üzerine bence biraz konuşmaya değer. Çünkü aslında tabii sorunlu olan alanlar ve belli bir kapsam çizildi ve denildi ki burası problemli. Fakat bunun dışında da hayatı normal götüren, işini doğru şekilde yapan çok sayıda şirket var. Portföy yönetim şirketlerinin önemli bir kısmında da hakikaten normal hayatın devam etmesi gerekiyor. Ama tabii yatırımcı bir kez ürktü mü kim olduğuna da çok bakmadan gitmeye başlıyor. O nedenle hani sektörün kalanında işler şu anda nasıl gidiyor? Bir parça onu sormak isterim sana.
0: Bir kere şunu net olarak söyleyebilirim. Maalesef kurunun yanında ciddi olarak da birçok yaş yandı. İşini doğru yapan, yani şöyle söyleyeyim, işte aylık para piyasası fon örneğini vereyim. İşte veya işte tahvil örneği diyeyim veya serbest bon. Yani aylık %3, 3,5'lar garanti bir işte mevduatta para getirirken veya işte enflasyon olurken siz yarım puan fazla getirirken ciddi olarak çalışıp bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Öbür tarafta başka bir şekilde aylık %5 ile %10 para kazandıran birileri var. Dolayısıyla siz zaten geride kalıyorsunuz ama sonra ne oluyor? O taraf patlayınca olan size de oluyor. Yatırımcı haklı olarak ürkünce, o taraftan ürkünce sizden de para çekiyor. Sadece biz yani bence bütün sektörden ciddi para çekildi. Yani para piyasası fonlarından çekildi. Ya her şeyi bırak, hisse senedi fonlarından para çekildi. Yani İMKB 30 olan hisse senedi fonlarından bile para çekildi. Yani bu arada bir şey diyeyim, yatırımcıyı herhangi bir şekilde eleştirmiyorum. Bence yatırımcı zaten özellikle de Türkiye'de yatırımcı zaten çok kısa vadeli potansiyeli olduğu için zaten bunu yapması gayet normaldi. Dolayısıyla da hiç de garip de bulmuyorum. Ama burada şuna katılıyorum Murat'a. Evet, bugün itibariyle 3 ay önce, 4 ay önceye göre sermaye piyasası daha iyi bir pozisyonda. Ama yatırımcı güvenini nasıl geri getireceğiz? Ne zaman geri getireceğiz? İşte o bence en büyük soru işareti bu olacak. Sonuçta bu sektörde ciddi olarak çalışan, maaşları çok yüksek olan, işte çok iyi portföy yöneticileri, çok iyi araştırmacılar, çok iyi satıcılar, yani çok ciddi kaliteli kadrolar var. Ama siz bu kadroları eğer yatırımcınız bir şekilde çekilip siz para kazanamazsanız o zaman da bambaşka bir problemden karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla evet, sermaye piyasası olarak daha az tehlikeli bir durumdayız. Daha şey olarak, çerçeve olarak daha kuvvetliyiz. Ama yatırımcı güveninin geri gelmesinde zamandan olacağını düşünüyorum. Bunun da 6 aydan bir seneden önce eski o paraların gelmesini 6 aydan bir sene önceden beklemiyorum. Tabii bu arada demin de söyledim. Her şey bir yana bu gibi durumlarda da bazen çok eksesif likidasyon probleminden dolayı enteresan fiyatlara gelen enteresan hisseler var. Onları da düşünmek lazım bir yerde. Ama bugün mü, yarın mı onu bilmiyorum.
1: Biraz önce dedin ya, hani yatırımcı kısa vadeli bakar zaten Türkiye'de, dolayısıyla hani yaptıklarını çok da yanlış bulmuyorum. Hani şu an itibariyle kendini daha güvende hissettiği yere
0: Aynen
1: gidiyor
0: öyle.
1: diye. Burada ne yaparsak geri getirebiliriz yatırımcıyı?
0: Yani yatırımcı bir şey yapmak, geri getirmek değil. Yatırımcı sonuçta kendini daha iyi hissetmesi lazım. Şimdi şöyle de oluyor. Ben sana çok enteresan bir yorum da vereyim. Mesela bir tür yatırımcı da var. Parasını çekmek istiyor. Daha doğrusu çekebildiğini görmek istiyor. Şimdi o tür yatırımcı da bir süre sonra geri gelebilir. Her şey durulduktan sonra artık terayı, pusulayı, işte bunları konuşmadığımız zaman yatırımcı geri gelme potansiyeli var. Ama dediğim gibi yani sektörün eski haline dönmesi ciddi bir şekilde bir zaman alır. Yani o gerçek güven zaman alır. Ama yatırımcı dediğim gibi kısa vadeli düşündüğü için. Yani sana çok basit bir örnek vereyim. Eğer mesela bir şekilde tabii burada hisse senetleri fiyatlarının alıcı ve satıcıyla alakası olduğu için yeni bir alıcı, yani bu yabancı olabilir, işte başka bir uzun zamandır hisse senedi piyasasına girmemiş, çok fazla şey yapmamış ama nakitte duran bir insan, bir yatırımcı topluluğu olabilir, bilmiyorum. Ama mesela endeks yukarı gitmeye başlasın, emin ol ki yatırımcı momentumdan bir kısım yatırımcı geri gelebilir. Veya çok fiyatlar düşerse bu sefer yabancı yatırımcı geri gelir. Şimdi biz bundan 6 ay mı oldu? Ne zaman MSCI bizi uyarmıştı? Mayıs mıydı, Haziran mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o niye uyardı bizi? Bunlardan dolayı uyardı. Dolayısıyla yabancı niye gelmiyordu? Bunlardan dolayı gelmiyordu. Çünkü BIST 30, VIOP işte desteğin yüzünden rasyonel olmaktan bayağı çıkmıştı. Şimdi yabancının da bir yerde bunu görüp bir giriş yapma potansiyeli var. Ama yapar mı yapmaz mı onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Ben şu anda yapar veya yapmaz diyemiyorum. Ama önümüzdeki dönem döneceğiz. Dolayısıyla onlarla birlikte bir fiyatlamalar yukarı giderse isteseniz de yatırımcısı tekrar geri gelebilir. Ama fon yatırımcısının için bir süre daha olduğunu düşünüyorum bence. O da düzgün çalışan ve demin söylediğim gibi yani kurunun yanında yaş yandı ama düzgün çalışan, ödemelerin zamanında yapan, herhangi bir şekilde default olmamış, böyle kötü bonoları almamış fonlar veya işte portföy yönetim şirketleri bir tık öne çıkar diye düşünüyorum. Onu da yaşayarak göreceğiz. Yani şu etapta çok net bazı şeyleri söylemek çok zor. Ama zamanla bazı şeyler, çözümler geldikçe de güven yerine gelecektir. Ama her şeyin ilacı zaman olarak görüyorum maalesef. Enflasyonu
1: Burada
0: hiç
1: belki
0: konuşamadık
1: şöyle
0: açıda.
1: hatırlatmak geleceğim, ona da daha süremiz var, vaktimiz var.
0: Tamam.
1: Biraz önce MSCI'dan bahsettin ya, MSCI endeksi ile ilgili tabii ilk resmi açıklama Haziran 2026, fakat
0: Evet.
1: biz tabii bunu daha öncesinde Şubat ayında Kiler Holding'i endekse dahil etmediği gün itibariyle bence esas dönüş noktasını orası olarak alabiliriz. Hani orada
0: Doğru.
1: yabancı yatırımcı farkındalığının ilk ortaya çıktığını gördüğümüz yerdi ki sonrasında da Haziran ayında buradaki endeks güncellemelerine ve aslında bizdeki fiili dolaşımdaki hisse senetlerine ilişkin ciddi uyarısı geldi. Şimdi tabii Kasım'da gözden geçirmesi var burada ama herhangi bir negatif ortam pek kalmadı onların kaygı duydukları alanlara dönük. Ne
0: Doğru.
1: dersin?
0: Doğru, %100. Yani onların düşündüğü şeyler, yani bence kriterler, o BIST 100 olsun, BIST 30 olsun değişimler bence çok çok çok olumluydu. Dolayısıyla onların artık kaygı duyacak bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani onlarla ilgili, onların düşünceleriyle ilgili her şey çok doğru bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla ki bu Kasım'daki verecekleri mesaj ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani olumsuz olursa da biraz art niyet ararım da yani sonuçta istedikleri ve karşı çıktıkları her şey taşları yerine oturttular. Yani hem BIST olsun hem SPK olsun en doğru şeyi yaptı orada. Bundan sonra onlar için de ciddi bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz izninle Turgay. Sonrasında
0: Tabii ki.
1: sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Tabii ki.
2: Bloomberg ET Radyo

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde sermaye piyasasında olup bitenleri masaya yatırdık. Bu bölümde biraz enflasyon üzerine odaklanmaya çalışacağız. Turgay, enflasyon verisi dün itibariyle geldi %1.84. 3 aylık ortalama %1.8'lere gelmiş oldu. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani ikilerin üzerine bu ortamda atmamış olmasını belki olumlu değerlendirmek lazım. Biraz gıda katkısı burada pozitif tarafta işimizi kolaylaştırdı, enflasyonun aşağı gelişini destekledi gibi görünüyor. Ama esas önemli olan trend enflasyonun da buradaki ana eğilim göstergesi.

0: enflasyon aşağı geliyor, talep göstergeleri zayıflık üretmeye devam ediyorsa o zaman Merkez Bankası'nın önünde de faiz tarafında hamle yapmak için biraz daha alan açılmış olabilir diye bir genel görüş var. Hem rakamın kendisini, hem ana eğilimini, hem de bu çıktısal yorumlarını nasıl değerlendirirsin?
1: Bir kere dünkü data bence çok çok olumlu bir data. Yani Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecindeki zaten datalara bakıyordu ve elini ciddi bir şekilde kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ve Ekim'deki bu Ekim ayında da toplantısında da faiz indirim sürecine tekrar başlayacağına inanıyorum. Yani bu sadece Eylül ayında sürpriz bir rakam olduğuna değil, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da inşallah ki buna hala Brent petrolün 100 dolarlar seviyesinde olduğunu da düşünürsek, yani gerilemedi. Dolayısıyla bu rakam bence Türkiye için olumlu bir rakam. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunun devam etmesi koşulunda işte faizin enflasyonun %30 hatta 29,5'lar seviyesinde, faizin de 34-35'ler seviyesinde görmemiz mümkün. Ben her zaman, benim kafamda hep şöyle bir rakam var. İşte enflasyonun üstüne şeyi de koyarsanız, stopajı da koyarsanız, işte faiz stopajdan çıktıktan sonra enflasyonla aynı seviyede olursa bence faizin de o olması gerektiğini her zaman düşünmüş bir insanım. Dolayısıyla burada da 35'ler, 34'ler çok mantıksız olmaz diye düşünüyorum faizde. Bu da en azından 2027'ye biraz daha umudumuzu daha fazlalaştırıyor. Tabii o kadar çok şey oluyor ki hem dünya konjonktüründe hem de Türkiye'de. Dolayısıyla da böyle net konuşamıyoruz maalesef. Ama günün sonunda bence dünkü data bizi biraz daha umutlandırdı. Özellikle de enflasyonun aşağı gelmesi, faizin aşağı gelmesi konusunda uzun süredir zaten faizi bir türlü aşağı inmiyordu. Enflasyon da inmiyordu. Tabii burada ben iki tane şeye de değinmek istiyorum. Evet, işte gıda fiyatları olsun, ulaştırma olsun, eğitim zaten yüksek geleceğini biliyorduk Eylül ayında. Ama ben mesela geçmiş dönemlerde altının nasıl bir varlık yarattığını, o 5000-5500'lere çıktığında ve enflasyona, dezenflasyon sürecine bir şekilde negatif katkısı olduğunu düşünenler dedim. Şimdi bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Altında bir yukarı iğme olmadığı için bunun enflasyona bir katkısı yok. Artı tabii bu Eylül ayındaki bu 15-20 milyar dolarlık bu fonlardaki erime mi diyeyim, buharlaşma mı diyeyim, ne diyeyim onu bilmiyorum ama bir şekilde dezenflasyon sürecini de etkileyecek diye düşünüyorum. Yani en azından öyle düşünenlerden biriyim. Dolayısıyla bu konuda Ekim ayında da inşallah iyi rakamlar, Kasım'da da iyi rakamlar gelip Aralık'ta da bir tur daha faiz indirimi yaparız diye düşünüyorum. Ama Ekim'de herhalde çok çok büyük bir sürpriz olmazsa bir faiz indirimine artık 100 puanı yapar. Hani belki de bir hafta sonra 100 mi yapacak, 150 mi yapacak diye konuşabiliriz yani. Ama 100 puanın ben garanti olduğunu düşünüyorum.
0: İkinci önemli kısımsa üretici enflasyonunda da bu yılın en düşük ikinci rakamına gelmiş olmamız. Orada da işte %27'lere doğru indiğini gözlemliyoruz. Bunu iki açıdan sormak istiyorum sana. Elbette fiyat koyucuların aşağıya doğru gelen ivmesi iki şey söylüyor bize. Bir, talep koşullarının nispeten zayıflaması nedeniyle istediği kadar fiyat geçişi sağlayamıyor demektir bu reel sektör. Bu dezenflasyon açısından son derece pozitif. Fakat şirket marjları açısından bakarsan, özellikle halka açık şirketlerin marjları açısından bakarsan ne söyler, bir de onu tartalım. Çünkü talep bacağı gerçekten yavaşlamayı net gösteriyor. Yani fon hikayesi dahi, biz tüketici güven endeksinde bile, Bloomberg GT'nin tüketici güven endeksinde bile, ki biz 15 günlük periyot halinde yapıyoruz. Yani bir ön endeks, bir nihai endeks, ikisi arasında çok net olarak farkı görebildik örneğin.
1: Yani tabii ki burada tüketicinin, yani şöyle düşün, uzun zamandan beri mesela hizmet sektöründe ciddi bir gerileme oldu. Yani biz bir türlü hizmet sektörünü hatırlarsan kıramıyorduk. Yani oradaki mesela gerileme bence umut verici. Evet, üretici içinde artık şu geldi. Yani ben zaten şöyle düşünüyorum. Türkiye'de bir şekilde o veya bu nedenle

0: nedenden dolayı bir türlü dezenflasyon, o tüketicinin harcama şeyini bir türlü kesememiştik. Ama bence artık bunu görmeye başladık. Bunu görmeye başlayınca da evet, üretici fiyatlarında da bir şekilde bu bir şekilde yansıyacaktı ve yansıdı. Yani sen halka açık şirketlerdeki evet karlılığı bu azaltacaktır. Ama şöyle düşün, bu bir süreç. Evet, belki bir dönem üçüncü çeyrek olmasa da dördüncü çeyrek veya 2027'nin ilk çeyreğinde karları bundan dolayı etkilenecek şirketler var mıdır? Evet, vardır. Ama geneline baktığında ekonomik olarak, makro ekonomik olarak daha sağlam bir ekonomiye geçeceğimiz için totalde hisse senedi piyasası için ben çok olumlu olacağını düşünüyorum. Evet, yıllarca biz enflasyon işte çıktı, ona göre hisse senedi çıkması lazım. Hep bunu konuşuyorduk yüksek enflasyon ortamında. Ama hep de şunu konuşuyorduk. Evet, belki kısa vadeli bu etkileyecektir ama uzun vadede şirketlerin aleyhine, hisse senedi sermaye piyasasının aleyhine olacak diye hep konuşmuştuk. Bir kez daha bu oldu, bunu da gördük. Şimdi tam tersini söylüyorum. Makro olarak evet, kısa vadede bazı şirketlerin marjlarını etkileyecektir, karlılığını etkileyecektir ama daha sağlam da daha düşük bir faiz ortamında, daha sağlam bir makro ve düşük enflasyonda ben hisse senedi piyasasını genel olarak çok olumlu olacağını düşünüyorum. Ama daha ona zaman var, yani bugünden yarına olmaz. Bu trendin, senin demin söylediğin trendin Aralık ayına, belki 2027'nin ilk çeyreğine kadar devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu geçici fiyatlamalar bizim genel vizyonumuza, genel bakış açımızı etkilememesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir son soru olarak da dünyadaki faiz ortamını sorayım. Çünkü gerçekten ortalık karışık. Bir yandan bakıyorsun işte Fransa'da sokaklar karışık, İspanya'da seçim atmosferi var. Amerika'da birçok ciddi problem var, dizel yakıtlarından vesaireye kadar. Şimdi baktığımızda bütün bu risk ortamını çok agresif fiyatlayan bir faiz ortamı var. Bu ortamın bize tezahürü açısından tabloyu nasıl okursun?
0: Bir kere Amerika faizlerinin bu kadar çıkması tabii ki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok çok negatif. Yani sonuçta risk birimini onun üstüne koyuyorsunuz, ona göre borçlanıyorsunuz. Tabii ki bunun etkilememe şansı yok. Onu bir yere koyalım. Fakat enteresan durum, Amerikan faizlerinin bu seviyelere çıkmasına rağmen hala teknoloji şirketleriyle, özellikle Nasdaq, yine dün galiba yine all time high'ı gördü. O da başka bir enteresan durum. Yani gerçekten teknoloji şirketleri bütün dünyada endeksleri yukarı taşımaya devam ediyor. Şimdi böyle bir ortamda, hani biz her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Bu bir anomali esasında. Bunu ilk defa görüyoruz. Amerikan faizleri 5'lerin üstüne çıkmış bir şekilde olup da hala hisse senetleri piyasasının, özellikle teknolojiyle yüksek katkılı olduğunu düşünüyorum. Fiyat kazanç oranlarının yüksek, işte EBITDA çarpanlarının bayağı yüksek bir şekilde trade etmesi de. O da enteresan bu durum. O da hiç çok alışık olmadığımız bir durum. Dolayısıyla diğer ülkeleri de etkileyecektir muhakkak bir yerde. Ama onun da zaman, yani burada da zamanlama her şey olduğunu düşünüyorum. Hani böyle büyük bir kriz gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. O ayrı bir konu. Tabii bu arada önümüzdeki dönem Avrupa'nın özellikle sağ kesimin kuvvetlenmesi ileriki zamanlarda ciddi bir problem yaratabilir Avrupa'da, dünyaya da yaratabilir. İkincisi de Kasım seçimleri, bence Amerika'daki Kasım seçimleri dünyadaki hem ekonomik hem politik, eğer Trump'ın kaybetmesi durumunda ciddi bir şekilde değiştirme potansiyeli var. O da o zaman geldiğinde konuşulacak bir
1: Evet.
0: konu. Yani bugünden konuşamayız ama ciddi değişiklikler de olabilir. Yani bu finansal piyasaları da bir şekilde etkileme potansiyeli var. O da önümüzdeki dönem bence hem dünya hem de sonuçta bizi de etkileyecek en önemli faktörlerden biri.
1: Turgay, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun. Yorumlarını
0: Ben çok
1: bizlerle
0: teşekkür ederim.
1: paylaştığın için sabah raporunun da böylelikle bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan

tarafından kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: Elbette bulacaksın.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg KT katkılarıyla.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Reklam.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, ABD tarafında özellikle hem hisse senetlerinde hem de tahvillerdeki keskin ayrışmalar dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2002'den bu yana en yüksek seviyeye gelmiş bulunmakta. Buna rağmen Nasdaq tarafındaki seyir yüksek seviyelere işaret ederken S&P 500 ise tarihinin en yüksek seviyelerinden kapanış yapmaya devam ediyor. Tüm bu detayları konuşacağız. Yatırım bültenini başlatıyoruz. Ve ilk olarak Bessent'tan borç eğrisi mesajı geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından ekonominin %3 büyümesi ve harcamaların kontrol altına alınması halinde hükümet borçlanmasının seyrinin çok hızlı şekilde değiştirebileceğini de söyledi. Morgan Stanley'den dolar analizi gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley ABD dolarına ilişkin görünümüne yükseliş eğilimi nötr seviyeye çekerek geri çekilmelerde alım fırsatı aradığını belirtmiş oldu. ABD tahvillerinden ise Çin ve Japonya ihtimalini bu kez konuşuyoruz. Milyarder yatırımcı Dalio, ABD'nin en büyük iki yabancı alacaklısı için Çin ve Japonya'nın hazine tahvillerine olan talebi azaltmasının tahvil piyasası için önemli bir risk oluşturduğunu söylemiş oldu. Almanya ve Fransa'dan ise dış ticarette yeni çağrı geldi. Almanya ve Fransa ciddi bir sistematik piyasa bozulmalarına karşı Avrupa Birliği'nin savunma araçlarının güçlendirilmesini ve gerektiğinde üçüncü ülkelerin Avrupa pazarına erişiminin kesilmesine imkan sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturduğunu da söylemiş oldu. 2026'nın kazanı ise teknoloji milyarderleri oldu. Bloomberg milyarderler listesine göre dünyanın teknoloji milyarderleri 30 Eylül itibariyle yılın ilk 9 ayında toplamda 845 milyar dolar kazanç elde ederek son bir yıl içinde en yüksek rakama ulaştı. Mekke ittifakından ise askeri konuşlandırma kararı geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan kolektif savunma taahhütleri kapsamında mutabık kılınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'da sağlanması ve hızlı konuşlandırmasına yönelik de tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Euro bölgesinden perakende satış verisi saatler 12'yi gösterdiğinde takip edeceğimiz belli arasında, 14.30'da ise reel efektif döviz kuru Eylül ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasında, dış ticaret endeksi dengesi ise ABD'den gelecek yine 15.30'da diğer bir veri. 16.15'te ise mevsitellikten arındırılmış TÜFE verisi, dün 1.84'lük veriyi karşıladık. Önemli bir ayrıntıydı çünkü beklentilerin altında gelen veri de talepteki orada baskılanma ve gıda tarafındaki geri çekilmeler dikkat çekiyordu. Dolayısıyla mevsimsellikten arındırılmış tarafı da bugün yakından yine takip edeceğiz. Saatler 18'i gösterdiğinde ise fiyat gelişmeleri raporu odak noktamızda olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bundan sonraki hamleleri özellikle beklentilerin altında.

0: aslında gelen bir veri. Fon krizi gelişmelerinin yaratmış olduğu burada enflasyon üzerindeki talep baskılayıcı etkileri, tüm bu detaylar ne kadar alan açacak? Hemen gidelim Nuron Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altuğ Özarslan bizlerle birlikte. Altuğ hoş geldin.
1: Günaydın Pelin'in yayınları.
0: Evet Altuğ, şimdi dünkü veriyle başlamak istiyorum. Enflasyon verisi 1.84'lük artış 2.20'lik bir beklentiye karşın geldi. Dolayısıyla biz hemen şöyle 100 bas puanlık bir indirim bekliyorduk ama bu 150'ye doğru gider mi şeklinde konuşmaları da beraberinde getirdik. Önce ben senin şöyle bir enflasyon verisini değerlendirmeni isteyeceğim. Neler aktaracaksın?
1: Dün güzel pozitif bir sürpriz oldu esasında enflasyon verisi. Yanlış bilmiyorsam da Kasım 2021'den beri herhalde ilk defa en azından yıllık enflasyon %30'un altına gelmiş oldu. Tabii burada hani bir kerelik katkıların da önemli bir etkisi var enflasyon verisinin bu şekilde gelmesinde. Örnek veriyorum, işte gıda tarafında, özellikle işlenmemiş gıda tarafındaki düşüş çok önemliydi. Ama gıdanın yekün olarak aşağı gelişi esasla enerjideki artışın belli bir kısmını kompanse etti. Tabii herkesin hep yayınlarda ve raporlarda da dem vurduğu gibi toplam talepteki soğuma da artık dezenflasyonu süreci önemli bir katkı veriyor. İşte son dönemde fon piyasasında yaşananlar, üzerine gram altının da fiyatının aşağıya gelmesi, biliyorsun çok ciddi bir altın kaynaklı da varlık etkisi yaşamıştık. Katmerli bir negatif varlık etkisi yaratıyor. Bunun da toplam talebe ciddi bir şekilde etkisini görüyoruz. Örnek veriyorum, işte ODD verilerinden bile otomotiv satışındaki düşüş ya da kredi kartı harcamaları, bunların hepsinin esasında yani çok küçük frekanslarla haftalık olarak, aylık olarak takip edilebiliyor. Bunlardan da zaten gözlemliyoruz. O yüzden dediğim gibi pozitif bir sürpriz oldu. Ama hani Ekim enflasyonu bu kadar pozitif sürprizle gelir mi? Bunu kestirmek çok zor. Çünkü biliyorsun enerji tarafındaki artış yok, devam ediyor. Brent petrol hala 100 doların etrafında salınıyor. Burada enerji tarafındaki fiyat artışları devam. İşte bu ay giyim sezon sebebiyle giyim tarafında bir artış vardı. Ama gelecek ay gıda tarafı bu kadar sürpriz olur mu? Pozitif sürpriz olur mu daha doğrusu? Çünkü biliyorsun kış meyve ve sebzelerinin rafa gireceği bir dönem olacak. Bir de işlenmiş de işlenmemiş arasındaki gıda farkı bence çok önemli. O yüzden hani ben Ekim ayı için en azından biraz daha şüpheciyim diyelim. Ama en azından frekansın aylık ortalama, yani buradaki trendin %1.7'ye gelmiş olması şu anda görünüm açısından, işte çekirdek endeksler, satrim vesaire bizi 20'li seviyelere doğru çekiyor. Bunun tabii 2027 kısmı ayrı bir konu. 2027 biliyorsun, yani hani oradaki enflasyon için yönetilen, yönlendirilen fiyat artışları, ücret zamları, İran savaşının ve enerji arz yönlü şokunun ne kadar devam edeceğini şu anda kestirmek çok zor. Ama hani faiz indirimine gelince benim de beklentim yüzdü. Ben artık an itibariyle 150 çarpı 2 bekliyorum sene sonuna kadar. Ama hani belki piyasa fazla doğuş bulacak. Hep seninle programı yaparken söylüyorum, genelde piyasaya göre şahin kalan biriyimdir. Mayıs'tan beri de piyasaya göre güvercin kaldım. 200 için de yeri var. Yani bence Merkez Bankası'nın 200 çarpı 2 için de yeri var. Ama hani içeride biraz kısmi bir dolarizasyon talebi oldu. Son bir ayda yaşananlardan dolayı işte herhalde 10 milyar dolar civarında bir yabancının carry trade unwind oldu. 5-5,5 milyar dolar civarında da yerlinin bir talebi oldu. Bu taraftaki hassasiyet enflasyona göre biraz daha baskın oluyor. Bu yüzden hani 200 bas puan diye bir şey tercih etmeyecektir ama reel faiz patikası itibariyle, ki ben yıl sonu enflasyonu 29 civarında bekliyorum. Yılı da 34 kapatabilir politika faizi. Bu yüzden de hani aradaki reel faiz bence gayet yeterli. Gayet sıkı bir para politikasındayız. Makro ihtiyati tedbirler itibariyle de. Bu yüzden 150 çarpı 2'ye yeri vardır ve bence gayet makuldür.
0: Peki şimdi yani 200'lük bir indirim geldiği noktada piyasaya nasıl bir etki yaratır? İstersen biraz da bu tarafı değerlendirelim. Yani bugün işte Merkez Bankası 22 Ekim'de 200 bas puan indirdi. Burada biz nerede hareketlenme görürüz?
1: Yani şöyle, biliyorsun makro ihtiyaç tedbirleri var ya, zaten kredi kanalları ve işte bu taraf biraz tıkalı diyelim en azından. Biraz KOBİ tarafında sağ olsun BDDK gevşetti. Erişim belki biraz artabilir ama hani tavladaki faizin iniyor olması buradan çok yoğun bir kredi alınabileceği anlamına gelmiyor. Ama en azından belli kesimi rahatlatabilir. Burada ihracatçı için en önemli hikaye faiz indirimleri. Exim'in tavladaki kredi maliyetine, daha doğrusu sunduğu, arz ettiği kredi fiyatına birebir yansıyacak mı? Benim en önemli meraklarımdan biri bu. Çünkü ihracatçı tarafı biliyorsun en çok yorulan taraf, son 2-3 senedeki dezenflasyon sürecinin istenilen zamansal patikada gitmemesi sebebiyle. Sermaye piyasalarına gelince de bir kısa vadeli tahvillerdeki hareket bence sert olur. Zaten hep söylüyorum biliyorsun, yani verim eğrisi gerçek anlamda dikleşmediği müddetçe sermaye piyasalarında

0: TL varlıklar için orta vadeli bir rally'nin başlangıcı hiçbir zaman olmaz. Verim eğrisi hızlı bir şekilde dikleşmeye devam edebilir. Ama 2027 enflasyon ve politika faizi görünümü de önemli. Yani 200'ü indirdi diye hani bundan sonra sürekli böyle bir frekansla sert bir faiz indirimine girecek diye bir şey yok. Hani 200'e yeri var bu arada. 200 indirir demiyorum. Ama hani yaparsa şaşırmam ya da negatif algılamam. Ama ana beklentim 150 bas puan. O yüzden de hani burada hisse senedi tarafında, bankacılık tarafında önemli bir fiyatlama görürüz. Bundan sonra kısa vadede herhalde endeksinde dinamosu eskiden de olduğu gibi zaten bankacılık endeksi ve buradaki fiyatlama olacaktır. O tarafında faiz hassasiyeti yüksek. O yüzden hani sermaye piyasalarında kısa vadeli tahvillerde aşağı geliş, verim eğrisine bir dikleşme, endekste de bankacılık sektörü kaynaklı bir fiyatlama görürüz.
1: Peki Altuğ, yani bugün bir talebi canlandırma riski yaratmaz mı böyle bir durumda? Yani şu an enflasyon kalemine baktığında talebin baskılandığını görüyoruz. Serbest etkisinin azalmasıyla birlikte bunun etkisi çok daha net gözle görülür bir şekilde. Hatta yıl sonu enflasyon beklentileri ya da önümüzdeki yıla dair beklentilerdeki en büyük etken de talepteki azalma. Bu servet etkisinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bir düşünce oldu ama burada talepte bir canlanma yaratma riski olabilir mi?
0: Bence bu seviyelerde olmaz. Türkiye'de talebi hep konuştuğumuz gibi bence biraz ikiye ayırmak lazım. Gelir dağılımı ciddi anlamda bozuk olduğu için üst gelir ya da üst varlık sınıfıyla orta ya da eski orta gelir sınıfı, alt orta gelir sınıfı arasında çok ciddi bir timsah ağzı var. Yani P80, P20 oranından da. Yani Gini katsayısı artık ne kadar doğru ne kadar yanlış ölçümü tartışılıyor iktisatta ama hani buradan da baktığınızda ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Hani zaten varlıklı olan, tüketmek isteyen ya da geliri yüksek olan öyle ya da böyle tüketiyor. Onların da tüketimi belki kısmi olarak erozyona uğramış olabilir. Ama diğer tarafta orta gelir, alt orta gelir, alt gelir sınıfı son dönemde ciddi bir şekilde burada harcanabilir gelirleri erozyona uğradı. Hatırlarsan biz normalde işte geçmiş enflasyona göre maaş artışlarını yaparken beklenen enflasyona göre maaş artışlarını da yapmaya başladık iki tarafta. Tabii doğal olarak TÜİK ölçümü herkese birebir bir şekilde sirayet etmez. Herkesin tüketim sepeti farklıdır. Doğal olarak kişilerin her birinin hissettiği enflasyon da yüksek. Aynı zamanda kiranın geriden gelmesi biliyorsun. Hani biz cari enflasyona manşeti göre değil de geçmiş 12 aylık ortalamaya göre geliyoruz. Kiranın geriden gelmesi de kişilerin toplam geliri içerisinde işte kira, aidat, aynı zamanda elektrik, su, doğalgaz gibi sarfiyatların ve bunların bedellerinin oransal olarak toplam gelirleri içerisinde yükselmesine sebep oldu. Bunun dışında kalan gelir, bunlar ödendikten sonra gelirin harcanabilir gelir kısmının da ciddi bir şekilde düştüğü bir yer oldu. O yüzden bu tip faiz indirimlerinin buraya herhangi bir toplam talebi ateşleyici etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama hep söylüyorum, bir yerde bir faiz seviyesinde hem nominal ve hem reel faiz içerideki tasarruf sahipleri, uzun dönem TL'de bekleyen tasarruf sahiplerinin dolarize olmaya başlayacağı bir yer olacaktı. Bu yeri kestirmek çok zor bence. Hem faiz seviyesi olarak hem de zamansal olarak. Ama örnek veriyorum işte bir yerde 2027 yılının ilkbaharı olur, yaz olur artık nasıl bir dönem olacaksa en önemli risklerden bir tanesi buradaki içeride yeter artık bizim TL'den dolar bazında da kazandığımız faiz çok ciddi bir getiri elde ettik. Biz artık hani kendimizi dolarda daha rahat hissediyoruz diyerek dövize dönmeyi tercih edebilirler. Ama dediğim gibi bunun dışında bu faiz indirimlerinin krediye de erişim olmaması sebebiyle maliyetlerin de çok yüksek olması sebebiyle toplam talebi ateşleyici bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum.
1: Peki şimdi Altuğ, bir tarafta da aslında buradaki Türkiye'nin reel faiz oranının tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz. 7 puanlık bir farktan bahsediyoruz bugün geldiğimiz noktada. Şimdi sana göre TL'nin değerini koruyacak, dolarizasyonu minimum düzeyde tutacak, optimal düzeyde diyeyim daha doğrusu. Buradaki reel faiz oranı nedir Türkiye ekonomisi açısından?
0: Ya Pelin, bunun bence doğru bir cevabı yok. Çünkü bu her dönem için değişen bir şeydir. Yani şuradan bile örnek vereyim. 2023 yılından beri uyguladığımız, geri döndüğümüz ortodoks ve sıkı para politikası itibariyle yani politika faiz %50 iken verdiğin reel faizle politika faiz %30'a geldiğinde ya da %20'ye geldiğinde verdiğin reel faizle aynı olamaz. Ben bazen yorumlar görüyorum işte ne bileyim işte herkes faiz indirir sene sonu için işte 500-550 bas puan reel faiz yeterli diye. Tamam da yani politika faizi 50 iken de 500 puan yeterliydi. Yani reel faiz. Şimdi o zaman reel faiz makasının da bir şekilde, tamam belki politika faizi kadar hızlı değil ama onun da bir yerde daralması gerekiyor. Çünkü reel faiz olarak baktığında da çok sıkı. Bunun aynı zamanda kredi ve mevduat dönüşümü arasındaki faize de çok ciddi bir etkisi var. Burada ticaret yapanlar, sanayiciler vesaire, onların da aldığı kredi faizlerinin çok yukarıda durmasına sebep oluyor. Dolarizasyon kısmı için bunu kestirmek çok zor. Biliyorsun yani ekonomi makro olarak küreselde de döngüler içerisine gidiyor. Mikro olarak ülkeler bazında, ülkeleri mikro olarak bakarsak, mikro olarak da döngüler içerisine gidiyor. Her ülkenin de kendi döngülerine göre orada olması gereken bir reel faiz seviyesi var. Biz kronik dolarize bir toplumuz. Ben hep söylüyorum bunu, hani doktora tezide dolarizasyon üzerine olan biri olarak, ben Türkiye'de dolarizasyonun gerçek anlamda genetiğe işlediğini, böyle insanların kemiğine yazıldığını düşünüyorum. Bizim yaşadığımız dönem boyunca Türkiye'nin kronik dolarize refleksinin kolay kolay düzelmesi çok zor. Bunun tarihsel ortalaması %38'dir toplam mevduat içerisinde YP mevduat payı. Hani ben bizim serbest piyasa ekonomisine geçtiğimiz dönemden beri bakıyorum. Ama tabii oradaki verilerin içerisinde değerli metaller yoktu. Değerli metallere de kalktığımızda 40'ların biraz üzerine çıkıyor. O yüzden biz yeniden buralara geri döneriz. Ama 50'lerin üzerine çıkmamak için, hani tarihsel olarak bakarsan, bizim en iyi dönemimiz 2003 ile 2013 arasındaki dönemde hatırlarsa. O zaman işte Türkiye dünyada da gerçekten iktisadi olarak parlayan, yabancı flow'unu çeken, yatırım yapılmak için bakılan, Londra'da, Dubai'de, Tokyo'da, Singapur'da, New York'ta herkesin ekranında birkaç tane TL asetin olduğu bir ülkeydi. O dönem biz ortalama 250 bas puan, 220 bas puan civarında bir reel faiz veriyorduk. Hatta 2 yıllık benchmark'ın, yani 2 yıllık devlet gösterge devlet tahvili ile 2 yıllık cross currency swap arasındaki aset swap'ında 180 ile 270 bas puan arasında salındığı bir dönemdi. Türkiye yeniden öyle bir konjonktüre geri dönecekse, ki ben 2023'ten beri bir sonraki seçim itibariyle hep geri döneceğini söylüyorum ve hani seçim sonrası itibariyle kısa, orta ve uzun vadeli muazzam Türkiye bullish biriyim. O tip bir reel faiz patikası bence flow'un da geleceği, benim beklentim itibariyle flow'un da geleceği bir paradigma itibariyle makul olacaktır. Ama hani bugünkü setup'a yeter mi dolarizasyon için dersen, ya politika faiz 20 olursa, ki yakın dönemde olma ihtimali çok zor enflasyon itibariyle, yeterli olur. Ama biz, örnek veriyorum, ben 2027 sonunda %20'nin altında bir enflasyon olma olasılığını zor geliyorum. 22 mi olur, 24 mi olur? Hani bunu bilmek zor. Diyelim ki 24 oldu enflasyon ya da 23 oldu. Yani 27 gibi politika faizi gayet makul olur. Aradaki reel faiz de bence bir yerde yeterli olur. Burada en önemli hikaye yabancı yatırımcının davranışı, Türkiye'ye gelecek yatırımların, Türkiye'ye gelecek girişlerin kırılımı olacaktır. Yani ne kadar greenfield yatırımı gelecek, ne kadar M&A gelecek, ne kadar FDI gelecek, ne kadar sıcak para gelecek. Yani burada dağılım da önemli. Bizim içeride şu anda herhalde 60 ile 80 milyar dolar arasında, tam nokta atışı hesaplamak çok zor takdir edersin ki, bir carry trade girişi var. Bu carry trade sonuçta bir borç paradır. Bize bir borç olarak geldi. Bizim diyemeyiz. Biz esasında bunun kiracısıyız. Bir yerde faizini ödeyip vedalaşacağız. Bu hani kısa vadede reel faizi ve nominal faizi yüksek tuttuğu müddetçe, yabancı için reel faiz çok önemli değil de nominal faizi yüksek tuttuğu müddetçe içeride kalacak bir meblağ. Biz bunu ne kadar kalıcı bir yatırıma döndürebiliriz? O zaman Türkiye'deki reel faizin 500 bas puanlardan yeniden düşük 200 bas puanlara doğru inişini konuşabiliriz. Ama o setup'a gelecek yol var. O yüzden de dediğim gibi her mikro döngünü için bence bunun reel faizi farklı, çok ezber bir cevap ne yazık ki veremiyorum. Biraz belki sorunun cevabı uzun olduk, kusura bakma.
1: Yok, peki Altu, bugün TL varlıklarının, TL varlıkları içerisinde en cazip gördüğün, yani yatırımın şu an cazibesinin devam ettiği varlıklarda mevduat olarak mı yine devam edeceğiz? Yani burada... Şimdi bir tarafta da Borsa İstanbul tarafına dair düşüşler bir görüntüyü de grileştiriyor. Yani orada bir toz bulutu da var ama diğer tarafta baktığın zaman uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından da bir cazibe oluşturabilir mi? Bu da konuşuluyor. TL varlıkları içerisinde neleri çeşitlendirirsin?
0: Şöyle, şimdi son dönemde yaşadığımız işte fon hadiseleri sebebiyle biliyorsun işte BIST'te çok sert satışlar oldu. Bazı hisseler tabii %50, 60, 70 değer kaybedenler de oldu ama hani ana hisseleri, büyük şirketler ya da Türk Blue Chip'leri olarak bakarsak bunlara bence gerçek anlamda offer ettiği value itibariyle çok ciddi ucuzlamış şirketler var. Ama Borsa İstanbul'daki trendin ben hala kısa vadeli bozuk olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir aşağı doğru bir trend içerisinde, bir düzeltme içerisindeyiz. Belki %3, %4 daha maksimum yukarı gider ama ben hani yani 11.500'e yakın bir seviyeye kadar buradaki satışın devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ama orta ve uzun vadeli gerçek anlamda değer yatırımcısı için ya da temel yatırımcı için hani böyle bir aylık, üç aylık, altı aylık yatırım yapan insanlar için de Borsa İstanbul'un önerdiği getirinin kolay kolay herhangi bir TL varlıkta olmasını beklemiyorum. Ama kısa vade çeşitlendirmesi açısından mesela ben arbitraj fonlarını tercih ederdim. Çok iyi yönetilen arbitraj fonları var. %45'in üzerinde mevduat eşleniğine denk geliyor. Bunların biliyorsun sıfır stopajı var. Fon yönetim ücretine baktığında belki diğer fonlara göre daha yüksek gelebilir. Ben de PEŞ ekosisteminde bakıyorum. Ama buradaki getiri bence çok cazip bir getiri. PPF versus arbitraj olarak baktığında ben arbitraj fonlarının kısa vadede çok sağlıklı ve güzel getiri sunduğunu düşünüyorum. O yüzden buralardan ufak ufak uzun vadeli Borsa İstanbul yatırımı yaparken o volatiliteden de portföyü arındırmak ve getiriyi de mevduatın üzerinde tutmak açısından arbitraj fonlarını tercih ederdim. Benim portföy dağılımım bu şekilde olurdu.
1: Peki küresel piyasalarda ise görülüm yine yüksek faizlerden bahsediyoruz. Yani bugün tahvil faizi işte bakıyoruz ABD 10 yıllıkları 5.32 ile birlikte 2002'den bu yana görülen en yüksek seviye. Şimdi ama diğer tarafta ise senetlerinde de sert bir yükseliş söz konusu. Çünkü burada piyasalarda ana tema her ne kadar yükselen faiz olsa da bu faizlere rağmen bilançosu güçlü olan şirketlere yani biraz daha kaliteye geçiş gibi adlandırılan bir pozisyon almada söz konusu. Nasdaq üst tarafına bakıyorsun. Orada rekor kapanışa taşıyor teknoloji hisseleri öncülüğündeki rally. S&P'ye bakıyorsun. Tarihi zirvesinin hemen altında gelen bir kapanış var. Yani dolayısıyla yüksek faiz ama ABD'deki durdurak bilmeyen de yükseliş sergileyen de ABD borsaları. Bu tarafa dair bir iyimserlik besliyor musun?
0: Şöyle şimdi orada hep iki ayrı fiyatlama var. Seninle yaptığımız yayınlarda bundan dem vuruyorum. Yani hisse senedi tarafında diyorsun ya, önemli bir yapay zeka hikayesi var. Yani bu hikaye sonuçta gerçek bir hikaye. Ben yapay zekanın balon olduğunu düşünmüyorum. Kullanım alanı ya da hayata etkisi çok tartışmalı bir konu. Ne olacağı, sahipliğin ne olacağı ondan çok ayrı konular, çok uzun program konuları. Ama sonuçta hayatımıza bir şekilde angaje olacak ve bu kullanılacak, yaşayacak ve çok ciddi, çok büyük yatırımlar var. Bu yatırımlar artık hani yaratılan serbest nakit akışıyla ya da şirketlerin bilançosundaki nakitle değil, borçlanmalarla, uzun vadeli borçlanmalarla ki geçen herhalde hafta sonu FT'de bir yazı vardı. Burada yapay zeka yatırımları için arz edilen tahvillerin ortalama vadesi herhalde 13 yıl mı 14 yıl mı ne olurken Amerikan hazinesinin ortalama vadesi 3.7 yıl olmuş. Yani o kadar uzun vadeli borçlanıyor hazine borçlanmasından daha yüksek. Tabii yılın döneminden beri hazine esasında biraz kısa vadeli borçlanmayı tercih ediyor. Hani Amerikan hazinesi o paçalı vadeli borçlanamadığından değil de ama bu kadar uzun vadeli ve ciddi bir yatırım var. Bu yüzden de bu tarafın hikayesi bir süre daha devam ediyor. Ben en azından fiyatlamanın bir 6 ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Yapay zekanın bir balon olduğunu düşünmüyorum. Fiyatlamanın mevcut şartlar altında da balon olduğunu düşünmüyorum. Ama fiyatlama bir gün balona gidecek mi? Net gidecek. Çünkü piyasaların her zaman abartma, hikayeye fazla inanma ve irrasyonel fiyatlama huyu vardır. Bu insanoğlunun refleksif bir davranıştır. Bir yerde de oraya gidecektir. Tahvil tarafına geldiğimizde tabii tahvil tarafındaki fiyatlama çok daha farklı. Burada en önemli hikayelerden biri yapay zekanın ve buradaki capex yatırımların getirdiği büyümedir. İşte hatırlarsan 90'lar ve 2000'lerin başında işte Amerika %4'lerde büyürken bu büyüme de %2'lere geldi. Şimdi bu yapay zeka yatırımları bunun verimliliğini şu anda bilmiyoruz. Verimliliğini de ölçemiyoruz. Burada çok bir istatistik veri yok. Çünkü gerçek anlamları tam entegre olmuş bir şey konuşmuyoruz. Ama burada bir büyüme fiyatlanıyor. Şimdi bugün 10 yıllık bileşenini ayırırsan hani çok teknik olmadan basit anlatayım. 5.30 gibi bir faizin üzerinden bakarsan burada bunun 370 bas puanı yani %3.70'i kısa vadeli faizin önümüzdeki 10 yıllık ortalamasıdır. Kalan 160 bas puanı yani %1.6'sı da esasında vade primidir. Biz burada vade primi artışı gördük. Bu vade primi artışı bir süre daha devam edebilir. Ama hisse senetleriyle tahvil arasındaki fiyatlama kopuşu ne kadar devam edecek? Benim buradaki en çok baktığım konu bu. Çünkü işte Damodaro'nun bir kitabı vardır, işte Sayılar ve Hikayeler der. Burada hisse senedi tarafı şu anda hikayeyi fiyatlıyor ama tahvil tarafı burada gerçek bir sayıları ve buradaki gerçekleşmeyi ve beklentiyi fiyatlıyor. Şimdi hikaye fiyatlaması her zaman bir yerde irrasyonele girebilir ama gerçek olan sayı fiyatlaması. Bu yüzden de tahvil bir yerden sonra hisse senedi fiyatlamasını ve buradaki yapay zekayı bozabilir. Buraya gidecek mi? Bunu söylemek için çok erken. Ya da gideceği yerdeki faiz seviyesi %6 denilebilir 10 yıllık için. Ne bileyim 6.80 denilebilir. Teknikte çok önemli bir seviye. Hani oralara gittiğinde evet bozar. Şöyle de makaleler okuyorum. Hatta kurum raporları falan da gördüm. Yapay zeka borçlanmasının yani capexler için buradaki yatırımlar için borçlanmanın faiz hassasiyeti yok. Faiz kaç olursa olsun buradaki fiyatlama devam eder. Yani ben hayatımda faiz hassasiyeti olmayan bir borçlanma görmedim. Böyle bir önerme de görmedim. Hani buna inanılıyorsa ve buna bet edilerek bu fiyatlanıyorsa bunun sonu yani çok ciddi hüsran olur. O yüzden de dediğim gibi yani gün gelir sayı hikayeyi döver diyeyim.
1: Peki. Alto çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Ve efendim evet küresel piyasalarda bir tarafta bakacak olursak hisse senetleri ve tahvil piyasası arasındaki ayrışmanın dikkat çektiğinden bahsettik. ABD 10 yıllıkları özellikle 5.32 ile birlikte 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyede teknoloji hisseleri öncülüğünde Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. Oradaki kapanışlar rekor bir kapanışa işaret ediyor. S&P 500'e bakıyoruz. S&P 500 tarafında da yine tarihi zirvesinin hemen altında bir kapanış geldi. Ve dolayısıyla burada yatırımcılar yüksek petrol fiyatları, güçlü dolar ve artan borçlanma maliyetlerine rağmen güçlü şirket karları, dirençli tüketim ve yapay zeka yatırımlarını fiyatlamaya devam ediyor küresel piyasalarda. İçeride biz enflasyona ilişkin değerlendirmeler, fon krizine ilişkin ise gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdilik kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından konuşacağız.
2: Reklam.

0: de bulacaksın.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever ile birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Şimdi yeni güne başlıyoruz. Küresel tahvil faizleri bir kez daha yükseliyor. Ama diğer tarafta teknoloji hisseleri öncülüğünde de ralli var. Diyeyim ve söz sana vereyim ayrıntılar için.
2: Pelin, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle evet, küresel piyasalara baktığımızda dün başladığımız noktadan bir tık daha hisse senedi performansların iyileşmesiyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü dün yine bu saatlerde aslında biz küresel tahvillerdeki yükselişi artık geçen hafta Wall Street tarafından sıkça bahsetmiş tahvil yükselişlerinin dün itibariyle o tarafta siyasi risklerin artmasıyla beraber bir miktarda Avrupa tarafına kaydığını ve o tarafta tahvil yükselişlerini takip ettiğimiz bir gün geçirdiğimizden bahsediyorduk. Fakat bugün piyasalarda bir ayrışma var ve tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ederken hisse senetleri performansları da rekor kapanışları imza attı. Dün akşam seansı itibariyle Nasdaq tarafında rekor kapanış gördük. Nvidia ve Microsoft gibi hisselerin yukarı yönlü hareketleriyle beraber de S&P 500'de rekoru oldukça yakın seviyelerde kapanışı takip ettik. Bunun yanında sabah saatleri itibariyle Asya seansında da MSCI Asya Pasifik Endeksinde şu pozitif seyri takip ederken şu an birazcık daha yatay seyrin o tarafta hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada ABD tahvillerinde yine rekorları konuşmaya artık alışıyor olduk, hem 10 yıllıkta hem kısa bacak hem uzun bacak için, ama ABD 10 yıllıklarının 5.31 seviyesiyle 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyelerinden birine gelmiş olması önemli notlardan bir tanesi. ABD tahvil faizleriyle ilgili şu an yine satıcılı seyri devam ediyor. 5.30-48 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor 10 yıllıklar diyebiliriz. Fakat bu rally'nin önemli bir diğer tarafı ise sadece teknoloji şirketleri özelinde ivmelenmesi değil. Aslında rally'nin geniş tabana yayılan bir rally olması Pelin. Çünkü bu noktada yatırımcıların artık getirileri net olan, karları güçlü kar üreten şirketleri de bir miktar kaymış gibi görünüyor dünkü rally ile beraber. Piyasa burada aslında yüksek faizden birazcık daha korunmak için getirisi kesin olan hisse senetlerine doğru yönelmiş durumda. Biz de bunları takip ediyor olacağız ama dünün ana gündemlerinden bir tanesi hem Avrupa tarafındaki girişte bahsettiğim siyasi belirsizliğin tahvil faizlerini yukarı çekiyor olması, ama bir diğer önemli gelişme ise Euro'nun dolar kaybındaki değer kaybıydı ki Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördük dün. Bugün baktığımızda yine değer kaybı devam ediyor. Şu an 1.12.06 seviyelerinde işlem görüyor Euro dolar paritesi, ama Fransa'daki siyasi belirsizlikle aslında bu Euro'daki değer kaybını üst üste koyduğumuzda, ki burada grafiğimiz şu an ekrana geldi ama bize 10 yıllık Fransa beyaz çizgimiz 10 yıllık Fransa Almanya tahvil faizleri arasındaki spreadi, mavi çizgimiz ise bize euro dolar paritesini gösteriyor. Fakat burada euro dolar paritesi -1 ile çarpılmış, ters çevrilmiş durumda. Aradaki hareket oynaklığı net bir şekilde göstersin diye. Aslında burada tahvil faizleri arasındaki spread arttıkça euro dolar paritesi de bir o kadar değer kaybediyor. Euro dolar karşısında spread arttıkça değer kaybını gösteren net bir grafik. Yani burada aslında Fransa'nın siyasi belirsizliği arttıkça o taraftaki belirsizlikler, kamu maliyesine ilişkin, borçlanma ilişkin belirsizlikler arttıkça aslında doğrudan euro üzerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz grafiğimizdeki çizgilerden. O tarafa baktığımızda aslında tahvil faizlerinin artışı borçlanmayı daha da maliyetli hale getirmesi kendi içinde bir döngü yaratıyor diyebiliriz ki burada aslında biz birkaç hafta önce Wall Street tarafındaki durum hala bu şekilde devam ediyor ama tahvil faizlerinin yükselmesiyle beraber Wall Street tarafı için bu cümleleri kuruyorduk. Şimdi geldiğimizde Fransa'nın da yine yüksek borçlulukla beraber yüksek borçluluğu çevirmenin maliyetli hale gelmesiyle beraber bir döngüye girdiğini söyleyebiliriz. O tarafta konu ne şekilde ilerleyecek onu takip ediyor olacağız ama analistlerin yorumlarına baktığımızda dün özellikle Fransa tarafında hareketle Fransa-Almanya tahvil faizlerindeki arasındaki spreadin 150 bas puan üzerine çıktıktan sonra 135 bas puan seviyesine geri inmesi aslında yatırım analistlerin o tarafta bir aşırı pozisyonlanmaya mı gittiler bir miktar daha bunu düşündürdü ve genelde Goldman Sachs'ın yaptığı araştırmaya göre ise bu aşırı pozisyonlanmalar hem tahviller için hem de Euro Sterling için o tarafta da kısa bacak üzerinde aşırı pozisyonlanmalar var. Kısa pozisyonun üzerinde aşırı pozisyonlanmalar var. Ve buraya da baktığımızda Goldman Sachs'ın yaptığı araştırmaya göre bu aşırı pozisyonlanmaların arkasından 8 hafta içinde bir değer toparlanma görünüyor. Kesinlikle böyle olacak tabii ki de analistlerden demiyorlar. Fakat şu an hem tahvil faizleri içinde hem de euro ve sterlin tarafında kısa pozisyonda bir aşırı pozisyonlanmalar gördük. Dün itibariyle birazcık toparlanmalar olsa da şu an ileriye dönük beklentiler birazcık daha toparlanma yönünde olduğunu söyleyebiliriz büyük analistlerin. Biz de gün içi hareketleri takip ediyor olacağız.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini yayımladı. Verilere göre yıllık bazda %29,73 Kasım 2021'den bu yana kez %30'un altına geriledi. İzliyoruz.
1: TÜİK verilerine göre Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %29,73 oldu. Bloomberg HT anketine katılan kurumların aylık enflasyonda beklentisi %2,20 düzeyindeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise %30,30 olmuştu. Aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyonda %28,70 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,20 azalış, ulaştırmada %2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,71 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Eylül ayı itibarıyla 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Eylül'de üretici fiyat endeksi aylık olarak %2,07 arttı. Ağustos ayında aylık artış %2,57 olmuştu. Yıllık üretici enflasyonu ise Eylül'de %27,38'e geriledi.
0: Ve yatırım bülteni noktalıyorum. 10.15'te görüşeceğiz. Bir kez daha hoşça kalın.
2: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi yeni güne başlarken önce bir dünü konuşalım. Piyasamızda neler etkili olduğu, beklenti altı gelen bir enflasyon verisi sonrası en çok kazanan sektör endeksinin bankalar olduğunu takip ettik. Genelde ekonomistlere baktığım zaman tahminlerde 100 bas puan öne çıkmaya devam ettiğini görüyorum. Ama bugün de işte gene mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon ve fiyat gelişmeleri raporu gibi verileri karşılayacağız Merkez Bankası nezdinde. Bilemiyorum, buralardan gelebilecek potansiyel güvercin bir sinyal 100 bas puanlık beklentiyi 150'ye çıkarır mı?
1: Yani dün tabii 2021'in Kasım'ından beri ilk defa yıllık enflasyonun %30'un altına gerilemesi moral motivasyonu biraz artırdı. Özellikle borsada banka hisseleri özelinde. 12.443 puana yükselirken BIST endeksi, bunda en önemli etken bankacılık sektörüydü. Banka hisselerindeki yükseliş ve benzin fiyatlarındaki hem dizel fiyatlardaki artış nedeniyle TÜPRAŞ'taki yükseliş eğilimi BIST endeksini 174 puanlık bir artışla 12.443 puanı taşıdı. 12.300-12.500 arası gibi bir hareket bandından kısa vadede bahsediyoruz. 12.600-12.700 seviyesi ise analistlerin artık böyle direnç olarak takip edeceğimiz yer olduğunu söylüyorlar. O aslında gördüğümüz yıl içinde gördüğümüz yüksek seviyelerden bir düşüş trendine girmiştik. O düşüş trendinin kısa orta vadede düşüş trendinin üzerine atmak anlamına geldiği için oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. 12.700'lerin üzerinde kapanış yapılması durumunda, buralarda bir işte fiyatların konsolide olması durumunda yeni bir yükseliş eğiliminden bahsedilebilecek. Ama tabii bu sadece banka hisseleriyle olacak bir şey değil. Eğer ki dezenflasyon sürecinde yaşanan petrol fiyatları ve enerji fiyatları nedeniyle yaşanan karamsarlık yerini iyimserliğe bırakırsa bu nasıl olabilir? İşte savaş konusunda gelebilecek olumlu haber olabilir. Yurt içinde talebin kısılması, yani orada artık çok önemli bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Fonlarda yaşanan gelişmeler sonrasında da talep tarafında oldukça Merkez Bankası'nın istediği yönde, talebin daralması yönünde yani bir gelişme var şu anda. Eğer enerji fiyatları bizim dezenflasyon sürecinde bu mücadeleye destek verecek şekilde gerilerse, o zaman Merkez Bankası'nı çok rahatlayabilir. Bu da sadece bankacılık değil, bütün sektörleri, sanayi tarafındaki bütün sektörleri pozitif etkileyecektir. Böyle bir durumda hizmet sektörü biraz daha yavaşlayıp sanayi ve bankacılığın lokomotif görevini görmesi beklenebilir. Ancak şu anda henüz o durumda değiliz. Evet, talep tarafındaki daralma, finansal koşullardaki sıkılıklık, oralar şu anda tamam. O konuda ekstra bir adım atmaya gerek yok. Ancak enerji fiyatları hala yüksek seyrediyor ve ne olacağına ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. Buradan gelecek haberler ve açıklamalar bundan sonraki yön için daha fazla belirleyici olabilir belki. Ama tabii bizim kendi iç dinamiklerimiz var. Bu iç dinamiklerimizde endekse dahil olan hisse senetlerindeki bu kriter değişiklikleri yapılmasının ardından BIST 30 ve BIST 100 biraz daha kompakt hale geldi. Diğerleri işte bu taban taban giden hisse senetlerinin BIST 100'ün dışında kalması burada çok böyle fiili dolaşımı sınırlı belli fonların aşırı yoğunlaştığı hisse senetlerin bu endeksin dışında kalması endeksin benchmark olma özelliğini artırdı. Bu da dolayısıyla daha böyle ayakları yere basan bir görünüm ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

0: Dün dediğim gibi Tüpraş ve banka hisseleri başroldeydi. Koç Holding yani yıl genelinde genel olarak daha pozitif seyreden hisse senetlerinden biri olarak, çünkü bunda Tüpraş etkisini mutlaka göz ardı etmemek lazım. %3,9 Koç Holding'deki yükseliş endeks üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Negatif tarafta ise Astor dikkati çekti. Astor'da işte yönetim kurulu başkanı, patrona ilişkin hukuki süreç hisse senedindeki dalgalanmanın devam etmesine neden oluyor. Burada yılbaşından beri en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri olan Astor'da, BIST 30 içinde yer alan Astor'da bu negatif seyir umarım hukuki durumda ortadan kalkarsa biraz daha normalleşme yaşanabilir. Ama Astor hala yılbaşından bu yana %70'e yakın daha iyi yukarıda olduğunu fiyatının söyleyebiliriz.
1: Bu arada Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure'den bir açıklama var. Borç konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın yardımına ihtiyaçları olmadığına işaret ediyor. Dün ise yine Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin Financial Times'a bir yine vermiş olduğu demeçte artık boğucu dereceye borçlanma maliyetlerinin geldiğini ifade etmişti. Dolayısıyla yine dün Euro Dolar paritesini 17 ayın en düşüğüne çeken gelişmeyle ilgili yine Fransa'nın bütçesiyle borcuyla ilgili sıkıntılara ilişkin bu defa da Maliye Bakanı'nın topa girdiğini takip ediyoruz. Roland Lescure diyor ki borç konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın yardımına ihtiyaç yok. Takip edeceğiz diyelim. Devam edelim. Evet, Bekir kaldığımız
0: bu Fransa'daki
1: yerden.
0: Gelişmelerden dolayı 1.12'nin altına gerilemişti.
1: Evet, 1.11-10'lara kadar bir geldik.
0: Şimdi orada işte biraz daha toparlanma var. 1.12'nin üzerinde bir dengelenme arayışı söz konusu. Tabii ki euro dolar paritesi bizi de etkiliyor. Hatta borsamızı
1: dolarla alıp euro ile satıyor. Aynen. İhracatçımız genel
0: çünkü
1: model itibariyle.
0: Euro dolar paritesindeki gerileme bizim sanayi tarafındaki karlılıklarımızı ciddi derecede baskılayan bir şey oluyor. O yüzden zaten Avrupa'daki ekonomik aktivitedeki yavaşlama bizim sanayi tarafını vururken bir de buradan para birimleri üzerinden buradan bir problem yaşaması sanayi tarafının, ihracatçıların çok hoş değil. Dolayısıyla buradaki gelişmeler bizim borsamıza da etkisi anlamında bu şekilde okunup takip edilmesi gerekiyor.
1: Bu arada Fransa Maliye Bakanı piyasalarda herhangi bir bozulma olmadığını, düzenli olarak piyasa katılımcıları ile iletişim halinde olduklarını da ifade ediyor. Son dakika bilgisinde bu da var, onu da söyleyelim.
0: Evet, güven vermek için yapılmış açıklamalar. Bundan sonraki süreç tabii ki takip edilecek. Dediğim gibi bizim sanayi tarafı daha geriden takip ediyor. Bunun da etkisi var. Euro dolar paritesindeki bu geri çekilme bir daha önce ekonomik aktivitedeki yavaşlamadan olumsuz yönde etkilenen sanayi tarafını yine negatif etkiliyor. Bunları bir kenara bıraktığımız zaman yine döviz kırlarındaki sakin bir seyir. Fon tarafında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Ancak BIST endeksi dediğim gibi artık 12.000 seviyeleri destek, 12.700 kısa vadeli yön açısından, eğilim açısından takip edilecek direnç olarak öne çıkıyor.
1: Fon tarafında var mı yeni bir gelişme? Son durum ne? Onu da değerlendirelim istersen. Evet, her yani, sabah olduğu gibi.
0: Fonlarla ilgili işte her sabah konuşuyoruz. Yeni bir gelişme olursa tabii ki yine bunu sabırsızlıkla biz de bekleyip duyurmaya çalışırız. Yani şu an için bir gelişme yok. Edindiğim bilgiler itibariyle şöyle söyleyebilirim. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank henüz bu net aktif değer konusunda bir tablo ortaya koyulmuş. Yani bir senaryo ortaya koyulmuş. Bu senaryo üzerine çalışıyor. Ancak henüz bu çalışmayı tamamlamadığını anlıyoruz. Dolayısıyla şu anda ara ödemeye odaklanan ekonomi yönetimi özellikle 4 fon için, 3 fon için ayırmıştık. Zaten bunları ayrı ayrı bahsediyorduk. Şu anda aslında bu söylediklerim tamamen ayrılan 4 fon. Yani nedir? İşte Pusula, Hedef, Tera, Atlas portföyün fonları ile ilgili burada yapılacak ara ödemeler konusuna tamamen odaklanıldığı için burada Takas Bank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yapacağı çalışma bekleniyor. O çalışmayı henüz tamamlamadıklarını anlıyoruz. O çalışma gelene kadar da diğer kurumlar, yani Fon Koordinasyon Kurulu altında yürütülen toplantıların oradaki çalışmaya göre yeniden şekilleneceğini ve burada biraz daha netleşme olabileceğini anlıyoruz. Yani hepimiz dört gözle bu Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bankası çalışmayı bir an önce bitirip en azından çalışmayla ilgili detayları da belki iletişim olarak vermeleri gerekebilir yatırımcılara. Yani bu çalışmanın neresindeyiz, ne zaman açıklanabilir tarzında belki bir iletişim de yapılabilir. Ancak buradaki gelişmeler bekleniyor ara ödeme için. Diğer dün de söylemiştim, dün sabah da söylemiştim. A1 Kapital, Buls ve Pardus'un fonlarıyla ilgili artık mutabakatlar vesaire onlar tamamlandı. Bu hafta içinde onların iadelerinin fon tasfiyesinin tamamlanması bekleniyor bu hafta sonuna kadar. Umarım orada bir aksilik olmaz ve en azından orası temizlenmiş olur. Geri kalan tabii ki çok daha sayısal olarak ve rakamsal olarak büyük bir boyut. Orada şu andaki tek en önemli ilk hedefimiz yani ara ödemelerin yapılması gibi görünüyor. Bu ara ödemeleri için gelecek açıklamaları takip edeceğiz.
1: Dedik ve borsa açıldı. Hemen verelim ilk rakamları. 6 puanlık bir yatay düşüşle endeks başladı güne %0,05'lik değer kaybıyla. 12.437 puandayız. Ana endekste 53 hisse şu an yükselirken 28 hisse düşüyor. 19 hisse ise güne yatay bir başlangıç yapıyor. Bir de kırılımlar diyelim buradan. Oraya geldiğimizde endeks yüz içerisinde yine mali endeks %0,50, sanayi %0,32 ve banka endeksi %0,10 gibi bir değer kaybına yönelmiş durumda. Bu esnada hizmetler endeksi de %0,09 düşüyor. Pozitif yönde ise ulaştırma %0,38, turizm ise %0,44'lük artılarla ekranlarımıza yansıyor. Dolar TL 49.18 çift sıfırda geldi ekranımıza. Euro TL ise 55.17-15 seviyesinde. Hemen şöyle terminlere döndüğümüzde öncelikle puan bazlı katkılarda Aselsan'ı takip ediyoruz. Arkasında Türk Hava Yolları, MLP Sağlık, TAV Havalimanları ve Halk Bankası geldi. Puan bazlı baskılarda Astor'u, Tüpraş, BİM, Türk Altın İşletmeleri ki burada bugün temettü ödemesi var yanlış hatırlamıyorsam ve Akbank tarafı takip ediyor. Evet, Türk Altın İşletmeleri'nde bugün bu arada temettü günü, her zamanki gibi hatırlatalım. Temettüden arındırılmış fiyat hareketini de yine izleyicilerimiz alt bandında ekranımızın takip edebilirler diyelim. Yüzdeselde en çok artan tarafta Kordsa var bu sabah. Arkasında Pacific Holding, Çaniki Termik, Kıraç Galvaniz ve Doğuş Otomotiv hisselerini takip ettik. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Astor'dan sonra Global Yatırım geldi. Bin Yatırımlar temettü etkisiyle Türk Altın İşletmeleri ve İskenderun Demirçeliği izliyoruz diyelim. Bu arada yine Aselsan tarafında yayına girerken de son dakikası vardı. Toplam tutarı $157,9 milyon tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığına işaret edilmişti. Bu esnada yine arkadaşlar da derlediler. SPK'nın fon tasfiyesi sonrasında, bu kararların alınması sonrasında Aselsan'da 5 yeni iş ilişkisi açıklandı. Ve bu ilişkilerin toplam değeri yaklaşık 5,32 milyar euro olarak hesaplandı. Aselsan'da bilançoda yılın ilk 6 ayında toplamda 4,9 milyar dolarlık iş ilişkisi açıklanmıştı. Yani 6 aydan sonra sözleşme tutarında 2 haftada ulaşılmış oldu şeklinde bir hesaplama var. Bloomberg HT editörlerinin eline sağlık diyelim. Hemen şöyle kısaca bir başka şirket haberi var mı diye bültenlere döndüğümde Ford Otosan çıktı karşıma. OSD ile şirketin yine paylaştığı bilgilere baktığımızda bu verilerde Eylül ayında Türkiye'deki üretimin yıllık %11 artarak 46.480 adet, ihracatın %18 artışla 41.303 adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Migros tarafına döndüğümüzde Eylül'de 7'si Migros, 6'sı Makro Center olmak üzere 13 mağaza açarken toplam mağaza sayısı 3.827'ye ulaştı. Toplam net satış alanı yıllık %2'lik bir artışla 2,1 milyon metrekare oldu. Petkim tarafında da bir yine ziraat yatırımın pozitif dediği haber akışı var. Onu da söyleyelim. Etilen fiyatındaki güçlü yükseliş ve nafta fiyatının yatay seyretmesiyle etilen nafta makası geçen hafta $53/ton seviyesinden $258/ton seviyesine yükseldi ve belirgin bir genişleme ortaya koydu. Petkim makası da haftalık bazda %22,5 artışla $373,9/tona yükselerek 3. çeyrek 2026 ortalamasının üzerine çıktı şeklinde bir detay var. Platts yine petrokimya endeksi de haftalık bazda %0,2 artışla $1,149/ton seviyesinde gerçekleşerek yüksek seyrini korudu. Sektör marj göstergesindeki güçlü genişlemeye petkim makasındaki artışın da eşlik etmesi haftalık bazda marj görünümünde toparlanmanın devamına işaret ediyor notunu düştüler diyelim. Şimdi bu haber akışından sonra sabah saatlerinden bu yana ele almaya çalışıyoruz. Model portföylerde banka ağırlığında artışlar var diye sabah yine Mehmet Gerz'le Osmanlı portföy tarafında konuştuk. Deniz yatırımda zannediyorum ağırlığı artırdı. Oradan da detaylar verelim. Model portföy ve döngüseli de konuşuruz belki zaman yeterse.
0: Evet, yani bankacılık sektörüyle ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. BBVA'dan sonra HSBC yatırım tarafından da gelmişti. Bundan da kısaca bahsederiz. Deniz
1: İskontolu diyorlar değil mi? Evet, HSBC'yi önce evet, anlatalım kesinlikle. İstersen oradan denize geçelim.
0: Aynen. Raporda dikkat çeken 4 özel büyük bankayı incelemişler. Mesela şöyle söyleyelim. 2027 sonunda özellikle 2027'ye ilişkin detaylandırmaları çok önemli. 4 bankanın toplam net faiz gelirinin 2027 yılında neredeyse 2'ye katlanmasını bekliyor. Yani 2026'nın 2 katı olmasını bekliyor. Burada haftalık politika faizin haftalık repoya geçmesiyle birlikte yılın 4. çeyreğiyle birlikte net faiz marjlarında çok ciddi toparlanma bekliyorlar. Kredi risk maliyetinin 2026'da 250 bas puan seviyesinde zirve yapacağını ve 2027'de %2 ve 2028'de %1,50'ye gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Takipteki kredilere baktığımız zaman teminatsız bireysel krediler tarafında ve KOBİ segmentinde yoğunlaştığını söylüyorlar. Carry trade katkısıyla daha dirençli göründüğünü döviz pozisyonlarının söylüyorlar. Şimdi bunlardan yola çıkarak kar tahminlerine baktığımızda 2026 için %17, 2027 için %9 oranında aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. 2028 yılı kar beklentileri ise büyük ölçüde korunmuş. Özel bankaların gelişmekte olan piyasa emsallerine göre %25 iskontoyla işlem gördüğünü ifade ediyorlar. Akbank için Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'nin 4'ü için de al tavsiyesi var. Hedef fiyatları şöyle söyleyelim. Akbank için 87, Garanti BBVA 160, İş Bankası 15, Yapı Kredi için 41 lira hedef fiyat belirlemişler. Deniz Yatırım'a geldiğimiz zaman model portföyde ve döngüsel portföyleri var, iki ayrı portföyleri. Bu portföylerindeki bankacılık sektörüne ilişkin ağırlıkları artırdığını görüyoruz. Coca-Cola için ağırlığını %11'den %9'a, TAP Gıda'da da %10'dan %9'a düşürürken gerek betaları, gerekse Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yönelik beklentilerle birlikte Yapı Kredi ve Garanti BBVA için daha önce %12,5 olarak belirledikleri ağırlıkları %13'e yükseltmişler. TAP havalimanları için ise gelinen fiyat seviyelerini çok cazip buldukları için %8'den %10'a yükselttiklerini görüyoruz. Model portföylerine şöyle baktığımız zaman TAP havalimanları, Hitit Bilgisayar, Bimaş, Coca-Cola, Yapı Kredi, TAP Gıda, Garanti, Agesa, Medical Park ve Türk Hava Yolları'ndan oluşuyor. Döngüsel portföyde ise Migros'un ağırlığını %11'den 10'a düşürdüklerini görüyoruz. BIST 100 içerisinde sahip oldukları düşük ağırlık ve işlem hacimlerinden dolayı Doğan Holding'inde %9'dan %7,5'a düşürdüklerini, Toryum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda %8'den %7'ye azalttıklarını buradan takip ediyoruz. BIST endekslerindeki de son değişikliklerin ardından yüksek betalar, gerekse dediğimiz gibi, biraz önce söylediğimiz gibi faiz indirim süreci nedeniyle Akbank'ı %12,5'tan 13'e, Aselsan'ı %9'dan 11'e, Kardemir'i de %9'dan %10'a yükseltmişler. Dolayısıyla burada banka hisselerinin ağırlığı artarken daha böyle endeks içinde ağırlığı düşük hisse senetlerinde azaldıklarını takip ediyoruz. Burada banka hisseleriyle ilgili bu raporların daha önce de sen de yayınlarda işlemiştik. Bundan sonra da gelmeye devam etmesi beklenebilir. Çünkü artık son gelinen noktada bu enflasyonun da %30'un altına gerilemesiyle bu ay faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinde ise büyük oranda devam edileceği, ancak burada işte enerji fiyatlarının belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın seyrini, patikasını değiştirecek önemli bir gelişme olmadığı sürece biraz daha banka hisselerini yıl sonuna kadar ağırlıkları da artarak yükseliş eğilimini koruması analistler tarafından beklenen en önemli katalizör.
1: Şimdi hemen şöyle bir piyasaya da bakalım, son durumda hareketlilik nasıl diye. Yüzdesel'de en çok Anadolu Efes, Pacific Holding, Coca-Cola İçecek, Halk Bankası, Tekfen Holding yükselirken yüzdesel'de en çok Astor, İskenderun Demir Çelik, Aygaz Tüpraş ve Batı Çim'in düştüğünü takip ediyoruz. Puan bazlı katkılarda iş ilişkileriyle Aselsan, Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Türk Hava Yolları, Koç Holding öne çıkarken puan bazlı baskılarda Tüpraş'ı Astor takip etti. Ereğli Demir Çelik, BİM ve yine temettü etkisiyle Türk Altın işletmeleri etkili gözüküyor yine terminalimize baktığımızda. Bugün bu arada 6 Ekim Dünya Serebral Palsi günü, dolayısıyla biz de farkındalığı biraz artırarak bugünkü yayını noktalamak istedik. Beyin gelişiminin erken döneminde meydana gelen bir hasar sonucunda ortaya çıkan ve yine en çok da çocukluk çağında sık görülen fiziksel engellilik durumundan bahsediyoruz. Dünya genelinde 50 milyon serebral palsiyle yaşayan birey var. Türkiye'ye döndüğümüzde 1000 canlı doğum düşündüğümüzde her 1000 canlı doğumun 4,4'üne bu tanının konduğunu ifade edelim. Her yılda yaklaşık 6000 bebeğe serebral palsi tanısı konmakta. Bununla beraber günün rengi yeşil diyelim biz de. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününde Türkiye'de de yine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın serebral palsi tanısı taşıyan çocuklara ve ailelerine desteğini bir kez daha burada hatırlatalım. Piyasa masasını bugün de bu notla kapatıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında. Dün

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Efendim, yatırım kulübüne hoş geldiniz. Küresel piyasalarda bir tarafta hisse senetleri ve tahvil fiyatlamaları arasındaki ayrışma keskin bir şekilde devam ediyor ki özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız noktada dün 5.32 seviyesiyle birlikte 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Bugüne bakacak olursak orada 5.28 seviyelerine kadar bir geri çekilmeye her ne kadar işaret etse de aslında yüksek seviyeleri korumaya devam eden bir görüntü söz konusu. Teknoloji hisseleri öncülüğündeki rally'e baktığımız zaman Nasdaq üst tarafında ise kapanışa doğru aslında zirvelerin geldiğini gördük. S&P 500 tarafına bakıyoruz. Orada tarihi zirvesinin hemen sınırında kapandı. Yatırımcılarda yüksek petrol fiyatları, güçlü dolar ve artan borçlanma maliyetlerine rağmen güçlü şirket bilançoları, dirençli tüketim ve yapay zeka yatırımlarını fiyatlamaya devam etmesi ise bir miktar daha aslında hisse senedi tarafında rally'i beraberinde getiriyor. Brent petrol tarafında 100 dolar sınırının altına inmiş bulunmakta ki orada Brent petrol tarafındaki geri çekilmeleri dikkat takip ediyoruz. WTI tarafı 88 dolarlara kadar da geldi. İçeride ise kapanış dün enflasyon verisi sonrasında pozitif olmuştu. Bugüne bakacak olursak bugün ise negatif bir fiyatlamaya işaret eden bir rakam karşımıza çıkıyor. Hemen Borsa İstanbul fiyatlamasına bakalım. An itibariyle haftanın ikinci işlem gününde yarım puana yakın negatif bir seyir. 12.388 puandan işlem geçiyor. 54 puanlık bir azalış söz konusu bir önceki kapanışa göre. Tüm bu detaylarla birlikte 27 hissenin yukarı yönlü, 69 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Puan bazlı özellikle burada Aselsan, Anadolu Efes, Yapı Kredi ve Coca-Cola en çok yükselenler arasında olurken puan bazlı düşenler arasında ise Tüpraş, Astor, BİM ve Ereğli Demir Çelik ise puan bazlı en çok düşenler arasında olmaya devam ediyor. Bankalar tarafı endeks pozitif kalıyor. 0.18'lik pozitif bir görünüm söz konusu. Sanayi endeks tarafında %1,2'lik bir geri çekilme. Mali endeks tarafına bakacak olursak 0.44'lük bir geri çekilme işaret ettiğini takip ediyoruz. Hemen şöyle bir de ulaştırma ve hizmetler tarafına bakalım. Ulaştırma tarafında yatay bir görünüm söz konusu. Hizmetler endeksinde yarım puanlık bir yine negatif bir seyir var. Turizm endeksi tarafında ise 0.26'lık pozitif bir görünüm var. Hemen pariteler tarafına da bakalım. Dolar güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Dolar endeksinde 102.27 seviyelerini takip ederken dolar TL tarafında 49 lira 18 kuruş. Euro TL tarafında 55 lira 22 kuruş ve Euro dolar çaprazı ise 1.12.22 seviyelerini takip ettiriyor. Sterlin dolar tarafında ise 1.32.25'i yakından takip ediyoruz. Hemen gidelim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Evet, şimdi bugüne bakacak olursak yarım puanlık negatif bir seyir söz konusu. Dün enflasyon verisi pozitif gelmişti, yansıması da pozitif olmuştu. Bugün ise yine negatife dönmüş görünüm var. Toparlar mı? Ne dersiniz? Bugünden yatırımcı ne beklemeli?
1: Günaydın. Herkese iyi seanslar diliyorum. Yani 12.400 seviyesinin üzerinde kalmamız bizde çok önemli. Yani 12.400-12.600 aralığının üzerinde kaldığımız sürece daha yukarı seviyeler hedefleyebiliriz. Yani bu haftanın en önemli verisi enflasyon verisiydi. Dünkü enflasyon verisiyle, yani enflasyonun Kasım'dan beri, Kasım 2021'den beri ilk defa %30'un altına gerilemesiyle bizde de hareketli bir gün gördük. Yani BIST genelinde %1.4 yukarı yönlü bir hareket varken tam BIST'in 2 misli 2.8 yükselişte bankacılık sektöründe özellikle yukarı yönlü hareket gördük. Yani faize hassas olan sektörlerde daha fazla hareketlilik gördük. Ve dünkü rakamlar da bu ay Merkez Bankası

0: Bankası toplantısı ertesinde bir faiz indirimini de desteklemekte. Burada genel piyasa beklentisi 100 civarında, enflasyonun 30'un altına gerilemesiyle birlikte sadece Ekim'de değil, biliyorsunuz Kasım pas geçiliyor zaten, Aralık'ta da bir faiz indirimi beklentisi söz konusu olabilir. Yani ne kadar olacağı önemli. Her iki tarafta da olacak mı? Bu 100 puan zaten cepte gibi gözüküyor. Bir sürpriz olabilir. 150 puan olur mu? Tabii önümüzdeki günlerde genel gidişatta bunu hep beraber görüyor olacağız. Küresel tarafa baktığımızda hala ABD tahvillerinin 10 yıllıkların %5'in üzerinde olduğunu, hatta 5.30'un üzerinde olduğunu görüyoruz. Amerikan borsalarının yukarıya gidemediğini görüyoruz. Nasdaq ve S&P'yi oluşturan ortak hisse senetleri var. Bu ortak hisse senetleri Nasdaq'ın aşağı yukarı %30'unu, S&P'nin %40'ını oluşturuyor. Dolayısıyla orada gelebilecek bir satış her iki piyasayı da etkileyecek. Bu yüksek faiz ortamı ister istemez yüksek tahviller dünya genelini etkilemeye devam edebilir. Biz bundan payımızı alacak mıyız? Biz zaten yeteri kadar kendi iç dinamiklerimizden dolayı bir gerilemiş durumdayız. Umuyorum bunun da bir etkisi önümüzdeki günlerde olmaz. Zaten hem euro dolar paritesinin aşağı gelmesi hem faizlerin yukarı gelmesi riskli varlıkları etkiliyor. Özellikle altın ve gümüşte bu hareketi görüyoruz. Bir baskılanma görüyoruz. Petrolde hala 100 doların üzerinde olunması çok baskı yaratıyor piyasalar üzerinden. Yani genel bir toparlama yapacak olursak endeksin de değişmesiyle birlikte 1 Ekim'den beri zaten yukarı yönlü bir hareket görüyorduk. Bugünkü açılıştaki hafif gerilemeyi bir düzeltme hareketi olarak görebiliriz. Küçük bir düzeltme hareketi. Ama esas olan 12.400, 12.500 bu seviyelerin üzerinde tutunabiliyor olmak. Herkese iyi seanslar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Peki Murat İman, bizler teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Nural Portföy ailesine ve size de güzel bir seans günü diliyoruz efendim ve hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Karşıma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Aslı şimdi yani dün enflasyon verisini birlikte karşıladık burada, detaylandırdık da. Bugün ise mevsimsellikten arındırılmış tüfe verisi odak noktası olacak. Önce piyasa biraz burada neyi fiyatlıyor istersen biraz buraya bakalım. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirmesine yönelik beklentiler çeşitlenmeye başladı. 100 bas puandan 150'ye, hatta bugün ben Altuğ'dan 200 bas puanda indirebilir alanı var şeklinde görüşlere değer verildiğini gördüm. Dolayısıyla şu anda piyasa neyi fiyatlıyor?
1: Evet, bu herhalde bu görüşlerin arkasında bu enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme trendi varmış gibi gözüküyor. Bugün de gelecek olan verilerde bunu göreceğiz. TÜİK mevsimsellikten arındırılmış veriyi açıklayacak. Arkasından da Merkez Bankası'nın kendi ana eğilim göstergelerindeki hareketin ne tarafa doğru olduğunu ve Merkez Bankası'nın bunu nasıl değerlendirdiğini göreceğiz. Şimdi daha önce Temmuz-Ağustos aylarında bir C endeksine baktığımız zaman, yani özel kapsamlı göstergelerden enerjiyi, altını, tütünü, gıdayı çıkarttığı özel kapsamlı çekirdek enflasyonu en çok kullanılan. Burada baktığımız zaman Temmuz ayında aylık %2.2 civarındaydı. Ağustos'ta %2 civarındaydı. Şimdi burada yapılan hesaplamalar Eylül ayında bunun %2'nin altına, hatta bayağı altına, %1.6-1.7'lere doğru gerileyebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla yıllıklandırdığımız zaman bu veriyi, yani son 3 ayın ortalamasını alıp yıllıklandırdığımız zaman %25'lere doğru gerileyen bir enflasyon eğilimi varmış gibi gözüküyor. Bu %25 şu demek aslında, önümüzdeki, yani son 3 aydaki gördüğümüz çekirdek enflasyon, mevsimsellikten arındırılmış enflasyon, bütün yıl boyunca böyle tekrarlasa enflasyon bizi nereye götürecek diye düşünebiliriz bu %25 seviyesini. Bu %25'e doğru giden bir eğilim de, hatta B için %24, hatta Merkez Bankası'nın kendi baktığı göstergelerde bunun da altında %21-22'lere giden seviyeler olabileceği konuşuluyor. Ekranda gördüğümüz endeks, C endeksinin aylık tahmini ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın, mavi olan da Merkez Bankası'nın ortalamalarından, ana eğilim ortalamalarından

0: buraya koyduğumuz veri, o da Ağustos'ta %26'daydı. Büyük ihtimalle şimdi o da %25-24'lere doğru geri çekilen bir eğilim gösterecek. Şimdi bu seviye şuna yakınsadığı için önemsiyoruz. 2027 yıl sonu için enflasyon hedefi Merkez Bankası ve hükümetin %21. Dolayısıyla bu tarafa doğru yakınsayan bir enflasyon eğilimi görmek, Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetme anlamında da elini rahatlatacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında 100 bas puan mı 200 bas puan mı yeri var şeyleri, konuşmaları bundan geliyor gibi gözüküyor. Tabii ama burada biraz daha dikkatli olmak gereken noktalar da var mı? Bunu konuşmak lazım. Çünkü enflasyonun ana eğilimindeki bu geri çekilmeyi besleyen unsurlardan bir tanesi mutlaka iç talepteki yavaşlama. Çünkü neyi biliyoruz? Özellikle akaryakıt fiyatları ile birlikte çok ciddi bir aslında maliyet tarafındaki bütün dünyada da hala yeniden artıyor. Maliyet baskıları artıyor. Bunların fiyatlara geçerken görece daha zayıf geçtiğini görüyoruz ki burada da iç talebin zayıflamasını özellikle altını çiziyoruz. Bu fon kriziyle birlikte biraz daha bu taraf azaldı. Dolayısıyla azal derken talepteki yavaşlama belirginleşti. Dolayısıyla fiyatlara geçişkenlik azaldı bu anlamda. Fakat şimdi eğer faiz indirimlerini tabii belli bir noktanın üzerinde hızlı faiz indirimleri geldiği noktada bu talep yavaşlamasının ne kadar hala geçerli olacağını konuşuyor olmamız gerekir ki dolayısıyla biraz daha orada temkinli gitmek belki daha mantıklı olabilir Merkez Bankası açısından da. Bir de önümüzdeki dönemde için riskler aslında devam ediyor. Bir, şimdiye kadar gördüğümüz bu akaryakıt artışlarının bir kısmı bu eşya mobil sisteminin kademeli olarak yavaşlamasıyla birlikte aslında o Ekim'de zaten oldu. Kasım ve Aralık'ta da devam edecek. Bunların etkilerini görmeye devam edeceğiz. İki, gıda enflasyonu şimdiye kadar bize çok yardım etti ama önümüzdeki aylarda bunların bir düzeltmesini görebiliriz. Çünkü taze meyve ve sebze fiyatlarında son iki ayda çok ciddi bir düşüş var. Aylık %8-9'lar civarında. Burada bu seviyeler, yani yıllık taze sebze meyve fiyatlarının %11'lerde kalmasını belki beklemek biraz çok olabilir, iyimser olabilir. Ve şunu da biliyoruz, özellikle küresel gıda fiyatlarında bir artış eğilimi var ve maliyetler yüksek kaldıkça aslında yeni sezonda gelecek olan ürünlerin fiyatları da daha yüksek olabilir. Bu konuda aslında tarım editörümüz İrfan'la da oldukça konuşuyoruz. Onun da görüşleri bu yönde. Onun dışında gelecek sene için riskler tarafında ne görüyoruz başka? Şimdi Ocak ayında asgari ücret artışlarını göreceğiz. Bunları takip etmek lazım. Ve gelecek sene için görece bütçe harcamalarının yüksek olacağını biz orta vadeli programda görmüştük. Biraz da bu taraftan, yani maliye tarafından gelecek olan desteği de takip etmek lazım. Dolayısıyla son o 3 aydaki trend böyle olumlu. Ekim ayı içinde gene %2'nin üzerinde ama geçen senenin altında, geçen sene Ekim ayında %2.6 olmuştu enflasyon. Dolayısıyla yıllık bazda enflasyondaki düşüşün devam ettiği bir trend göreceğiz. Ama sonrası için, yani 2026'nın 2027'nin başı için biraz daha risklerin biriktiğini, o tarafa da biraz daha temkinli bakmak gerektiğini de hatırlamak lazım. Piyasa fiyatlamalarına da bakacak olursak şu anda 100 bas puan, en az 100 bas puan Ekim için fiyatlanıyor gibi gözüküyor. Yıl sonuna doğru baktığımız zaman da işte %35 seviyesi, %35 ile 34,5 arasında seviyeler görüyoruz. Dolayısıyla en az 100 en az 200 bas puan yıl sonu için fiyatlanıyor. Bundan sonrası için de bence şeye bakacağız. İşte hem talep koşulları hem de önümüzdeki dönem bu tarafta birikecek işte gıda tarafından gelecek olan riskleri ya da belirsizlikleri biraz seyretmek gerekecek.
1: Peki, şimdi diğer tarafta bugün bir de reel efektif döviz kuru saat 14.30'da karşılayacağımız veri arasında burayı değerlendirelim bir de istersen.
0: Evet, orada da şöyle bir şimdi ortalamada baktığımız zaman Eylül ayında Türk lirası nominal olarak dolar karşısında %1.7 değer kaybetti. Euro karşısında da %1 değer kaybetti. Sepete baktığımız zaman da ortalama da Türk lirasının nominal değer kaybı %1.3 oldu. Enflasyona baktığımız zaman da TÜFE %1.8 geldi. ÜFE de aylık %2.1 civarında. Dolayısıyla nominal değer kayıpları enflasyonun altında gerçekleşti.

0: gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bu durumda reel bazda Türk lirası Eylül ayında bir miktar hafif bir değerlenme gösterecek gibi gözüküyor. Yaklaşık 0.4-0.5 civarında aylık bir reel değerlenme göreceğiz. Şimdi yıllık yılbaşından beri baktığımız zaman TÜFE'ye karşı %6.5'lar civarında bir reel değerlenme var. ÜFE'yi baz alırsak da %3.5'lar civarında bir reel değerlenmeden bahsediyoruz. Burada geldiğimiz seviyeler ama özellikle ÜFE tarafına biraz daha bakacak olursak ki çünkü hani rekabet gücü anlamında bu taraf biraz daha iyi bir gösterge olabiliyor. Aslında yani yılbaşından beri ki %3.5 çok ciddi bir reel değerlenmeyi işaret etmiyor. Ama biraz seviyelere baktığımız zaman tarihi olarak kıyasladığımız zaman seviyelere baktığımızda görece işte 2003'ler, 2005'ler, 2013'ler, 2014'ler, 2015'lere doğru baktığımızda oradaki zirve seviyelere yakınsamaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla rekabet gücü anlamında Türk lirasının burada görece zorlandığı seviyelerdeyiz. Her ne kadar yılbaşından beri çok ciddi bir reel değerlenme görmemiş olsak da. Şimdi mesela 2023'ün sonundan baktığımızda Türk lirası TÜFE karşısındaki reel kurda %27'ler, %30'lar civarında bir değer kazanımı göstermiş gibi gözüküyor. ÜFE'ye baktığımız zaman da %10 civarında bir reel değerlenme gösteriyor. Dediğim gibi yani tarihsel olarak geriye dönüp baktığımız zaman görece Türk lirasının güçlü olduğu dönemlere doğru yakınsadığımızı söyleyebiliriz.
1: Peki. Aslı çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bakalım gelişmeleri takip edeceğiz efendim. Reel Efektif Döviz Kuru bugün saat 14.30'da gelecek. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisini ise 16.15'te karşılıyor olacağız. Şimdilik araştırma masasını noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkıyor.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan bizlerle birlikte. Erol hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar.
0: Erol şimdi dünkü enflasyon verisini biraz detaylandırmak istiyorum. Çünkü 1.84'lük veri yıllık bazda da 30'un altına geldi ki bu da aslında 2021'den bu yana ilk kez psikolojik bir seviyede olan 30'un altına gelen enflasyon verisini detaylandırmanı isteyeceğim senden. Burada bir kırılım yaşandı diyebilir miyiz? Yoksa gıda tarafındaki desteğin Ekim ayında biraz daha farklı riskleri mi göz önünde bulunduruyorsun sen? Ne dersin?
1: Veriye baktığımızda manşette pozitif beklentilerden daha olumlu bir veri geldi. Hı-hı. Ve son 5 yılda ilk defa 30'un altını görmemiz de yine burada bardağın dolu tarafına yazılabilir. Alt detaylara baktığımızda ve gelecek görünüme baktığımızda biraz daha ihtiyatlı yaklaşmak lazım ki Merkez Bankası da aslında son PPK özetinde enflasyon görünümü değerlendirmesini yaparken özellikle hizmet tarafında ki potansiyel düşüşe temkinli yaklaşmak gerektiğini ifade etmişti. Şimdi burada hem gıda tarafından hem hizmet tarafından özellikle eğitim tarafında ciddi bir baz etkisi söz konusu, bunu not etmek lazım. Burada özellikle gıda tarafında geçen senenin aynı döneminde zirai don ve kuraklık kaynaklı bu aylarda Eylül'de, Ekim'de yüksek artışların olduğunu görmüştük. Bu sefer tam tersi, biraz daha rekoltenin iyi gidiyor olması, hava koşullarının biraz daha pozitif gidiyor olmasıyla beraber daha olumlu bir hava görüyoruz ve burada gıda fiyatları da aslında Eylül ayında uzun zaman sonra aylık bazda düşüş gösterdi. Bu tabii ki kısa vade için olumlu bir görüntü ama önümüzdeki aylarda bu durum devam eder mi soru işareti ve buradaki baz etkisinde ortadan kalkma riski söz konusu olabilir. Yani buradaki etkinin tersi dönme ihtimali var. Diğer taraftan eğitim tarafında geçen sene özel üniversitedeki zamların hemen hemen tamamı Eylül ayında yansımıştı. Bu yıl Ağustos ve Eylül'e yayıldı. Artı ağırlığı nispeten düşük olsa da hac ücretleri geçen sene Kasım'da ödenirken bu yıl Ağustos'ta gerçekleşti. Aylık bazda bu da bir miktar baz oluşturdu. Bunun gibi unsurlar aslında hizmet tarafına da tek seferlik etkilerle oluşan baz etkisi sayesinde bir miktar iyileşmek eğilimini sağlamış oldu ama önümüzdeki aylarda bu görünüm devam etmeyebilir. Bir, kira tarafındaki nispeten yüksek seyir devam ediyor. Her ne kadar burada iyileşme kaydediyor olsak da onu not etmek lazım. Artı Eşel Mobil Sistemi benzin içinde sona erdi. Yani bu aslında Ekim ayı özelinde gelebilecek bu Eşel Mobil sona ermesiyle potansiyel etkiyi sınırlayıcı yönde kademeli bir artış geldi. Yani her ay ÖTV yavaş yavaş artırılacak burada. Bu bir yandan olumlu, bir yandan da olumsuz etkisi var. Olumlu etkisi şu, bu adım yapılmasaydı, kademeli geçiş olmasaydı Ekim'de daha yüksek bir enflasyon riski gelecekti akaryakıt fiyatları üzerinden. Şimdi daha sınırlı ama önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarına bağlı akaryakıtta bir düşüş görecek olursak aslında artacak ÖTV ile beraber bu düşüş etkisinde yansımadığını, sınırlı yansıdığını görüyor olacağız. Bu da bir miktar katılık riski oluşturabilir. Artı maliyetler tarafında özellikle doğalgaz tarafında ciddi biriken riskler var. Bu da bir yerde zam gelme ihtimalini ön plana çıkartıyor. Yılın geri kalanında gıda dediğim gibi çok da aşırı destekleyici olmayabilir. Kış şartlarının nasıl yaşanacağı da burada önemli olacaktır. Dolayısıyla enflasyon tarafında şu anda ciddi bir aşama kırıldı demek için biraz erken ama biz yıl sonunda 29.5'tu tahminimiz, hala o seviyeleri korumaya devam ediyoruz. Burada Ekim ayında bir miktar yine %2'ler mertebesinde bir enflasyon görme ihtimalimiz yüksek. Geçen sene Kasım Aralık döneminde %1'in altında aylık enflasyonlar vardı. Aslında Kasım Aralık'taki enflasyon görünümü yıllık bazda nerede kapatacağımızı biraz daha belirleyecek gibi gözüküyor. Uzun lafın kısası şöyle, manşette olumlu bir veri var. Alt detaylara ve gelecek görünüme baktığımızda aslında halen enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin biraz daha ağır bastığını söylemek lazım.
0: Peki Erol, şimdi piyasanın biraz da neyi fiyatladığını konuşalım. Yani bugün dünkü veri sonrasında Merkez Bankası'nın 22 Ekim'deki toplantısında 100 bas puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jeopolitik riskler ve bunun yanı sıra özellikle küresel tahvillerdeki satışlar devam ederken buna rağmen aslında bu bir fiyatlama ortaya çıkıyor. Senin beklentin nedir Ekim'e dair?
1: Bizim beklentimiz de 100 bas puanlık indirim olması yönünde. Biz bu enflasyon verisinden önce de aslında Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puan indirimle yılı 35 seviyesinden kapatmayı bekliyorduk. Bu veri de destekleyici oldu denilebilir. Şimdi yakın dönemde yaşanan bu fon tarafındaki, yatırım fonları tarafındaki bu likidasyon sürecine baktığımızda bunun kısa vadede enflasyon görünümü, büyüme görünümüne bir miktar aşağı yönlü etkisinden bahsetmek mümkün. Bununla beraber hem enflasyon aylık bazda beklentilerden daha olumlu gerçekleşti. Hem de reel getiri hesabı açısından eğer gerçekleşen enflasyon üzerinden bakacak olursak birkaç aydır %31'ler civarında olan enflasyon şimdi 29'lar civarına geriledi. Yani burada 1,5-2 puana yakın bir gerileme var ve önümüzdeki aylarda da bu 29-30 bandında kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yani aslında gerçekleşen enflasyon tarafında da nette 1-1,5 puanlık bir iyileşme kaydedilmiş gibi gözüküyor. Bu da aslında Merkez Bankası'nın alan açıyor diye düşünüyoruz. Ve şu anki mevcut piyasa koşullarında da 100 bas puan civarında bir indirimin ekstra bir döviz talebi yaratma ihtimalini düşük görüyoruz açıkçası. Ve şu anki finansal koşullardaki sıkılık düzeyini dikkate aldığımızda ve beklenen enflasyon tarafına da baktığımızda biz burada Merkez Bankası'nın ılımlı, ihtiyatlı bir adım atabileceğini düşünüyoruz. Muhtemelen burada Merkez Bankası gerekirse sıkılaşma adımları atabilirim şeklindeki ifadelerini de koruyabilir böyle bir adım atmasında. Tabii toplantı 22 Ekim'de, hala kaydeder bir zaman var. Bu tarihe kadar petrol fiyatlarının seyri de önemli olacak. Buradaki yakın dönemde, son günlerde gördüğümüz gerileme eğilimi devam ederse Merkez Bankası'nın elini biraz daha kuvvetlendirebilir, ama tam tersi bir durum görürsek belki indirim ihtimalini zayıflatabilir. Ama bizim şu anda baz senaryomuz Ekim ayında 100 bas puanlık bir indirim gelmesi yönünde ve Aralık ayında da yine benzer şekilde bir 100 bas puan görme ihtimalimizin biz olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki şimdi bir diğer tarafta da yeni yıla dair 2027 hesaplamaları yapılırken özellikle burada asgari ücretin geçişkenliği nasıl olacak, enflasyon üzerinde bütçe açığına baktığımız zaman orada bir miktar daha artışların, beklentilerin dahil olması, bugün 2027 başı için senin için risk olarak enflasyonda sıraladığın şeyler nelerdir?
1: Şimdi bence buradaki en önemli birinci risk aylık ana eğilim tarafında iyileşme devam edecek mi, etmeyecek mi? Şimdi Türkiye'de aslında enflasyonun tek haneleri de gördüğü istikrarlı dönem diyebileceğimiz süreçte de düşük %10'lar seviyesine kaldığı dönemde aylık enflasyon %1'in altındaydı. Önce 2018'deki kur şoku, arkasından 2021'de yaşananlar vesaire. Bizdeki enflasyon dinamiklerinde ciddi kırılmalar gördük ve aylık enflasyon eğilim bizde %4'lerin üzerine çıktığı döneme geldik. Şimdi yeniden %2'lere yakınsamaya başladık. Hala %2'nin aşağısına gelmiş değiliz. Ve burada %2'nin altında 1,5'lara gitmek de pek kolay değil. Hem burada geçmişe dönük fiyatlama davranışları, çıpalama etkisi ve bu yüksek seviyede oluşturduğu psikolojik etkiyi kırmak da kolay değil. Dolayısıyla enflasyon beklentindeki iyileşmeyi sağlamak bence en önemli unsurlardan bir tanesi olacak ve aylık fiyat gelişmeleri, buradaki aylık eğilim tarafı önemli olacak. Artı seçimlerin zamanında yapılacağını varsaydığımızda da 2028 ve 2029'da genel ve yerel seçimlerin yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla aslında 2027 bizim enflasyonu düşürmek açısından önemli fırsatı beraberine getiren bir yıl ve belki de en hızlı iyileşmeyi biz 2027'de görebiliriz. Ama diğer taraftan da katılık unsurları var. Burada gıda ve enerji tarafında nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı kestiremiyoruz, ama hizmet tarafında bu katılık eğilimi biraz kırılmaya başlamış gibi gözükse de hala ciddi burada farklar var. Özellikle mal hizmet enflasyon arasındaki makasa baktığımız zaman da 13 puanlar civarında kabaca bir fark var. Ve buradaki katılığı kırmak da kolay değil dediğim gibi. Artı Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki enflasyon ortalamasına baktığımız zaman da 100 yıllık, 101 yıllık, yani 1924'ten 2025'e kadar ortalamaya baktığımızda %23'ler civarında bir ortalama enflasyon var. Ve biz şimdi artık 30'un altına meyletmeye başladık enflasyonda. Önümüzdeki yıl bence 23-25 bandı tarafında ciddi bir katılık görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Tabii ki bunlar riskler, ama diğer taraftan da bu yıl yaşadığımız enerji şokunun gelecek yıl ortadan kalkması senaryosu da belki pozitif katkı verebilir. Özellikle Mart-Nisan döneminde bu açıdan pozitif baz etkisi görebiliriz. Yani yıla biz %29-30'lar civarında bir enflasyonla başladıktan sonra muhtemelen Mart-Nisan'da 27-28 civarına gerilediğimizi de görebiliriz. Burada bence hizmet sektöründeki katılık ve diğer taraftan Merkez Bankası'nın doğrudan kontrol edemediği gıda enerji tarafındaki seyir önemli bir belirleyici olacak diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi diğer tarafta talep koşullarını da biraz konuşalım. Sen de söyledin, servet etkisinin azalmasının hikayeleri burada bir miktar daha baskıladı. Enflasyon açısından daha olumlu bir tabloyu beraberinde getirdi, ama şimdi bu faiz indirimleri olası bir talebi canlandırma riskini barındırıyor mu sence?
1: Yani şu anki mevcut piyasadaki genel faiz seviyelerine baktığımızda 1 puanlık yapılacak.

0: Zaman zaman dikkat çektiği gibi Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne Ekim'de geri dönse bile otopilotta olmayacaktır. Yani burada önümüzdeki süreçte enflasyon gerçekleşmelerine, beklentilerin seyrine ve diğer olası risklere dikkat ederek Merkez Bankası bazı aylarda gelecek yılda faiz indirimlerine ara verebilir. Bazı aylarda indirim hızını belki artırmaya değerlendirebilir ama biz şu anda kısa vadede bu indirim döngüsüne ihtiyatlı bir şekilde başlamasını bekliyoruz. Örneğin bizim baz senaryomuzda Ekim ve Aralık'ta indirim beklentimiz var ama gelecek yılın muhtemelen ilk toplantısı, Ocak toplantısında Merkez Bankası pas geçebilir. Çünkü burada hem yılbaşı itibariyle otomatik gelecek zamların etkisi, diğer ücret artışlarının etkisi vesaire gibi unsurlar da belki enflasyon tarafında aylık bazda yüksek bir seyir görmemize ve yıllıktaki iyileşme eğiliminin belki geçici olarak bozulmasına sebep olabilir. O yüzden bu tarz durumlar yaşandığında Merkez Bankası bazı toplantılarda pas da geçebilir. Ama biz ihtiyatlı bir şekilde dezenflasyon devamını sağlayacak şekilde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yakın dönemde başlamasını bekliyoruz diyebilirim. Gelecek yıl içinde özellikle bu bizim açımızdan bizim görebildiğimiz kadarıyla 23-25 bandı ciddi bir katılık riski barındırıyor. Buralara yaklaştıkça belki Merkez Bankası'nın da biraz daha bekleme tarafında kalması ya da bu indirim döngüsüne ara vermesi ihtiyacı artabilir gibi bir görünüm söz konusu.
1: Peki Erol, şimdi yani küreselden de ayıramıyoruz yani baktığın anda, çünkü küreselde de çok sert şiddetli fiyatlamalar oluyor. Her ne kadar bugün hisse senetleri tarafında bambaşka güçlü bilançolar, AI yatırımları gibi böyle birçok madde yer alsa da aslında şu bir gerçek ki uzun vadeli tahvil faizlerindeki sert yükselişler söz konusu. Hatta şunu söyleyebiliriz, artan borçlanma maliyetleri de burada ana sorunsalı oluşturmaya devam ediyor. Şimdi küreselde bu kadar yüksek tahvil faizleri söz konusu iken bizim içeride ne kadar alanımız olabilir? Sen nasıl değerlendiriyorsun? 10 yıllık bugün geldiği noktada 2002'ye kadar götürüyor bizi.
0: Tabii ki burada küresel arka plan bizim lehimize değil, rüzgar bizim arkamızdan esmiyor. Onu görmek lazım ve küresel taraftaki özellikle gelişmiş ülkelerdeki bu yüksek faiz seviyesi dengesi, daha yüksek seviyelerde dengelenmesi ihtimali sermaye hareketlerini çok daha kısıtlı, çok daha seçici hale getirecektir bizim açımızdan da. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönem destekleyici olmayacak ve Merkez Bankası'nın da burada vermesi gereken günün sonundaki nihai reel getiri çok hızlı gerilemeyebilir. Aslında burada kabaca 6-7 puanlar civarında bir reel getirden bahsetmek mümkün gerçekleşen enflasyona göre faiz indirimlerinin gerçekleştiği dönemlerde baktığımızda Merkez Bankası'nın böyle bir iletişimi yok, böyle bir sabit bir hedefi de yok reel faiz açısından ama küresel taraftaki reel faizler ya da nominal faiz seviyeleri yukarıda oluştukça bizim açımızdan da indirim döngüsünün hızı ve yakın gelecekteki ya da orta vadede ulaşacağı noktalar belki düşündüğümüzden biraz daha yüksek seviyede olmak zorunda kalabilir. Bu da bizim taraftaki büyüme tarafındaki toparlanma eğilimini biraz yavaşlatabilir ama bizim açımızdan da bir yandan en büyük hikaye eğer biz dezenflasyonu kalıcı bir şekilde sağlayıp önümüzdeki yıl %20'lere ve belki sonrasında aşağısına gelebilecek bir patikaya inandırabilirsek hem yurt içi yerleşikleri hem küresel yatırımcıları bu takdirde belki bu zorlu ortamda dahi Türk varlıklara yönelik ilginin arttığını, cazibenin arttığını görebiliriz. Ama tabii ki bu şu an için fazla iyimser bir beklenti oluyor. Önümüzdeki dönemde bizim açımızdan hava destekleyici olmayacak ama eğer biz enflasyon tarafındaki bir düşüş trendini de kaybedersek burada Türkiye açısından da öne çıkartabileceğimiz çok da fazla bir hikaye kalmayabilir. O yüzden bizim açımızda en kritik konu bu. Ve biz bu dezenflasyon sağladıkça sadece yabancı yatırımcı çekmek açısından değil, daha kalıcı, daha sağlıklı bir büyüme ortamı yakalamak ve sanayi tarafını desteklemek açısından da, katma değeri desteklemek açısından da çok daha iyi bir ortama gidebiliriz. Ama 2027'de çok bizim arkamızdan rüzgarın esmediği ve yine zor yıllardan birisi olmaya aday gibi gözüküyor bu açıdan.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Erol, aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz yatırım finansman ailesine. Efendim, evet, küresel piyasalarda tahvil piyasası ve hisse senetleri piyasalarındaki ayrışmalara dikkat çekmiştik. Basınçtan özellikle borç eğrisi mesajlarını yine sabahtan bu yana da takip ettik. Hisseler rekor seviyeye yaklaşırken tahvillerdeki satışların devam etme hikayesi bir miktar daha öne çıkıyor. Ancak şu anda 10 yıllıklarda hafif bir geri çekilme var. 5.27 seviyesinde seviyelerine kadar geldi. Dün 5.32 seviyesiyle birlikte 2002'den bu yana en yüksek seviyesinde beraberinde getirmişti. Bugün ise içeride reel efektif döviz kuru odak noktamız olmaya devam edecek. Saatler 14.30'u gösterdiğinde ve mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisi ise dünkü veri sonrasında oldukça kritik ve önemli.

0: Önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa şu andan itibariyle 100 bas puanlık bir indirimi Ekim ayına ilişkin Merkez Bankası'ndan beklerken Brent petrol tarafı da buna destek veriyor. 0.41'lik bir geri çekime işaret ediyor. 100 doların altına sarkan bir Brent petrol var. WTI tarafına bakıyoruz. Orada da %1'e varan aslında geri çekilmeler var. 88 dolar 57 sent fiyatlamasının da öne çıktığını görüyoruz. Tüm bu detaylarla birlikte programı noktalıyorum. Düello'da görüşeceğiz birazdan. Hoşçakalın.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: BFM Grafik Düellosu ile devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte. Şimdi Mehmet, bir tarafta baktığımız zaman aslında ABD borsaları zirveye doğru gidiyor diyoruz ama o zirvenin tabanına baktığımız zaman tabanın daraldığını görüyoruz. İyice daralıyor. Çünkü buradaki ana hikayede sadece bunların aslında itici kuvveti yapay zeka oluyor. Yani biraz da teknoloji hisseleri öncülüğünde giden bir ABD borsaları var. Dolayısıyla biraz bu tarafı irdeleyeceğim ben rakamlarla birlikte.
2: Aslında son dönemde yine sen konuşmuştun. ABD tahvilleriyle hisseler arasındaki bağlantı koptu diye. O bağlantının kopma sebeplerinden de bir tanesi bu aslında. Yani o evet. Teknoloji hisselerini çıkardığımızda aslında o bağlantı aslında hala devam ediyor diyebiliriz.
1: Doğru.
2: Ben Türkiye'den bahsedeceğim. Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji tarafında iyi olumlu gelişmeler var 2026 özelinde. Bu ne kadar konjonktürel, ne kadar yapısal, onlara biraz bakacağım.
1: Peki başlasın o zaman. Tabii. Grafik düellosu. Başlasın diyoruz efendim grafik düellosuna. Şimdi bakalım, yapay zeka hariç S&P'de zayıf seyirden bahsediyoruz aslında. Şimdi buradaki ana hikayede beyazla göstermiş olduğumuz S&P 500 ve bunun yanı sıra sarı ile göstermiş olduğumuz ise yapay zeka hariç S&P 500 endeksi. Şimdi iki taraftaki makas ayrışması aşikar. Bir taraf beyazla, beyaz eğri yani teknoloji hisselerinin de öncülüğündeki totaldeki aslında S&P 500'e baktığımız zaman tüm bu jeopolitik gelişmelere rağmen, tüm bu yükselen tahvil faizine rağmen hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ancak işin içerisinden yapay zekayı, teknolojiyi çıkardığımız zaman burada iş biraz daha değişiyor, farklılaşıyor. Bu da bize itici kuvvetin yapay zeka olduğunu gösteriyor. Hemen şöyle bakalım. Özellikle başlangıç noktasından itibaren normalize edilmiş haline baktığımız zaman S&P 500 yaklaşık %15,34'lük yukarı yönde. Fakat yapay zeka bağlantılı şirketler çıkarıldığında ise burada %6,71'lik getiri oranına sahip yaklaşık 8,6 puanlık gibi bir performans farkının oluştuğunu gösteriyor bize. Özellikle Ağustos ayına geldiğimiz zaman bu makasın çok ciddi açıldığını görüyoruz. Yani Ağustos ayında iki seri birbirine oldukça yakınken sonrasında S&P 500 yukarı yönlü hareket, AI şirketleri hariç endeks ise sert bir şekilde geri çekilmeye işaret ediyor. Son dönemdeki yükseliş geniş tabanlı bir Amerikan hisse senedi rallisinden ziyade giderek daha fazla AI ve büyük teknoloji rallisine dönüşmüş bir görünüm söz konusu. Bu da yüksek tahvil faizleri açısından önemli bir ayrışmayı da beraberinde getiriyor. Hemen şöyle bir bakalım, diğer grafiğe geçelim. Diğer grafikte ise anlatmak istediğimiz aslında ABD borsalarında teknoloji dominasyonunun nasıl şekillendiği. ABD borsalarında özellikle burada grafikteki seviyelerin kendisinden çok oranların da zaman içerisinde aşağı geldiğini gösteriyor. Endekse baktığımız zaman 4 tane ayrı endeks var. Burada karşılaştırmaların yapıldığını grafik üzerinde görüyoruz ki Nasdaq 100 eşit ağırlıklı Nasdaq 100'e baktığımız zaman S&P 500 eşit ağırlıklı S&P 500'e bakıyoruz ve teknoloji hariç S&P 500, teknoloji ve S&P 500 tarafında ise bir de muhteşem yedilinin işin içerisine girdiğimiz zaman özellikle burada 2020'den 2026'ya doğru bu oranların belirgin bir biçimde gerilemesi bize aslında şunu söylüyor. Yani endeks içerisindeki ortalama şirket büyük teknoloji şirketlerinin performansının giderek daha fazla gerisinde kaldığına işaret ediyor. Çünkü S&P 500 tarafında muhteşem yedilinin oranı yaklaşık %37,45'e kadar gerilemesiyle birlikte muhteşem yedilinin 493 şirkete karşı çok ciddi bir relatif performans üstünlüğü kurduğunu da bize net bir şekilde gösteriyor. Yani teknoloji sektörü teknoloji dışındaki S&P şirketlerinden çok daha güçlü bir performans gösterdiğini de bize söylüyor. Taban daralmış durumda. Yapay zekanın teknoloji şirketlerinin götürdüğü bir ralliden bahsediyoruz burada.
2: Türkiye'de öyle bir yani yapay zeka teknoloji hisseleri baskın bir endeksimiz olmadığı için bu ayrışmayı biz çok fazla göremiyoruz. Evet, bizde de teknoloji şirketlerinde bir miktar olumlu ayrışması var ama o tarz yapay zeka yatırımları Türkiye'de olmadığı için bizim borsada öyle bir erişimi henüz ne yazık ki göremiyoruz.
1: Göremiyoruz, doğru.
2: Evet, ben Türkiye'ye geleceğim. Aslında birkaç zamandır bundan bahsediyoruz. Bu sene özellikle yenilenebilir enerjide Türkiye açısından olumlu gelişmeler oluyor. Enerji editörümüz Ufuk Olgun her ay bu grafiği yeniliyor, güncelliyor saatlik verilerden. O bir önceki ayın ve dolayısıyla yılın başından bugüneki yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payına bakıyor. Bunu da oldukça hızlı bir şekilde yaptığı için biz bunu özellikle ekrana getirmek istiyoruz. Bugün özellikle mesela Enerji Bakanlığı'ndan Ağustos verisi geldi. Bu veri Eylül verisi, yani dolayısıyla ilk 9 ayın verisi, oldukça güncel bir verim. Şu ana kadar baktığımızda ilk 9 ayda, bu yılın ilk 9 ayında yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı %60'a çıktı ki bu rekor seviye. Geçmişe yönelik son 10 yıla baktığımızda özellikle burada ilk 3 yıl 2016-17'lerde %30'larda. Daha sonra yukarı yönlü bir hızlı bir yükseliş var 2019'da ve daha sonra da 40-45 civarında seyreden bir yenilenebilir enerji üretim payı var. Geçen yılın tamamında %45 civarında kapatmıştı Türkiye ve bu oranla birlikte dünyada elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının en yüksek olduğu 37. ülke konumundaydı. Bu listenin tepesinde tabii ki Kuzey Avrupa ülkeleri var. Orada %100'lere varan yenilenebilir enerji payı var. Onlara tabii ki Türkiye'nin ulaşması çok mümkün değil ama bu 37. sıra 2026 itibariyle çok daha yukarılarda bir yerde oluşacak. Eğer yılı %60 civarında bitirirse Türkiye, geçen yılki rakamlara göre baktığımızda yaklaşık bir 10 sıra yukarı gidecek ve ilk 25 ülke arasında girecek. Bu oldukça önemli. Özellikle bu yıl olması çok daha fazla önemli. Çünkü bu yılı genel olarak enerji kriziyle konuşuyoruz. Hala onun etkilerini hissediyoruz. Kısa vadede düzelmesinin de çok fazla beklenmediğini belirtiliyor. Uzun vadeye baktığımızda petrol kontratlarından kusura bakmayın. Doğalgaz kontratlarına baktığımızda burada özellikle önümüzdeki dönemde fiyatların çok da inmesi beklenmiyor. Peki bu neden gerçekleşti diye baktığımızda, hangi kaynaklarla gerçekleşti diye baktığımızda burada aslında rüzgar ve güneşten ziyade hidrolik tarafın daha öne çıktığını görüyoruz.
1: Evet, doğalgaz kaynaklı elektrik üretiminin payının ilk 3 çeyrekte rekor düşük seviyeye gelmesi ilginç.
2: Yani olması özellikle Türkiye açısından oldukça önemli. Cari açık olarak özellikle çok önemli. Neden diye baktığımızda bu sene özellikle geçtiğimiz sene kış aylarında Türkiye'de özellikle doğu illerinde çok yoğun kar yağışı gerçekleşti. Ve bahar aylarında özellikle oradaki akarsularda çok yoğun bir, çok yüksek bir su debisi gerçekleşti. Ve bölgedeki barajlardan elektrik üretimi gerçekten rekor seviyeye çıktı. Neredeyse oradaki bütün barajlar tam kapasiteyle çalıştı bahar aylarında. Hatta yaz aylarında normalde oradaki elektrik üretiminin çok azalması beklenirken bu sene yaz aylarında da hidrolik üretimi oldukça yüksek seyretti ve toplam enerji üretiminde %30'luk bir paya sahip oldu ki bu geçtiğimiz sene %17 civarındaydı. Daha önceki yıllara baktığımızda yine buralardaydı. Yani hidrolik üretiminde şu %30'luk pay aslında çok sıradışı bir oran. Ve aslında bu bize şu tehlikeyi de önümüze koyuyor. Bu %30'luk olan sürdürülemez. Yani gelecek yıl yağışlar geçen seneki gibi gerçekleşmediği müddetçe, ki muhtemelen gerçekleşmeyecek, bu %30'luk oranın aşağı gelmesi bekleniyor. Peki bu sene %30'a çıktığında oradan gelen ekstra elektrik hangi alanın üretilmemesiyle karşılandı diye baktığımızda burada doğalgaz öne çıkıyor. Doğalgazdaki payın %21'den %11'e, yani 10 puanlık düştüğünü görüyoruz. Bu da Türkiye'nin doğalgaz maliyetini, özellikle dünyada doğalgaz fiyatları arttığında düşündüğümüzde oldukça düşürdü. Sene doğalgaz fiyatları daha da artacak gibi duruyor. Özellikle Avrupa'daki doğalgaz stoklarının bu kadar düştüğünü düşündüğümüzde eğer aynı durum gerçekleşirse Türkiye'nin şansında, ama eğer gelecek sene doğalgazın payı artacaksa bu Türkiye'ye ekstra enerji maliyeti olarak yansıyabilir.
1: Peki bakalım bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğiz efendim. Evet, ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte grafik düellosunu gerçekleştirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Emlak Katılım Portföy sundu. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün ve Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında aslında haftanın ikinci işlem gününde biraz küresel piyasalarda teknoloji imserliği ve rallisi olduğunu dünkü kapanışlarda küreselde gördük. Tahvil baskısına rağmen biraz daha borsalarda iyimserlik vardı. İçeri tarafa bakıldığında enflasyon rakamları dün gelmişti. O günden bugüne yansıyan fiyatlamalarında olduğunu görüyoruz diyelim ve bugünün başkanına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında başlıklarımız vardı ve dış basından geliyor aslında. Trump tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD-İran savaşının aslında 8. ayına giriş yaptık ve ABD Başkanı Trump'ın ara seçimleri 3 Kasım'daki yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala artan dizel ve motorin fiyatlarını biraz daha dizginlemek amaçlı attığı adımları izler olduk değerli izleyenler. Trump kırmızı dizel bin karayollarında kullanımını geçici olarak izin verdiğini açıkladı ve Kasım'daki ara seçim öncesi yakıt maliyetini düşürmek amacıyla Trump karayolu dışında kullanılan kırmızı dizele kullanım şartını kaldırdığını açıkladı. Herkesin vergisi olarak kullanabileceğinin altını çizdi ve kararnameyi imzalayacağını açıkladı. Kararlı yakıttan elde edilen federal hükümet vergisinin de yıl sonuna ertelendiğinin altını çizdi. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Bu taraflı yine dış basından geliyor. Aslında ihracatçı pazarımız Almanya tarafında fabrika siparişlerinde alarm zilleri çalmaya devam ediyor diyebiliriz. Almanya'nın Ağustos 2026 aylık fabrika siparişleri %10,6 oranında düşüş kaydetti. Bu rakam Temmuz yani bir önceki ayda %3,2'ye varan bir artış göstermiş. Yani burada bir daralma olduğunu bir aylık süreçte görmüş bulunmaktayız. Bloomberg anketindeki medyan beklenti ise %1'e varan bir artıştı. Fakat Almanya İstatistik Bürosu'ndan gelen değerlendirmeye bakıldığında düşüşün başta sebeplerinden birinin ise büyük siparişlerdeki azalma olduğunun altı çizildi ve bu bileşen hariç tutuldu. Olduğunda ise genel göstergenin sadece %0,1 düştüğü açıklandı. Ve son başlığımıza gidelim buradan da. Citi tarafından Türkiye yorumu geldi. Citi tarafından Türkiye yıl sonu enflasyon, faiz ve biraz daha büyüme beklentileri açıklandı. Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar'dan yapılan rapora göre enflasyon görünümünün zorlu koşulları devam ettirdiği, büyümenin beklentilerinin hala zayıf olduğunun altı çizildi ve Citi tarafı Ekim ayında Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık bir indirim bekliyor ve yıl sonu %35'lerde biten bir politika faizini öngördü. Enflasyon tarafına bakıldığında %30'lukta katılığın kalabileceğinin altını çizdi.

Evet, dışarıda teknoloji rallisi tahvil baskısına meydan okudu demiştik. İçeri tarafa bakıldığında Borsa İstanbul tarafında enflasyon rakamlarının beklenti altı gelmesi yıllık tarafın %30'un da altına birkaç yıl sonra sarkmasından sonra ise Borsa İstanbul'da BIST endeksi %0,82'ye varan bir geri çekilmeyle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu olacak mecliste. Bu sunumda dikkatle takip edilecekti. BOFA tarafından fon krizine ilişkin açıklamalar da gelmeye devam etti. Fon krizi şimdilik daha hızlı bir gevşeme gerektirmiyor mesajının da altı çizildi diyelim ve banka, sanayi, mali ve ulaştırma tarafında negatif bir tablo varken burada turizm tarafında yatay pozitif bir inmenin de olduğunu izliyoruz diyelim. Küresel para piyasalarına bakıldığında Euro 17 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Euro dolar çaprazında 1.13'ün de altına gelen bir fiyatlama olduğunu gördük ve şu an 1.12.27 seviyesinde bir fiyatlama hakim. Dolar TL, Euro TL tarafında güne yatay pozitif bir işlem hacminin devam ettiğini izlerken dolar endeksinde ise 102 seviyesinde güçlü dolar hikayesinin devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Avrupa tarafında bu sabah saati ise Fransa Maliye Bakanı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Borç konusunda Avrupa Merkez Bankası ECB'nin yardımına ihtiyaç yok açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra Fransa tahvillerinde ise getiri 10,1 bas puanlık düşüşle %5,30'lara geldi. 30 yıllık Fransa tahvil faizlerine bakıldığında. Almanya fabrika siparişlerinde %10'a varan bir daralma var demiştik. Şu an borsalarda ise yatay pozitif bir imenin devam ettiğini gördük. İtalya tarafı %1'e varan bir pozitif ayrışmayla biraz daha olumlu seyri destekler nitelikte ilerliyor diyelim. ABD vadelilerde ise Nasdaq dün rekorla kapattı. Teknoloji imserliği ve rallisi var demiştik. Tahvil baskısına meydan okuyan bir fiyatlama vardı. Pozitif imenin devam ettiğini görmüştük. Peki emtia tarafında şu an fiyatlama ne yönde gidiyor diye bakalım. Çünkü güçlü dolar hikayesi ons altını baskılayan bir unsurdu ve 4200 doların da altına gerileyen bir ons altın fiyatlaması olduğunu izliyoruz diyelim. Bitcoin 85.000 dolar seviyesine dengeli fiyatlamasını sürdürürken Brent petrolde ise yüzün altında bir fiyatlama hala hakim olduğunu bizlere piyasalar gösterdi. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.

0: Ve çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Burada fiyat performans dönemi diye bir kavramı konuşmak üzere çok değerli bir hocamız bizlere eşlik ediyor. Kendisi Özel Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tolga Akçura. Tolga Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çağırdığınız için çok teşekkürler Ayla Hanım.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok değerli araştırmalarınız var. Şimdi aslında hazır deflasyon rakamları geldi ve biraz daha tüketimin, fiyatlamanın ve bu algı ve olgunun oluştuğu bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi fiyat performans dönemi diye uzun zamandır altını çizdiğimiz bir ortam vardı. Son dönemde hızlı tüketim ürünlerini satın alma zorunluluğu aslında belirgin bir biçimde artmaya başlamıştı. Burada bakıldığında satın alma zorunluluğu 3 ayda %

0: %7,4'ten %10,9'lara çıkmış araştırmanızda. Peki sizce bu bir algı mı yoksa veride görünen bir olgu olarak mı okunmalı?
1: Markalardaki fiyat performans baskısı bir olgu. Ekrandaki grafik, bir grafiğimiz vardı.
0: Hemen
1: yaklaşık 15 yıllık bir ölçümün sonucu. Siz burada son 5 seneyi görüyorsunuz. Burada 2018'de ilk defa yükseldi. Bu grafiklerin ne olduğuna bir bakalım. İlki mavi olan aylık değişimi gösteriyor. 2018'lerde bu, 2015'lerde %1'di. Orada markalarla ilgili konuşmaların içinde enflasyon, TL, zam, hayat pahalılığıyla ilgili konuşmalar. Bunlar bir hızlı tüketim ürünleri kategorisindeki büyük markaların ortalamasını görüyorsunuz. Hı hı. Bütün halka açık platformlardaki konuşmaların marka ile ilgili konuşmalar içindeki yüzdesi. 2018'de bir kur şoku yaşadı Türkiye. O zaman %3'lere çıktı. Bu sarı çizgi, 12 aylık ortalama. 2022'de enflasyon şokuyla beraber %3'leri gördük. %4'lere çıktı, bakın orada görüyorsunuz. Şu anda en son %6'lara yaklaşan bir yerdeyiz. Özellikle hızlı hareket eden mavi grafiğe bakarsak, artık tüketiciler marka ile ilgili konuşmalarda fiyat, hayat pahalılığı ve enflasyonun her 10 konuşmadan birinde geçtiğini gösteriyor bu analiz. Ve son 4 aydır ciddi bir yükselme trendindeyiz. Bu kadar hızlı ve tutarlı bir şekilde yükselen bir grafiğin baktığımız zaman tarihte son sanırım ikinci en yüksek yerde, ama bu momentuma bakarsak bu Nisan 2025'teki tepe noktasında geçecek gibi duruyor. Hı hı. Yani Türkiye tarihinin tüketiciler için düşündüğümüz zaman ve markalar için, marka yöneticileri için düşündüğümüz zaman fiyatın ve enflasyonun ağırlığının en fazla hissedildiği dönemi yaşıyoruz. Rakamlar da bunu söylüyor zaten, enflasyon rakamları söylüyoruz.
0: Şimdi tüketicinin temel harcamalara dair finansal baskısının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Hem enflasyon rakamları hem de bunun dışında sizin araştırmanız da gösterdi. Son enflasyon rakamlarına bakıldığında %30'un da altına inen bir yıllık enflasyon vardı. Fakat aylık tarafta hala %1,5'un üzerinde olan bir hızlanmanın da olduğunun altını çizmekte fayda var diyelim. Bir de reel marka değerini konuşmak lazım. Sert bir düşüş vardı orada. Peki sizce bu hacim daralmasından mı, markaların fiyatlama gücünün zayıf mı, yoksa tüketicinin yine alım gücünden kaynaklı bir düşüş olarak mı görülüyor?
1: İlk olarak yine oradaki grafiğe bakarsak, hı hı, eğer biz geliştirdiğimiz metodolojiyle reel marka değerini günlük olarak takip edebiliyoruz. Bu bir dünyada ilk. Institute of Operations Research and Management Science Informs'un Analytical Applications Award'u, dünya çapında bir yarışmadır bu. Üçüncülük kazanan bir teknolojiye bakıyorsunuz ve bunun altındaki yaklaşım çok yakın zamanda Amerika'da patenti de almıştır. Dolayısıyla bir Türk mühendisleriyle geliştirilen, Türk bilim adamlarıyla geliştirilen bir yaklaşım olduğu için ve özellikle bunun borsa değeriyle de alakasını gösterdiğimiz için dünya üçüncülüğüne layık gördüğümüzü ve bir Türk olarak da onur duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Burada özellikle ağırlık tüketiciler ne zaman finansla ilgili, maliyetle ilgili konulara yöneliyorlar, marka değerinde önemli bir baskı oluyor. Ve son zamanlardaki artık markaların fiyat ağırlıklı tüketicilerin zihninde konuşulması aslında markanın gücünü yavaş yavaş kaybettiğini ve ekonomik zorlukların markaları yendiğini maalesef bize, hı hı, göstermekte. Ve en son bakarsak orada bunun %15'lik reel marka değeri, enflasyondan arındırılmış bir şekilde son 2026 için markaların değer kaybı yaşadığını maalesef üzülerek iletmemiz gerekiyor.
0: Peki bu dönemde markaların değerine ne oluyor? Şimdi bakıldığında reel marka değerinde %15'e varan bir geri çekilme olduğunu sizinle konuşuyoruz. Nominal tarafta ise marka değerinin arttığının da hali hazırda devam ettiğini gördük. Bu süreçte bakıldığında şu an fiyatlar %28,4 artarken nominal marka değeri yalnızca %9 yükselmiş. Reel marka değeri ise %15,1'lik bir düşüş göstermiş. Son verilere bakıldığında Türkiye'de şirketler fiyatlama gücünü korurken marka gücünü mü kaybediyor? Bu değerleme bize ne anlatıyor sizce hocam?
1: Evet, aslında markalar nominal olarak %9 büyüdü. Ama burada raf fiyatlarındaki değişime bakarsak %28, aşağı yukarı enflasyonla paralel %30 civarı bir enflasyon ki en son gelen rakamlarda sene sonu itibariyle Citi'nin tahminlerinde bu civarda olacağını söylüyor. Nette bu %15'lik bir kaybı gösteriyor. Net olarak burada markalar fiyat arttırabildi, evet. Ama tüketicinin gözündeki farkını koruyamadı. Yani fark anlatılamayınca markanın taşıdığı prim eriyor. Durum onu gösteriyor.
0: Yani marka burada tüketici gözünde aslında biraz daha kendini anlatmalı mı diyorsunuz? Biraz daha fiyatlamanın dışında sosyolojik de bir ortamın oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu tarafta ekonomik güçlük ve enflasyon tarafından devam edelim. Peki tüketicinin öncelikleri nasıl değişiyor? Çünkü bakıldığında ekonomik zorluk tüketicinin önceliklerini değiştiren bir ortama götürüyor. Yani ihtiyaç karşılanmalarının bile azaldığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Sizin de bir ihtiyaç piramidiniz vardı ve biraz daha piramidin aşağı doğru gittiğini raporunuzu okurken görmüştüm. Biraz sizden bu tarafı dinleyelim. Bugün tüketiciyi elde tutmak için sizce anahtar marka gücü mü yoksa somut fayda mı? Nasıl yorumlamak lazım?
1: Evet, tüketicilerin gözünde birçok ihtiyaç aynı anda aslında bir rekabet halinde. Burada Maslow'un gösterdiği bu hiyerarşiyle eğer düşünürsek en altta beslenme, barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçlar. Üste ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme var. Markanın asıl alanı üst basamaklar, yani kimlik, statü, anlam. Ekonomik güçlülük insanı piramidin alt basamaklarına maalesef çekiyor. Önce karnını doyur, faturanı öde, markanı sonra sev. Türkiye'de enflasyon yıllardır bunu yapıyor. Grafikte zorluk çizgisi yukarı çıktıkça tüketici piramitte aşağı iniyor. Bu yüzden bugün tüketici bir markaya beni temsil ediyor mu diye değil, bu fiyata bu performansı veriyor mu diye bakıyor.
0: Şimdi bu ürün ödediğim paraya değer mi sorusu da galiba daha fazla yankılanmaya mı başladı sizce?
1: Evet, kesinlikle burada markalar için ciddi aslında bir inovasyon yapmak, anlamlı inovasyon ve kanıt üretmek gerekiyor. Ajan reklam izlemiyor çünkü bir de işin o kısmı var, birazdan evet. Gireceğiz. Sürekli ölçmek gerekiyor. Evet, ekranda vermişsiniz.
0: O zaman ajan piramidini biraz sizinle konuşalım. Çünkü yapay zekasının da hayatımızın her tarafına yansımış bulunmakta. Yani biz son 5 senedir her zirvede, her programda ve her sektörde yapay zekanın biraz daha entegre olması gerektiğinin altını çizen sektör konuklarımızla mesajlarını dinliyorduk. Şimdi fiyat performans tarafında yapay zeka ajanları da bir öğrenme sürecinden geçiyor galiba. Yine bir piramidimiz var. Bu piramide bakıldığında ise aslında daha farklı bir ortamın olduğunu gördük. Yani yapay zeka ajanları galiba yüzlerce marka yerine yapay zekanın seçtiği 3 ürünün öne çıktığı bir tüketici algısıyla karşı karşıya kaldı. Şirketler artık tüketici değil de algoritmaya doğru mu bir marka stratejisi ilerlemeli sizce? Yani son dönemde bu değişen dönüşen dünyada tüketici eğilimi de biraz daha yapay zeka ajanlarını mı önceliklendirmeye başlamıştır? Yani öneri ekonomisinde şu an nasıl bir ortam var diye sözü size bırakayım.
1: Evet Aylar Hanım, çok güzel aslında siz giriş yaptınız burada. Yapay zeka ajanı tüketici adına araştıran, karşılaştıran ve giderek satın alan bir yazılım şu anda. Bugünkü ajanlar piramidin en altını öğrenmekte, yani insanın en ilkel davranışını, fiyat ile somut performans arasındaki ilişkiyi öğreniyorlar. Çünkü bu bugünkü teknolojinin en kolay formüle ettiği şey. Fiyat bir sayı, performans, değil mi? Etiketler ölçülebilir bir özellik. Bu yüzden ilk ürünler alternatifleri yan yana koyan öneri motorları oldu. Bana bu fiyata en iyi ürünü bul diyorsunuz. Ajan yüzlerce seçeneği eleyip 3 tane öneriyle geliyor. O içe giremeyen marka tüketiciye hiç görünmüyor. Burada büyük markaların, pazar payında bir numara olan markaların o 3'te olmadığını gördük. Öyle vakalar görmekteyiz. Dolayısıyla yapay zeka asistanlarının önerilerinde hiç yer almayan bir markanın tüketici nezdinde bir şansı yok.
0: Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Bir cümleyle sizden bu raporun toparlamasını o zaman rica edeyim. Çok zor olacak.
1: Tabii,
0: ama.
1: Ajanlar geliştikçe burada markalar yeniden önem kazanacağını düşünüyorum. Markalar ölmeyecek, hatta daha da önemli olacak. Ajanlar Maslow'un piramidini aşağıdan yukarıya doğru öğreniyorlar. Bugün temel ihtiyaçlar fiyat, somut performans, sofistik demokratikleştikçe istekleri, duygusal ve sosyal bağları artık öne çıkartan bir ajan öneri motoru olacağını düşünüyorum. Bu barka bana ne hissediyor, çevreme ne söylüyor, kim olduğumu nasıl ifade ediyor, insanın neyi neden istediğini anlayan bir ajanın artık bize yön vereceğini düşünüyorum. İnsan ekonomik güçlükle piramitte aşağı inerken ajanlar öğrendikçe yukarı çıkacak. Tabii bir şartla, eğer biz homo sapiens olarak devam edersek bu dünyada. Yani bilen bir insan olduğumu olacak, yoksa bilişsel maalesef gücümüzü ajanlara devrettiğimiz, buna bilişsel borç diyor MIT'li araştırıcılar.
0: Peki.
1: Evet, yani geleceğimizi heyecanla ben de izliyorum. İnsanoğlunun görevi, tek bir cümleyle bitirmem gerekirse, öğrenmeyi, düşünmeyi makineye devretmemek. Markanın sınavı ise makinenin seçim setine girmek diye özetleyebilirim.
0: Peki, bu değişen dönüşen dünyayı o zaman beraber izleyeceğiz diyelim. Profesör Doktor Tolga Akçura, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer haberimize gidelim. Hafta sonundan sarkan önemli başlıklar vardı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %24 azaldı. Detayları haberimizde dinleyelim.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15.4 artışla 26 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, paritenin Eylül ayında dış ticaret dengesine 75 milyon dolar olumsuz yansıması olduğunu belirtti. 2026 yılının ilk 9 ayında ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5.2'lik artışla 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Rakamlara çeyreksel bazda bakıldığında 2026 yılının ilk çeyreğinde mal ihracatı geçen yılın yine bu dönemine göre %3.1 azalarak 63.3 milyar dolar olmuştu. İkinci çeyrekte ihracat %10 artışla 72.7 milyar dolara ulaşırken üçüncü çeyrekte de %8.6 yükseliş kaydedildi. Eylül ayında 26 alt sektörün 19'unda ihracatımız arttı. Bakan Bolat, Eylül ayında ithalatınsa yıllık bazda %5.9 artarak 31.2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Eylül ayında ithalatta net artış 1.7 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, yıllık bazda altın ve otomotiv ithalatındaki düşüşlere dikkat çekerek, altın ithalatı yıllık bazda %82.8, otomotiv ithalatı da yıllık bazda %13.8 geriledi dedi. Eylül ayında dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %24.8 azalarak 5.2 milyar dolara geriledi.
0: Evet, fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu sefer çelik sektörünü okumak amaçlı çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan. Veysel Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba Dilara. Merhaba.
0: Şimdi Veysel Bey, aslında dış ticaret rakamları açıklandı. Şimdi ilk 8 aya biraz sizinle çelik sektöründe bakalım. Burada ihracatta %3,1'e varan bir artış vardı ve 10,3 milyon ton olduğunu gördük. İthalatta %3,7'ye varan bir gerileme vardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %83'lere yükseldi. Ancak burada kapasite fazlası ve küresel korumacılık gümrük duvarlarında yükseldiği bir ortamdan geçiyoruz. Son çeyreğe de adım attık. Peki Eylül ayında yeni gelen rakamlar bizlere sizce neler gösterecektir ve yılı nerede kapatacağız? Beklentileri karşılayan bir ortamla sizce son çeyrekte karşı karşıya kalır mıyız?
3: Efendim, yılın geri kalan aylarında bu bizim kapasite kullanım oranımızın bir miktar daha artması söz konusu olabilir. Şimdi ihracat ve üretim rakamlarında yavaşlama, bir taraftan miktar açısından gelişmenin yavaşlaması anlamına geliyor olsa da bir de baz etkisine bakmak lazım. Yani geçen yılın ilk aylarında 3.1 milyon, 3.2 milyon ton seviyelerinde dalgalanan üretim son aylarda 3.4 milyon ton seviyesine ulaşınca birdenbire %0.4 oranında bir düşüş görünüyor. 3.4 milyon ton hafif altına düştüğünüzde baz etkisi bunu olduğundan daha farklı bir durum varmış gibi gösteriyor. Hemen şunu söylemek gerekirse bu yılki performansımız geçmiş yıllara göre daha iyi durumda. Biz aslında daha da iyisini yapmıştık. 2021 yılında 40.4 milyon tonluk bir üretim söz konusu olmuştu. Sonraki yıllarda işte Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, enerji krizi gibi meseleler bizi olumsuz yönde etkiledi. Deprem de bir ara bir çalkantıya sebep evet. oldu güneydeki kuruluşlarımız yüzünden. Ama netice itibariyle tekrar 40 milyon tonun üzerine çıkmaya hı hı. doğru gidiyoruz. Arada yeni 8 milyon tonluk kapasitemiz oldu. İhracatımızda da bir iyileşme söz konusu oldu. Fakat bazı yerlerde iyileşme oluyor, bazı yerlerde de kötüleşme oluyor.
0: Aylık bazda bir ayrışmadan bahsediyorsunuz?
3: Hem aylık bazda hem de bölgesel bazda. Yani aylık bazda bir iyileşme, sonradan işte Avrupa bölgesine yapmış olduğumuz ihracatın %20'nin üzerinde gerilemesi sebebiyle evet. Latin Amerika ülkelerine yönelik ihracatımızdaki artış arada kayboluyor. Yani daha evvel çok dikkat çekecek bir artış bir etki yaratmıyor. Çünkü bizim Avrupa Birliği bölgesine yapmış olduğumuz ihracattaki düşüş bu sadece kotadan kaynaklanmıyor. Aynı zamanda CBAM tarafından, Ocak ayında CBAM, Temmuz ayında kota uygulamaya girdi. Kotanın uygulamasını henüz tam hissetmedik. Ama yılın sonuna doğru kotanın etkisiyle bu %20 oranındaki gerilemenin %30'a doğru tırmandığını
0: daha
3: görebiliriz.
0: Daha derinleşmesini öngörüyorsunuz. Evet. Şimdi 1 Temmuz'da bu kota yürürlüğe girdi. Hatta girmeden önce acaba iptali gerçekleşebilir mi diye programlarımızda çok kez sizinle ve diğer sektör temsilcilerimizle masaya yatırdık. Fakat yürürlüğe girdikten sonra ise bir kaybın da olabileceğini konuklarımız ve siz söylemiştiniz. Şimdi ilk 7 aya bakıldığında yılın %22,5'e varan bir AB çelik ihracatında gerileme olduğunu rakamlar bize gösterdi. Üstelik AB yeri koruma duvarlarında yukarı yönü artık yükseltmeye başlamıştı. İthalat kotaları daha da sıkılaştırıldı. Peki sizce AB'den kaynaklı bu kaybı telafi etmek amaçlı hangi pazara sektörünüz odaklanmalı? Ve bu tarafta kaybı telafi edebileceğimiz bir alan, bir manevra alanı var mı son çeyrekte?
3: Şimdi efendim, birincisi başka pazarlara yönelme ihtiyacımız kesin. Bu Latin Amerika'da gözlemlediğimiz artış bunun ifadesi. Keza Afrika ülkelerinde bir canlı tüketim talep artışı var. Dolayısıyla oraya yönelik ihracatımız da bir miktar artabilir ama 4 milyon tonu böyle oraya 300 bin ton, buraya 200 bin tonla kapatmamız mümkün değil. O zaman otomatik olarak gözlerimiz biz ne ithal ediyoruz, nereden ithal ediyoruz, ne kadar ithal ediyoruz'a dönüyor. Buraya baktığımızda Çin'den, Rusya'dan ve ASEAN ülkelerinden ciddi ithalatlar söz konusu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. 5 milyon ton seviyeleri ASEAN ülkeleriyle birlikte Uzak Doğu 8,5 milyon ton seviyesi oluyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Bu bölgelere yapmış olduğumuz ihracat yok seviyesinde 50 bin ton falan. Yani çok dengesiz bir ithalat yapısı söz konusu. Bir de bizim kapasitelerde artış konusunda bir sınırlama gayretimiz var. Biz artık yeni kapasitelerden ziyade katma değeri yüksek kapasitelere yönelmek istiyoruz. Bunu da hem yeni tesisler açık olan yerlerde üretmediğimiz, ithal ettiğimiz ürünlere yönelik üretimler yaparak hem de modernize ettiğimiz tesislerde boş alanlara yönelik ürünleri üretecek şekilde modernizasyon istiyor.
0: Ben, Neysel Bey, bir atıl kapasite var mı şu an sizin sektörünüzde?
3: Bizim sektörde bir atıl kapasite var. Bizim kapasite kullanım oranımız ihracattaki artış ve ithalattaki düşüş sayesinde bu son Ağustos ayında %64,6 seviyesine kadar yükseldi. 61 seviyesindeydi. Burada bir iyileşme var ama biz 75 asgari 75'i olabilecek en düşük seviye olarak görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de %80 kapasite kullanım oranlarından bahsediliyor. Bizim de buna ulaşmamız lazım. Bu da yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler ve yeni pazarlar gerektiriyor. Bizim bir takım organizasyonlarımız var. Bunlar bu alanlarda bizi motive eden organizasyonlar. Yakında işte 22'sinde Ankyros, buraya dünyanın her yerinden teknoloji üreticileri geliyor, makine teçhizat. Biz 30 senedir bu faaliyetin içerisindeyiz Ankyros'la beraber. Şimdi buradaki yeni gelişmeleri takip ederek hurdanın daha verimli kullanımı, hurdada verimli artırma yanında hurdanın kirliliğin azaltılması yönünde bir takım adımlar söz konusu olabilir. Son zamanlarda buraya Çinli firmaların da çok fazla katıldığını görüyoruz. Çin'deki görüşmelerimiz sırasında ben meseleyi sadece ihraç ederek piyasaları alt üst ederek düşük fiyatlarla görmemek gerektiğini, makine teçhizat konusunda da işbirliği olacağını söylemiştim. Keza ayın 25'inde de Steel Networking Summit var. İhracatçı birliklerimiz, çelik ihracatçı birliklerimiz bunu organize ediyor. Onlarla birlikte orada da buraya gelip networking yapılacak ve burada dünyanın 100 civarında ülkesine yeni ihracat bağlantıları yapacağız. Yani o 4 milyon ton açığın sektörümüze ciddi bir baskı oluşturacağının farkındayız. Bu Steel Networking Summit'i acaba buradan bir çıkış bulabilir miyiz gibi bir arayışla başlattık. Ümit ederim başarılı sonuçlar alabilirsek bir başka çözüm buluruz. Yani Türk çelik sektörü şimdiye kadar buna benzer sorunlarla karşılaştı. Her seferinde bir çözüm bulma gayreti içerisinde oldu. Yani teslim olmadık. Biz bundan sonra devam edemeyiz, kapatmalıyız gibi bir karamsarlık içerisinde olmadık. Şimdi öyle bir karamsarlık içerisinde değiliz. Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
0: Siz de Türkiye'nin giderek bu sektörde hedef pazar haline gelebileceğinin altını çok kez programlarımızda söylüyoruz, çizmişsiniz. Evet. Peki şu ortama bakıldığında hala bu söyleminizin arkasında mısınız? Ve şimdi, bu söylemi biraz daha güçlendirmek amaçlı Afrika tarafından gelen talep ve AB'nin bize koyduğu kotaya karşılık bir adım da beklediğinizin altını çizmişsiniz. Hala bu adımların gelmesiyle mi hedef pazar haline gelebiliriz siz?
3: Şimdi hedef pazar olmamız bizim doğumuzdaki ülkelerin hedefi haline gelmiş bulunuyoruz. Rusya

0: O ihracat baskısını azaltmaya çalışıyor kendi üreticileri. Çünkü üreticileri zarar ediyor. Hindistan yalnız ciddi bir sıçrama gösteriyor. İlk önce 2025 yılından 30'a kadarki dönemde 200 milyon tonluk bir kapasite hedefi belirlemişti. Onu 300 milyon tona revize ettiler. 2047 için 350 milyon tonluk bir hedef belirlemişlerdi. Onu 600'e çıkarttılar. Çin'in bugünkü seviyesine ulaşmayı istiyorlar. Nüfus ve altyapı yetersizliğinin getirdiği yatırım ihtiyacı da Hindistan'da çok fazla. Buna ulaşabilirlerdi. Gidiş de onu gösteriyor. Şimdi ama Hindistan kendi ülkesinde bu ürünleri kullanana kadar ihracat yapmak istiyor. Çin'in, Hindistan'ın, ASEAN ülkelerinin, ASEAN ülkeleri dediğimiz işte Filipinler, Endonezya, Vietnam gibi o bölgedeki ülkeler, bunların hepsinde Çinli üreticiler var ve ciddi bir kapasite oluştu. Dolayısıyla mesela Endonezya'da çeliğe dayalı bir büyüme modeli oluşturmaya çalışıyor. Böyle olunca bütün bunların hedef pazarıyız. Bunu ilgili birimlerimize de sunuyoruz ve bu hedef pazar olarak bizi seçenlerin bu konudaki rahatlıklarını biraz sınırlamak gerektiğini söylüyoruz. Biz mücadelesini veriyoruz. Sadece onların ihracatını sınırlamak değil, bizim ihracatımızı da arttırmak için bir gayret içerisindeyiz. Ama sadece bizimle olmuyor. Dünyanın her yerinde, Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetlerin çelik sektörüne koruma getirmek için aldıkları tedbirlere bakmamız yetiyor.
1: Peki, tüketim tarafını konuşalım. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Ağustos'a nihai çelik tüketiminde %6,4'e varan bir gerileme vardı ve aslında birçok sektörle entegre bir çelik üretimimizde ve tüketimimizde vardı. Burada otomotiv, makina ve çelik yoğun sektörlere ve emek yoğun sektörlere bakıldığında şu an saha performansını nasıl okuyorsunuz ve işte peki bu düşüş sizce geçici mi olacaktır? Yoksa likitte koşulların biraz daha baskılanmasından, nakit akışının şu son 3 haftada biraz daha törpülenmesinden kaynaklı bu tüketim daralmasının devamını öngörüyoruz.
0: Ekonomi yönetiminin bunun çok iyi farkında olduğunun işaretlerini alıyoruz. Bu basına, kamuoyuna, sanayi odaları tarafından sanayisizleşme ikazı şeklinde yansıdı. İmalat sanayi küçülüyor şeklinde yansıdı. İnşaat sektöründe de böyle bir durum var. Tabii faiz oranlarının yüksekliği, kredi faizlerinin yüksekliği bu tür endişeleri dile getirdi. Ben bunun geçici olacağına inanıyorum. Bizim tüketimimiz sağlıklı bir şekilde artıyor. Yani bu yıl tüketimimizin 41 milyon ton seviyesini aşacağını düşünüyorum.
1: Peki, hedefe 40 milyon tondu aslında.
0: Evet.
1: Yılbaşında bakıldı.
0: Evet. Dolayısıyla bu noktaya ulaşabilmemiz için de bu kararların alınması ve gerektiği ve alınacağı kanaatindeyim.
1: Peki.
0: Bundan sonraki dönemde bunu göreceğiz hep
1: birlikte. İzleyeceğiz ve göreceğiz diyelim. Veysel Yayan, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Değerli katılımcı, sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Saatleri 12.30 gösterene girişimcilik dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way. And my heart started to race, then my hands started to shake. Yeah. I heard you asked about.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Ve efendim 30 dakika ile karşınızdayız. Evet, Türkiye inovasyonda nerede duruyor aslında? 30 dakikada bunu biraz değerlendireceğiz. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2026 Küresel İnovasyon Endeksinde Türkiye 139 ekonomi arasında 45. sırada yer alırken üst orta gelir grubunda ise 4. sıradaki konumunu korudu. Ancak raporun alt kırılımları aslında çok daha dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye sanayi çeşitliliğinde dünyada 5. endüstriyel tarafta bakacak olursak tasarım başvurularında 6. marka başvurularında 7. ve derin bilişim girişimciliğinde ise %118'lik büyümeyle öne çıkan bir performans ortaya koyuyor. Buna karşılık eğitim, düzenleyici çevre ve iş ortamı göstergelerinde ise maalesef oldukça gerilerdeyiz. Peki Türkiye güçlü inovasyon üretme kapasitesini neden genel sıralamada yukarıya taşıyamıyor? Asıllar Boğaz finansmanda mı, eğitimde mi, yoksa kurumsal yapıda mı? Konumuzla birlikte değerlendireceğiz. SER Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç bizlerle birlikte. Ömer Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, şimdi raporu dikkate alırsak eğer bugün Küresel İnovasyon Endeksinde 45. sırada üst orta gelir grubunda 4. olan Türkiye. Türkiye inovasyon alanındaki mevcut konumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani son yıllarda hangi alanlarda daha çok ilerleme kaydedildi? Ömer Bey, neler aktarırsınız?
3: Şimdi bu raporun tabii alt boyutları var. Yani burada şu an 45. sıradayız ama alt boyutlar var. Bu boyutlar işte kurumlar tarafında, insan kaynağı ve araştırma tarafında, altyapı, pazar derinliği, iş ortamı derinliği, yaratıcı çıktılar, bilgi ve teknoloji çıktıları gibi alt boyutlar var. Burada genel tabloya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Yani Türkiye aslında Ar-Ge ve inovasyon girdileri den çok daha fazla çıktı üretebilen bir ülke. Birinci tespitimizi bu yönde yapabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Ar-Ge yatırımlarımız çok fazla değil, kurumsal kapasitemiz çok fazla değil, altyapıya ayırdığımız bütçe çok fazla değil, regülasyon ortamımız, kurumlarımız zın sıralaması biraz daha düşük. Ama buna karşılık yaratıcı çıktılar, işte yaratıcı mal ihracatı gibi endekslerde özellikle işte tasarım tescil sayıları, patent başvuruları, faydalı model başvuruları, marka tescilleri gibi biraz daha çıktıya yönelik olan parametrelerdeki sıralamamız biraz daha yüksek. Birinci tespitimizi burada yapabiliriz. Yani girdiler dediğimiz gibi biraz düşük, çıktılar biraz daha fazla. İkinci yapacağımız tespit şu: son 10 yılda çok ciddi bir mesafe kat ettik. 2013 yılında 2013 yılında 68. sıralardan buralara geldik, 45. sıralar. Ama ne yazık ki son 5-6 yıldır çok fazla, yani 2021'den beri sıralamamız çok değişmiyor. Şimdi bu biraz yapısal bir mevzu. Yani buna hatta inovasyonda cam tavan tabiri kullanıyorlar. Yani birçok ülke bizim gibi bir takım yatırımlarla, çıktılarla belli bir aşamaya geliyor. Ama belli bir aşamanın üstüne çıkması için çok daha farklı şeyler yapması lazım. Bunu son yıllarda bu cam tavanı aşabilen, aşağıdan gelip yukarıya çıkabilen tek ülke Çin. Çin de bunu nasıl başardı? Bu da sadece Ar-Ge yatırımlarını ve sadece yaratıcı çıktılarını güçlendirerek değil, aynı zamanda biraz daha derin bilim, üniversite sanayi işbirliği ve bilimsel yatırımlara yönelerek bu konuda biraz daha fazla çaba harcayarak yaptı. Örneğin bugün İşte yapay zeka da şu an dünyada Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte adı anılan Çin oldu. Bunun dışındaki ülkelerden ziyade. Dolayısıyla bu noktadaki yatırımlar veya gelişimler henüz bizde eksik olduğu için biz bu cam tavanı ne yazık ki henüz aşamadık. Geldiğimiz noktada dediğim gibi Türkiye'nin çok güçlü olduğu taraflar var. Yani bir mesela sanayi çeşitliliği noktasında dünyada 6. 7. sıralardayız. Yani çok geniş spektruma sahip bir sanayi yapımız var.
2: Evet.
3: Yine tekstil, mobilya sektörümüzün güçlü olması sebebiyle tasarım tescil sayısında epey yukarılardayız. Son yıllarda Ar-Ge'de çalışan sayısı anlamında hızlı yükseliyoruz. Bunlar biraz daha bizim iyi taraflarımız ama en önemli problemimiz kurumsal altyapı. Yani regülasyon ortamı, kurumsal kapasite. Bu da biraz daha aslında kamunun önünde bir takım yapılması gerekenler listesi.

0: sesi oluşturuyor.
1: Peki böyle bir durumda şimdi yani bunlar yapıldığında küresel rekabet gücünün arttırılması için elzem noktalardan bahsediyorsunuz. Yani şunu anlıyorum, sanayi çeşitliliğinde önemli bir yere sahibiz aslında. Dünyada 5. endüstriyel tasarım başvurularında 6. sırada yer alıyor, marka başvurularında 7. sırada yer alırken buna rağmen inovasyon tarafında 45. sırada yer alması bizi aslında girdiler ve kapasite bağlamında baktığımız zaman güçlü olduğu halde bunları yüksek katma değerli ticari bir çıktıya dönüştürmekte zorlandığını gösteriyor. Şimdi hangi alanlara biraz daha odaklanmamız lazım Ömer Bey?
0: Yani burada bir tabii kurumsal kapasite, yani burada inovasyon sıralamasında dediğim gibi kurumsal kapasiteler de önemli. Yani kurumların strateji yayınlaması, bu stratejileri uygulayabiliyor olması, biraz daha uzun vadeli hedeflerle, biraz daha uzun vadeli politikalarla yol alması. Bu belki birinci sırada sayabileceğimiz. İkincisi, regülasyonların, mevzuatın, düzenlemelerin sürekli değişmemesi, orada bir istikrara kavuşması, finansal piyasaların istikrara kavuşması. Yani bu arada bunlar da yine bu inovasyon endeksinde bizim geride olduğumuz. Yani inovasyon endeksi sadece ne kadar patent üretiyorsunuz, ne kadar ihracat yapıyorsunuza bakmıyor. Aynısı, çünkü aslında bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların hepsi, hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Yani siz eğitim sistemi de bunun içerisinde. Mesela inovasyon endeksinde eğitime yaptığınız harcamalar da var, yatırımlar da var. Mesela orada da düşüyoruz. Örneğin fen bilimleri, mühendislik tarafında öğrenci sayısında, mezun sayısında düşüyoruz. Çok geride. Hatta bu endekste 93. Yani nüfusa oranla mühendislik ve fen bilimi mezuniyetinde, öğrenciliğinde şu an epey gerilerdeyiz. Bu noktada almamız gereken mesafe var. Yüksek teknoloji ihracatı, yani toplam ihracat içerisinde, toplam imalat ihracatı içerisinde yüksek teknolojinin payı henüz çok gerilerdeyiz. Tabii son yıllarda biraz savunma sanayi ile birlikte gelen bir ivme var ama bu ivme henüz böyle anlamlı sıçramalar yaratmadı bu yüksek teknoloji ihracatının toplam imalatı içerisinde. Çünkü tek bir sektörle bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Biraz daha elektronik sektörünün, ilaç sektörünün de gelişmesi gerekiyor. Çünkü bunların üçü aslında, yani elektronik, havacılık ve ilaç. Bunların üçü...
1: Doktor Ömer Özdinç, virgülle lafınızı kesiyorum. Adalet Bakanı Akın Gür'le konuşuyor efendim, dinliyoruz.
2: Uyarınca burada sermaye piyasası kurulu var. Ona suç duyurusunda bulunuyor. Yani bir resen soruşturma başlatma imkanı yok. Manipülasyon, spekülasyon ya da işte böyle hisselerde dalgalı hareketlerle ilgili bahsedicilik tespiti yaptığı zaman sermaye piyasası kuruluna bulunuyor. Sermaye piyasası kurulu da bu hisselerle ilgili soruşturma izni veriyor. Yani burada bir soruşturma izni şartı var. Bu tabii serbest piyasanın, rekabet ortamının korunması için getirilen bir şey. 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. Tabii o zaman bu...
3: 2025 yılında siz başsavcıyken.
2: Evet, evet, İstanbul başsavcısıyken. Daha sonra yani 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç vatandaşlarımızın birikimlerini borsada, hisselerde değerlendirmesi meşru kazanç. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda. Biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler, bunlar tamamen serbest piyasa ekonomik kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
3: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup, fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
2: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz, rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'nu Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu. Mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul Borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımızla başkanlığında bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri, devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
3: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durumun?
2: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan Kanada

0: paralarının iadesi konusuna karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu. Serdar Bey, bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcı da gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu, yani sermaye piyasası kanunu muhalefetin 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada.
1: Biz soruşturmaların devam edeceğini
0: elbette,
1: burada
0: elbette yani zararın görüyoruz. Ödenmesi...
1: Çünkü sofistike bir süreç bu, teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
0: Bizde listeler var. Yani özellikle SPK'nın ve MKK yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler... Tüzel kişiler, şirketler vesaire bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz daha sonradan da SPK'nın ve işte... kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar, biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz 2 gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla lot transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan, yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyü alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
1: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. Devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
0: Elbette. En başından beri, sürecin en başından beri sürekli olarak... Maliye Bakanımızla işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devletin tüm kurumları istişare halinde. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müsterih olsunlar. Yani burada devam eden soruşmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler var. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. Süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire, onlar biliyorsunuz bağımsız kurullar tarafından devam eden bir süreç.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği.
2: Ve efendim, Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi ki 2025 Şubat ayında bazı fonlarda hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamalıyız dedi ve Ağustos ayında müzekkere yazdık ve 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Kapalı ve açık fonlarda kısa sürede içeride alınan bilgilerle fahiş miktarda kazanılan paralar var ve kısa sürede manipülatif hareketler yapanlarla ilgili çalışmamız da var dedi. Bunun yanı sıra soruşturmalar devam edecek, SPK ve MKK'nın paylaştığı listeler ise elimizde. İsviçre'ye gönderilen paraların iadesi için adli süreçte başlattık dedi. Fon krizine ilişkin gelişmeler değerlendirilmeye devam ediyor. Bank of America ekonomistleri ise Türkiye'deki fon krizinin ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskleri arttırdığını, ancak daha güçlü bir parasal gevşemeyi gerektirmediğini belirtti diyoruz ve haberle programı noktalıyoruz.
3: Bank of America ekonomistlerine göre Türkiye'de yaşanan fon krizi ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırsa da mevcut görünüm henüz daha hızlı veya daha güçlü bir parasal gevşemeyi gerektirmiyor. BofA ekonomistleri 5 Ekim tarihli raporlarında geri ödemeleri hızlandırmaya yönelik adımlarla likidite ve kredi üzerindeki baskıları hafifletmek amacıyla son dönemde alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü risklerin bir bölümünü sınırlayabileceğini belirtti. Ekonomistler krizin ekonomi üzerindeki etkisinin büyüklüğünün ise nihai tahsilatların ne ölçüde gerçekleşeceğine, hisse senedi piyasasındaki baskının ne kadar kalıcı olacağına ve gelişmelerin bilançolarla güven kanalı üzerinden ekonomiye nasıl yansıyacağına bağlı olacağını vurguladı. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zayıflayan taleple liraya ve finansal sisteme duyulan güveni koruma ihtiyacı arasında denge kurmasını bekliyoruz değerlendirmesine yer verildi. BofA dış koşullar ve rezervlerdeki gelişmelere bağlı olmak kaydıyla Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirmesini beklemeye devam ediyor. Ekonomistler küresel faiz ortamı ve arz yönlü enflasyonist baskıların sürmesi nedeniyle Aralık ayında ise faizlerin sabit tutulacağı tahminini korudu. Bununla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin aşağı yönlü risklerin belirginleşmesi halinde Ekim ayının ardından Aralık ayında da faiz indiriminin gündeme gelebileceği belirtildi.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ekranlarındasınız. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor ve her salı olduğu gibi Girişimcilik Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu hafta bakıldığında aslında önemli bir pazar yerini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Kendileri Bitgrowth kurutucu ortağı Serkan Yıl. Serkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Serkan Bey, size bakıldığında önemli bir pazar yeri diye anonsumu yapmak istedim. Çünkü son zaman dijital dönüşüm sürecinde birçok şirketin de ihtiyacı olan bir teknolojik çözüm süreci vardı. Bu çözümleri bulmak aslında bir pazar yerine toplanması önemli bir fayda da sağlıyor şirketlere. Sizin şirketinize bakıldığında 4 yıllık bir oluşumun içinden geçiyorsunuz. Yatırım turu var mı, konuşacağız bunları tabii, ama başında bakıldığında ise amacınız şu yönde diye anlıyorum. Teknoloji çözümü arayan bir şirkette çözüm sunan şirketleri bir araya getiren bir aracılık görevi görüyorsunuz. Peki bu süreçte dijital dönüşümde şirketler nedenle bir talepte bulunuyor sizlere ve şu an KOBİ segmentinde mi yoksa daha büyük şirketlerle mi karşılaşıyorsunuz talep tarafından bakıldığında?
1: Hemen hızlıca şöyle bir değerlendirme yapalım. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman aslında konuya tersten başlıyoruz biraz daha. Ürün odaklı başlayınca operasyon içerisindeki hem kurumsal hem de KOBİ tarafında ürünle başlamak değil, aslında ihtiyacı netleştirmek gerekiyor. O yüzden çok büyük bir ismi çok büyük olsa bile aslında kendisi çok küçük. O yüzden herhangi bir kurum kendi operasyonu içerisinde problemini belirleyip sonrasında bununla ilgili açık bir kaynak sunup ben bunları arıyorum gibi sonrasında bununla ilgili ufak ufak pilotlar yaptığı zaman aslında çok büyük bir kitleye ulaşabiliyor. Ama kaba bir tabirle dijital dönüşüm gibi bir isim kullandığımız zaman işler böyle yürümüyor. O yüzden önce ihtiyaç, sonra ürüne doğru ilerlemek çok daha iyi oluyor.
0: Şimdi tabii teknolojik dönüşümü konuştuğumuzda biraz da maliyetlerinden bahsetmekte fayda var diyelim. Çünkü bu değişim dönüşüm sürecinde birçok KOBİ'nin de ulaşamadığı teknolojik dönüşümlerin de olduğunu biliyoruz. Şu an KOBİ'lerin talebi maliyet bazlı şekilde biraz daha geri gitmiş durumda mı? Yoksa son döneme kıyasla aslında biraz daha bu maliyeti gözden çıkarıp teknolojik çözümlere odaklanan bir KOBİ segmentiyle karşı karşıya mı kalıyoruz sizce?
1: Güzel bir soru. Burada iki tane yorumum olacak. İlkinde şu kısmına değinelim. Bununla ilgili biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Bizim için çok fırsat. Hı hı. Çünkü genelde kurumsal şirketler ve KOBİ'ler bize geldiklerinde ya deneyelim bir bakalım düşüncesiyle gelir. Ama bu şekilde bir hani ekonomik durumda düşünecek olursak bu bizim için bir fırsat. Çünkü ihtiyaçlar ve problemler çok daha net geliyor. Şu anda savunma sektöründen enerji sektörü, üretim, lojistik ve hava yolları, hı hı, tarafında da çalıştığımız büyük kurumsal şirketler var.
0: Birçok sektörde varsınız o zaman.
1: Kesinlikle, ama burada özellikle bizim de değindiğimiz bir nokta var. Yani bu kurumsallar ve KOBİ'ler içinde bunu biraz daha pekiştirebilmek, hatta bu farkındalığı yayabilmek için kurumsal şirketlerle teknoloji şirketlerini paralelde bir araya getirdiğimiz online oturumlarda yapıyoruz. Hı hı. Kurumsal şirketler hangi teknoloji çözümünün geleceğini şirketin adını dahi bilmiyor. Sadece onlara şunu soruyoruz. Örnek veriyorum, bir İK oturumunda 2026 yılında İK tarafında yatırım yapmayı planladığınız konular nedir gibi sorular soruyoruz. Burada hem ihtiyaçlarını topluyoruz hem de o noktadaki teknoloji şirketleriyle bir araya getiriyoruz.
0: Peki bu bir zamandan tasarruf ve maliyetten de tasarruf olarak, kesinlikle, da okunuyor galiba şirketler gözünde. Bakıldığında şirketler neden bir teknolojik çözüme ihtiyaç duysun? Neden başka bir şirketle aracılık işi üzerinden ilerlesin? Kendi altyapı yatırımını da kurabilir mi? Yoksa şu an aracılık sistemiyle beraber daha uygun maliyetli bir ekosistem mi sunuyorsunuz şirketlere?
1: Bunun çok güzel bir örneği var. Yakın zamanda oldu, 2 ay öncesinde. Bir enerji sektöründe çok büyük bir müşterimiz var. Yani Türkiye'nin en büyüklerinden birisi. Ve her bir departmana giderek farklı problemler getirdi. Ve önümüze 25 farklı problem getirdi. Bu sağ tarafında var, hatlar tarafında var, çağrı çözümleri, bunun otomasyonu tarafında var. Hatta dijitalleşme ve iş sağlığı güvenliği tarafında da var. Tabii ki bu enerji sektöründeki şirket kendi içinde de, kendi yazılım ekibiyle de çözebilir ama bu kadar yazılımı, bu kadar teknolojiyi baştan üretmek yerine hazır çözümler ve kendisine özelleştirebileceği çözümlerle birlikte de hareket edebilir. Hı hı. Bunun süreci de bu arada çok kısa sürdü. Yani bir ayda aslında bunu topladı. Yaklaşık 100 civarında bir teknoloji şirketi buna başvurdu. Ve buradan yanlış hatırlamıyorsam 5 tane şirketle de POC'ye başladı. Hı hı. Yani sırasıyla adımlar da 2 ayda bitti.
0: Şimdi ben biraz rakamsal bazlı konuşmayı seviyorum Serkan Bey. Bakıldığında peki maliyet avantajı tarafında rakamsal boyutta nasıl bir tablo ortaya çıktı? Yani şimdi zamandan ve maliyetten tasarruf ediyor şirketler diyoruz. Peki bu çözümler sonrası bu yatırımın karşılığını ne kadar süre sonra şirketler sizce cirolarına katabiliyorlar?
1: Ya bu anlık da olabilir, hızlı da olabilir ama bir B2B dediğimiz yani kurum kurum bu anlaşma sonrasında hemen faydası olabilen çözümler de olabilir. Örnek veriyorum, insan kaynakları tarafında işe alım süreçleri. Hı hı. Yani o kuruma aynı anda bir sürü başvuru geliyor ve insan kaynakları departmanı o kadar başvuruyor, üstlenemiyor, hemen inceleyemiyor ve yetenek kaçırıyor. Ama bu tarz bir çözümün o kuruma kurulumu ve hemen hayata geçirmesi çok hızlı olabiliyor. Ama iş sağlığı güvenliğinde kamera sistemleri var. Onun hayata geçirilmesi ve oradaki iş sağlığı güvenliği çerçevesindeki risklerin azaltılması çok hızlı olmayabilir. O da 3 aylık bir dönem olabilir. Yani bu kurumun kurumu ve çözüme göre değişkenlik gösterebilir.
0: Her sektörden sektöre fark eden bir ortamdan
1: kesinlikle öyle. Ama acı noktası olduğu andan itibaren, yani bu sadece bütçeyle ilgili değil, gerçekten de o departmanla ilgili herhangi bir problem artık son nokta ve eşiğe geldiğinde biraz daha yansıtılıyor.
0: Peki İK tarafını çok değindiniz söylemlerinizde. Hı-hı. Bir kurumun operasyonunda ilk ihtiyaç duyduğu teknolojik çözüm İK tarafından mı geliyor? Son toplantılarınızı biraz göz önüne aldığımızda hangi taraftan daha fazla bir açık görülüyor ve bir çözüm önerisi isteniyor sizce şirketlerden?
1: Bunun daha güzel bir örneğini vereyim. 400 farklı insan kaynağı, 400 farklı kurumsal profesyonel ve İK odağında 2026 yılında hangi konuda yatırım yapacaklarını sorduk. Biz beklediğimiz tam cevabı almak isterken yanıltıcı oldu bazı konuda. İnsan kaynakları departmanı, yani 400 farklı insan kaynağı, şöyle 400 farklı kurumsal profesyoneli insan kaynağını soruyoruz. Ama departman bağımsız ve özellikle insan kaynakları departmanı şu cevabı veriyor. Ben işe alım tarafında ciddi anlamda problemlerim var ve %61'i bunu işaretliyor. Ancak diğer departmanlara bir bakıyoruz, öncelik işe alım değil, görev takibi, personelin yönetimi biraz daha onda. Yani farklılık olabiliyor. Bunu da beraber kurumlarla teknoloji şirketlerini bir araya getirdiğimiz oturumlar yaptık. Yaklaşık 96 farklı teknoloji şirketini 700 farklı kurumdan 1700 kişiyle buluşturduk. Oradan biraz daha geliyor. O 1700 kişinin 400'üne insan kaynaklarını sormuştuk. Oradan aldığımız veriler bu şekilde.
0: Peki şimdi 4 yıllık bir girişim oluşumundan bahsediyoruz ve aslında şirketleri bir araya getiren bir aracılık sisteminin ne olduğunu da altını çiziyorsunuz. Şimdi son dönemde bakıldığında birçok fuarlar, Google araştırmaları, yapay zeka robotları, ajanlar ve danışmanlık şirketlerinin bu alanda çok arttığını gördük. Fakat muadilinizin de bu alanda çok da olmadığını biliyorum. Şimdi geleneksel yollara bakıldığında neden şirketler sizi tercih etmeli? Bu aracılık sistemlerinde şirketleri nasıl buluyorsunuz ve talepleri nasıl karşılayabiliyorsunuz? Yani farkınız diğer geleneksel kanallardan nasıl ortaya çıkıyor?
1: Çok harika. Burada şöyle bir cevap verebilirim. Globalde de çok rakibimiz var ama bu kadar derinine inmiyorlar. Yani derinleşme çok zayıf. Genelde orada paylaşılan bilgiler şirket nedir, şirketin tanımı ve ne kadar sermaye bulduğu ile ilgili, ne kadar yatırım aldığı ile ilgili. Ama çok uzun süre kurumsal geçmişimde olduğunu düşünürsek çok uzun süre kurumların istediği temel şey biraz daha derinlik. Hangi teknoloji şirketi ya da girişim ne yapıyor? Değer önerisi ne? Başarı hikayeleri ne? Referansı ne? Kimlerle ne iş yapmış? Nasıl yapmış? Ve Türkiye'de tabii ki bu TÜBİSAT'ın da verdiği bilgiler de doğrultusunda tabii TÜBİSAT'ın verdiği bilgi biraz daha Teknopark özelindeydi. 14 bin tane teknoloji şirketi var Türkiye'de ve girişim var. Ama Teknopark haricinde de 17 bin tane girişim ve teknoloji şirketi olduğunu biliyoruz. Şimdi bu derinlik içerisinde biz 17 bin şirketi aynı anda anlık takip edemeyiz. Çünkü birisi aynı anda müşteri yapıyor, birisi iş ortaklığı yapıyor, birisi sermaye buluyor. Yani bir sürü kavram aynı anda gerçekleşiyor ve biz bu şirketleri takip etmemiz lazım. Ve onların ne yaptığını anlık bilmemiz lazım. ne Türkiye'de ne de globalde bu derinlikte bu verileri sağlayan başka bir platform olmadığı için bizi kullanmaları lazım.
0: Siz yani çözüme uygun teknoloji şirketini şirketlerin karşısına getiriyorsunuz. Aynen. Peki 17 bin tane teknoloji şirketi Türkiye'de olduğunu altını çizdiniz. Peki sizce yeterli bir sayı mı çözümlere karşılık vermek amaçlı, ihtiyacı karşılayan bir şirket sayısıyla mı karşı karşıya şu zamanda bakıldığında?
1: Kesinlikle ihtiyacı karşılıyor ama görünürlük çok zayıf. Yani yine TÜBİSAT'ın verilerine göre 300 bin tane istihdam var ve 13 bin tane teknoparkta şirket var. 300 bin istihdam az değil gerçek anlamıyla. Ama dönecek olursak hepsinin görünürlüğü eşit seviyede mi? Yaptıkları işleri, başarıları takip edebiliyor muyuz aynı anda derseniz takip edemiyoruz.
0: Serkan Bey, son zamanlarda teknoparklarda biraz daha boş alanların olduğu konuşuluyordu. Siz şu an tabii o şirketlere çok haşır neşir ve verileri elinizde olduğu için sormak istiyorum. Sahada şu an böyle bir tabloyla karşılaştınız mı? Şu son 3 ayda teknoparklarda

0: Biraz daha boşalmış yerler var mı sizce?
1: Aslında boşalmış bir yer yok. O şundan dolayı kaynaklanıyor.
0: Ki biz hep sıraların olduğunu duyuyor artık o taraf.
1: Tabii. Buraya doğru eğilim çok fazla olunca devlet teşviklerimiz de çok fazla. Özellikle yapay zeka teşvik programları yeni yayınlandı. 10 milyar dolarlık bir fon yapılması planlanıyor, kurulması planlanıyor. Burada teknopark sayısı çok hızlı artmaya başladı. Ve yeni yerler açıldığı için öyle. Ama tabii eş zamanlı olarak girişim ve teknoloji şirket sayısı aynı anda artmıyor. O boşalmalar bence o yönde. Ama tabii ki geniş çerçeve ve TÜİK ve TÜBİSAT'ın verilerine bakarak konuşabiliyorum bunu.
0: Şu an şimdi pazar yerinizde sadece Türk şirketler ve Türk teknoloji şirketleri olduğunu biliyoruz. Peki yabancıları da yavaş yavaş katmayı bu pazar yerine öngörüyor musunuz?
1: İlk aslında şeyle başladık. Platformda şu an 200 bin şirket var. İlk Türk şirketleri 17 bin şirketle başladık. Sonrasında hem Türkiye'deki kurumsal şirketlerin hem de yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere bazı pazarlardaki teknoloji şirketlerini de platformda görmek istediler. Biz de adım adım Avrupa'daki şirketleri de ekleyerek 200 bin şirkete ulaştık. Anlık ve canlı bir veri bu burası. 9-12 Kasım'da da global bir etkinlik var, Web Summit de Lizbon'da olacak. Burada bizimle birlikte Türkiye'den 5 tane teknoloji şirketini oraya götürüyoruz. Orada amacımız hem yatırım tarafı hem de daha fazla kurumsal şirketlere erişmek olacaktır.
0: Peki şirket olarak bir yatırım turu planlıyor musunuz? Çünkü Lizbon planları derken benim aklıma hemen bir yatırım turu planı da geldi. Daha önce çıkmadığınızı ben sizi araştırdığımda gördüm. Fakat herhalde bu yeni bir yatırım turu olacak planlıyorsanız.
1: Tabii ki. Yani ilk amacımız oraya gittiğimiz andan itibaren 190 farklı ülkeden yeni yatırımcılar geliyor. İlk amacımız orada yeni yatırımcı ve potansiyel yatırımcı bulmak ve oradaki pazara daha hızlı açılmamızı sağlayabilmek olacak.
0: Peki şu an size yabancı yatırımcılardan talepler geliyor mu? Çünkü yurt dışında bakıldığında aslında size yakın örneklerden aldığımız yorumlarda Avrupa tarafından ve Amerika tarafından melek yatırımcıların ve aslında yatırım turuna ilgi gösteren büyük fon varlıklarının da biraz daha talep gösterdiğini konuşuyorduk. Size gelen şu an böyle talepler var mı?
1: Doğrudan bize gelmiyor yani. Pit Growth'a her zaman gelmiyor bu. Ama şu duyumları ve bunun takibini sürekli sağladığımız için platformdaki aktif şirketlerden de sürekli geliyor ve biz de takibini sağlıyoruz. Almanya ve İngiltere'de özellikle bazı yatırımcı grupları Türkiye'deki teknoloji şirketleriyle şu anda yatırım görüşmelerine başladı. Bunun sayısı 5 ile 10 arasında değişiyor. Tam bir sayı veremem çünkü takibini bir yere kadar yapabiliyoruz. Bir yerden sonra artık bilginiz olsun biz ikinci yatırım turu için görüşmelere başladık gibi böyle bilgilerin gelmesi bizim için çok sevindirici. Yani doğrudan Pit Growth'un bir yatırım turu değil ama Pit Growth içerisinde yer alan teknoloji şirketleri doğrudan İngiltere ve Almanya pazarına da ulaştırabilmek bizim için harika oluyor.
0: Şimdi tabii yatırım turunu konuşuyoruz. Peki biraz daha burada alabileceğiniz toplam değer ve fon tutarına dair hedeflerle mi yola çıkacaksınız? Şu an masada netleşen rakamlar var mı diye sormak isterim size.
1: Kesinlikle var ama tabii ki pazardan pazara göre çok değişiklik gösteriyor. Türkiye'deki bir değerlemeyle yurt dışındaki değerleme aynı olmuyor. O biraz daha iki ay sonra daha netleşecek. Biraz daha elimizde daha güçlü, daha çok çalışmamız gerekiyor o konuda. Çünkü şu zamana kadar çoğunlukla sermaye yerine müşteriyi sermaye olarak düşünüp hep o yönde ilerledik. Ama Lizbon planımız tabii ki her ikisi de hem yatırım hem de aynı zamanda müşteri olacak.
0: Peki şu an bir teknoloji şirketi kendisini arayan kuruma ulaşabiliyor mu? Türk teknoloji şirketlerinden bahsedelim ve çok uzak bir coğrafyada aynı çözümü arayan bir şirketle nasıl bağ kurabilir? Bu tarafta pazarlama alanından mı biraz daha güçlü kanallar kurulmalı yoksa diğer taraftan daha büyük işlerle mi isminiz duyulmalı? Sizce nasıl bir işbirliğiyle beraber Türk şirketleri yurt dışında da daha aktif bir şekilde ilerleyebilir?
1: İlk aklımıza gelen şu oluyor. Türkiye'deki teknoloji şirketleriyle de bu şekilde çalışıyoruz. Hani platforma geldiklerinde aktif yer almak ama tabii ki ne kadar fazla kurum bizim platforma gelirse ve o ihtiyaçlarını yayınlarlarsa bir o kadar daha eşleşme oranı çok çok daha yüksek oluyor. Normal şartlarda herhangi bir teknoloji şirketi ya da girişimin bir kuruma ulaşması çok mümkün olmuyor. Yani soğuk aramalar dediğimiz yani böyle...
0: Fuarlar veya tanıdık yoluyla bir etkileşim oluyor galiba. Geleneksel kanallar olarak adlandırabilir miyiz bu tarafı?
1: Kesinlikle. Geleneksel kanallarla, fuarlarla ama fuarda o anda orada ne kadar insan varsa onunla iletişime geçiyorsunuz ve bir devamı ve bir takip durumu da söz konusu olmuyor. Ama bu platformla birlikte yeni müşterileri, daha fazla müşterileri getirirsek hem global ayakta hem de Türkiye'de müşteri erişim daha kolay olacaktır.
0: Şimdi tabii bu müşteri erişim tarafı da biraz daha talebi iyi anlatmaktan geçiyor galiba. Kesinlikle. Teknoloji şirketlerini konuştuk. Nasıl çözüm bulabilir, nasıl bir ihtiyaç doğurabilir ve ihtiyaçlara karşılık verebilir diyorduk. Bir diğer taraftan ise aslında burada şirketlerin kendisinin anlatmasını da konuşalım. Yani bir şirket nerede sorun yaşadığını nasıl anlayabiliyor?

0: şirketlere baktığımız zaman top 500 içerisinde diyebilirim. Genelde belli bir ekipleri var ve departman departman gezip bunun analizini yapabiliyorlar. Çok ince ilmekle işleyip sadece şunun bir talebini açmıyorlar. Siber güvenlik çözümleri arıyorum değil. Benim bu departmanımın şu problemleri var ve bunu şu şekilde çözecek. Şu uygulamalara entegre olabilecek ve bunu sadece bize özel kurgulayabilecek diye bir tanım yaptıkları için, spesifik bir tanım, kolayca o teknoloji şirketleri bunu analiz edip, evet, benzer örnekleri yapmıştık. Kimya endüstrisinde biz güvenlik data sheetlerini gerçekleştirmiştik diyebiliyor. Örnek veriyorum, bu şekilde hareket edebiliyor. Eğer kurum bu şekilde talebini açarsa da teknoloji şirketi içinde fırsat oluyor. Yani benzerini yaptı mı, yapmadı mı, yaptıysa o deneyimlerini hızlıca paylaşabiliyor.
1: Peki şimdi ihtiyacı fark eden kişi ilk hangi kanala başvuruyor? Burada tanıdık çevreye mi gidiyor yoksa internete mi başvuruyor? Yani son dönemde size gelmeden önce ya biz ilk önce buraya gitmiştik de yani buradan çözüm bulamadık size geldik diye söylemlerle karşı karşıya kaldınız mı? Yoksa ilk adım yine siz mi oluyorsunuz?
0: Geçen hafta çok net bir şey, niye yapalım gibi, biz bu şirketle çalışıyoruz, peki bu problemlerinizi nasıl çözüyorsunuz dediğimde orada bir farkındalık durumu söz konusu oluyor. İlk genelde tanıdık ya da beraber çalıştıkları 2-3 tane tedarikçiyle ilerlemek çok daha mantıklı geliyor. Ama bilmediğiniz kanalı yönetemeyebilirsiniz. Bu belki enerji sektöründe, belki finans tarafında, yani finans sektörü olarak söylemiyorum, finans tarafında çözemediğiniz problemler var ama bunu bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden de biz de paralel oturumlar yapıyoruz ki hani bu bilinci biraz daha artıralım, destekleyelim diye. Ama dediğiniz gibi fuarlar ve birinci şeyde adımda birlikte çalıştığım şirketler ya da arkadaş tavsiyesiyle ilerlemek her zaman çok daha mantıklı oluyor.
1: Peki arkadaş tavsiyesi ilerledikten sonra herhalde 3-5 tane isim çıkıyor teknoloji şirketleri arasında. Bu da pazarı biraz daha tekelleştirmiyor mu sizce? Bu tarafta farklı bir risk unsuru olduğunu masada görüyor musunuz?
0: Tabii ki, çünkü Türkiye'de 17 bin tane teknoloji şirketinin olduğunu görünce 3-5 tane isim bunun binde biri.
1: Evet.
0: Ve dinamik bir pazar. Şu anda canlı canlı aynı şeyi söylüyorum ama canlı canlı hangi teknoloji ya da girişim yeni bir müşteri yapmış, hangi iş ortaklığını kurmuş, şu anda yeni başarı hikayeleri var mı, yok mu? Ya da diğer bir perakende şirketi şunu canlı olarak bizim platformda görebiliyor. Şu anda bu başarı hikayesi nedir, tanımı nedir, içeriği nedir ve ben bunu şu ana kadar niye yapmadım? Ben de yapmalıyım diyebileceği bir platform öne seriyoruz. O yüzden 3-5 isim sadece binde bir diyebiliriz.
1: Yani rakiplerin pazara girmesi biraz daha aslında aktiviteyi arttıran ve rekabette canlandıran bir ortama sürüklüyor.
0: Hem rekabet hem de teknoloji dönüşümümüzü sağlayabilecek. Oradaki belki fark etmediğimiz ihtiyaçları kendi farkındalığımızı yaratacak bir kıvam olabilir.
1: Şimdi teknoloji dönüşümü diyoruz, dijital dönüşümde diye bir kavram var diye programımıza başlamıştık. Biraz buradan son dakikalarımıza devam edelim Serkan Bey sizinle beraber. Yapay zeka bu seçimlerin neresinde? Yani birçok işi aslında entegre olan bir yapay zeka ajanlarıyla karşı karşıya kaldık. Yani her sektörün içinde olduğu bir dönem var artık önümüzde. Peki doğru şirketi makine mi, yani ajanlar mı buluyor, yoksa kişiyle entegre bir şekilde mi seçimler yapılıyor?
0: Bizim platforma gelmeden önce aslında o yapay zeka şeyinden, oradaki kısımdan bahsetmek istiyorum. Genelde yanlış algılanıyor ve söylemler bu yönde oluyor ki bu bence yanlış bir bilgilendirme oluyor. Yapay zeka aslında bir endüstri değil. Yapay zeka bir şemsiye ve yapay zeka şemsiyesinin çerçevesinde endüstrilerimiz de var. Bu finans, enerji, üretim, lojistik ve her birinin problemi ya da her birindeki teknoloji ihtiyacı yapay zekayla da çözülebiliyor. Bu şekilde tanımlamak ve betimlemek çok daha iyi. Global raporlara göre hatta bu yıl 2.7 trilyon dolar değerinde bir yapay zeka tarafında bir yapay zeka yatırımı olacak. Yani tüm 2.7 trilyonla bitmesi bekleniyor ama bunun %55'i sadece veri tabanı ve bulut. Yani %55'i. Yani geri kalanı sadece bundan ibaret değil. Türkiye'de de aynı şekilde. Şimdi bizim tarafa bakacak olursak, Pitgrove'da 200 bin tane şirket var diyoruz ve 1.5 milyon çözüm. Bunu elle işlemek çok kolay değil. Yani o yüzden ilk adımda o şirketleri canlı olarak analiz ediyoruz. Ve tabii ki public bilgilerle birlikte canlı olarak analiz ediyoruz ve bunu kurumların önüne getiriyoruz. İkinci adımda eşleştirme. Kurumsal şirket herhangi bir teknoloji ihtiyacı için talebini açtığı andan itibaren 100 tane şirket

0: başvuruyor diyelim ama 100 tane şirketi aynı anda incelemesi mümkün değil. O Peki. yüzden onun karşısında da yine bir teknoloji analiz raporu çıkıyor.
1: Peki, Pete Groft kurucu ortağı Serkan Yalız, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizlere de kolaylıklar diyelim yatırım turunda.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, girişimcilik dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından tekrardan karşınızda ben olacağım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep bilir.
4: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Aslında saat başına bakıldığında bir fiyatlamalara bakmakta fayda var diyelim. Çünkü haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında Borsa İstanbul tarafında ise biraz daha bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mecliste yapacağı sunum gündemde olacaktı. Diğer taraftan aslında Bakan Gürlek ise fon soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Bu taraftansa piyasada biraz hareketlenen açıklamalarında ardı ardına geldi. Altı çizildi. Tüm kurumlarla istişare halinde olduğunu Akın Gürlek açıkladı ve fon soruşturmasında ise birçok kişinin mal varlığına el konulduğunun da altını çizmiş bulunmakta. Borsa İstanbul tarafında piyasalarda şu an bakıldığında ise sabah saati yatay negatif bir süreç vardı. Şu an bu sürecin devam ettiğini izliyoruz fiyatlamalarda. Hala 12.500 puanın altında ilerliyoruz. 12.364 puandan fiyatlamasını BIST 100 ana endeksi sürdürüyor. Bakıldığında BOFA fon krizi şimdilik daha hızlı bir gevşeme gerektirmiyor açıklamasında bulundu ki Fitch ve S&P 500'de geçtiğimiz hafta fon krizinde yaşanan son likidite sıkışıklığına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye değerlendirmemizde çok da yeri olmayacak dedi. HSBC tarafı 4. çeyrekten itibaren karlılığın keskin biçimde iyileşmesini beklediğini açıkladı Borsa İstanbul'da ve varlık satışları ve sermaye pozisyonlarının güçlenmesi sebebiyle Türk bankalarını ayrıştırarak iskontolarına göre yeniden bir değerleme imkana sahip olabileceğinin de altını çizdi. Yine yurt içi piyasaya bakıldığında Citi tarafından bir öngörü geldi ve Citi diyor ki Ekim ayında Merkez Bankası 100 bas puan indirime gidebilir. Yılda %35'lik bir politika faiziyle kapatabilir öngörüsünü kullandı. Şimdi bir de aslında küresel para piyasalarına bakalım. Çünkü teknoloji rallisi tahvil baskısına meydan okumuş bulunmaktaydı. Ki dolar endeksi ise güçlü seviyesini korudu ve şu an 102 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Euro dolar çaprazı güçlü dolar hikayesinden kaynaklı 1.13'ün altına sarkarak 1.12.43 seviyesinden fiyatlanıyor ki Euro'da 17 ayın en dip seviyesine gerilemiş bulunmakta. Sterlin dolar tarafı 1.32.43 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa tarafına bakıldığında sabah saati İtalya tarafında %1'e varan bir prim vardı. Şu an bu primin devam ettiğini gördük. Londra tarafı %1'lik prime yakın pozitif seyrederken Paris ve Frankfurt DAX tarafı yatay pozitif inmesini koruyor. Sabah saatlerinde Fransa Maliye Bakanı'ndan açıklamalar geldi ve bakan borç konusunda Avrupa Merkez Bankası yani ECB'nin yardımına ihtiyacımız yok dedi. Ve bundan sonra ise Almanya'da fabrika satışları geldi ve burada %10'a varan bir sert düşüş olduğunu gördük. Fransa Maliye Bakanı'nın açıklamasından sonra Avrupa tahvillerinde Fransa tarafı 10 bas puan düşerek %5,30 seviyesine gerilemişti. Şu an bakıldığında 30 yıllıklar tarafını söylemiştik. Şimdi ise burada tahvillerde 10 yıllık kağıtlarda Almanya 3,46, İngiltere 10 yıllık 5,36 ve Fransa tarafında 10 yıllık 4,77 seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor diyelim. Tabii bir diğer taraftansa ABD vadelerde aslında karışık bir seyir vardı. Dün Nasdaq'ta rekor bir kapanış gördük normal piyasada ve teknoloji rallisi tahvil baskısını Amerika tarafında meydan okumuştu. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafı vadelerde ise yatay pozitif bir işlem hacminin devam ettiğini izliyoruz diyelim. Ray Dalio'da açıklamalarda bulundu ve Çin ve Japonya ABD tahvillerinden çekilebilir öngörüsünü paylaştı. ABD tahvillerinde ise yine yukarı yönlü seyir olduğunu aslında biz hafta başından bu yana gördük. 2 yıllıklar 4.81, 5 yıllıklar 5.03 ve 10 yıllıklar 5.27 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. 5'e yakın sayan ve 5'in üzerinde bir seyirin hala burada kısa vadeli ve uzun vadeli tahvil faizlerinde yer aldığını izliyoruz diyelim. Ve buradan emtia piyasalarına dönelim. Güçlü dolar ve tahvil baskısıyla altın tarafında bir gerileme yaşanmıştı ve şu anda spot piyasada ons altın 4.200 dolar seviyesinin aşağısında fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons gümüş 61 dolar seviyesinde yatay negatif bir işlem hacmi bu sabah saatlerinde vardı. Bitcoin tarafında güçlü kurumsal girişleri, ETF girişleri ve makroekonomik gelişmelerden kaynaklı yeniden 86 bin dolara yakınsayan bir fiyatlamanın da hakim olduğunu izliyoruz diyelim ki biz 75 bin dolarlara kadar son 2 ayda geri çekilen bir fiyatlama olduğunu da izlemiştik Değerli izleyenler, Brent petrol tarafına bakıldığında ise yüzün altında bir fiyatlama hakim. 98 seviyesinde %2'ye yakınsayan bir geri çekilme var ve Amerikan tipi ham petrolde ise 80 dolar seviyesini izliyoruz. Evet, emtialarda böyle bir fiyatlama varken son performansı ve ileri aslında öngörüleri konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Zafer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler Zafer Bey. Sizin aslında hep emtia tarafında güncel fiyatlamaları konuşuyoruz ve sizin de bakıldığında ilk önce bir ons altın tarafındaki önceki öngörülerinizi konuşmakta fayda var diyelim. Şimdi birçok yabancı kurum aslında Morgan Stanley, ING, Standard & Charter ve HSBC tarafı 4100 doların da üzerine yakınsayan bir son çeyrek ons altın fiyatlaması öngörüyordu. Sizin de aslında biraz daha öngörünüz 4200 dolarla 4500 dolar arasında gidip gelen bir bant hareketiydi. Peki şu an güçlü dolar hikayesi ve tahvil baskısı sebebiyle nasıl bir öngörünüz var? Burada bir değişim var mı? Hemen bu taraftan başlayalım dilerseniz sizinle beraber.
2: Tabii ki zaten petrol fiyatlarının aslında bu kadar yüksek kalacağını öngörmüyorduk. Petrol fiyatlarının hala yüksek kalmaya devam etmesi maalesef tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Tahvil faizlerinin yukarı gelmesi ise dolar endeksini yukarı çekmekte ve doğal olarak da kıymetli metaller tarafında aşağı yönlü baskıyı görüyoruz. Bu baskının etkisiyle birlikte 4100 seviyelerine kadar geri gelmiş durumdayız. Daha aşağıya gelebilir mi? Evet, bu seviyelerde kalırsa petrol ve dolar endeksi 102 üzerinde kalmaya devam ederse daha aşağı seviyeleri de görebiliriz. Genel tablo içerisinde şu anda 3900-4000 bandıyla yukarıda 4400 bandı oluştuğunu söylememiz mümkün. 4400 seviyesinin üzerine geçilmediği sürece ben çok fazla iyimser olmam. Bir miktar daha temkinli durmaya devam edebilirim. Yılın son çeyreğini nerede kapatacağımız, savaşın nerede sonlanacağını da sonlanacağıyla ilgili aslında. Eğer savaşın sonlandığını görürsek yeniden ons altında yukarı yönlü bir sıçrama görebiliriz. Ama şurası da bir gerçek. Merkez Bankası alımlarına rağmen ons altında bu kayıpları görüyoruz. Çünkü dolar endeksi çok güçlü seyrediyor. 102 seviyelerinin üzerine çıktı. Bunun da en büyük sebebi siz de bahsettiğiniz yayında tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi. Bunun da en büyük nedeni tabii ki petrol ve onun yanında enflasyon beklentileri diyebiliriz.
1: Şimdi aslında biraz da makroekonomik gelişmeleri konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü geçtiğimiz hafta Amerika tarafında istihdam rakamları haftasıydı ve beklentilerin oldukça altında gelen bir soğuma emaresi de gösteren bir tarım dışı istihdam rakamıyla karşı karşıya kaldık. Ki önceki ayı hatırlayalım, aslında beklentinin kat ve kat üzerinde gelen bir rakamdı. Yani ay ve ay değişen bir ABD ekonomisiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu da ons altına yansıyan bir fiyatlama hareketi getiriyor peşi sıra. Şimdi FED tarafında Ekim'de %90'lara yakınsayan bir faiz artışı tahmini vardı. Tarım dışı istihdamın beklentinin bir hayli altında gelmesi ve soğuma emaresi göstermesinden sonra ise bu tahminlerin %40'lara kadar düştüğünü gördük. Peki bu tarafta FED'den bir faiz artışı azami Ekim'de gelmezse ons altın tarafında nasıl bir fiyatlama öngörürsünüz?
2: Yani aslında normalde bu beklentinin azalmasıyla birlikte dolar endeksinde geri çekilmeyi de görmemiz lazımdı.
1: Fakat yukarı yönü seyretti.
2: Aynen, tam tersi yukarı yönlü seyretti. Bunun da en büyük nedeni artık piyasa burada en büyük odak noktası petrol olmuş durumda ve tahvil faizleri olmuş durumda. Buradaki gelişmeler çok daha ön plana çıkıyor. Zaten Fed'in özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'un da piyasayı yönlendirmeyi çok istemediğini bildiğimiz, en azından böyle politika uygulayan bir Merkez Bankası Başkanı. Burada gelişmeler artık daha çok petrolle paralel gidiyor. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça burada altın tarafındaki baskıyı da görmeye devam edeceğiz gibi gözükmekte. Dolar endeksi de bununla beraber yüksek kalacak gibi. Hep söylüyorum, dolar endeksinde geri çekilmeyi görmeden maalesef kıymetli metaller tarafında yukarı yönlü seyri görmek çok zor. Ve işte petrol ve enflasyon endişeleri de maalesef bunu tetikliyor. Fed'in faiz arttırım beklentileri, tahminleri azalmış olsa bile burada geri çekilmeyi işte bu yüzden çok da fazla görmüyoruz. Çünkü piyasa artık Fed'den ziyade petrol ve enflasyon rakamlarına daha fazla odaklanmış durumda. Siz de yayında bahsettiniz, özellikle ABD tahvillerine yönelik endişeler bir miktar daha risk unsuru, ki buradan gelen işte Japonya'nın elindeki ABD tahvillerine ne olacak gibi birçok soru işareti var. Bütün bunlar da maalesef tahvil faizlerinin yüksek kalmasına ve tüm varlık fiyatlarında aslında baskı olmasına yol açıyor.
1: Şimdi doların maliyetinde yine bir düzleme girdiğimiz bir ortamdan geçiyoruz diye çok kez programlarımıza yer vermiştik. Sizinle beraber de bu tarafı konuştuk ve dolar endeksinde bu soğuma istihdamdaki emareden sonra aslında düşüş değil yukarı yönlü bir aslında güçlenme hikayesinde olduğunu izlemiştik. Aynen. Peki Deutsche Bank tarafından da altına dair bir açıklama geldi ve şu anki seviyenin bir alım fırsatı olabileceğinin altını çizdi. Peki sizce şu anki seviye bir alım fırsatı mı yoksa farklı bir hikayeyle mi alım fırsatları peşi sıra beraberinde gelebilir?
2: Yani burada dolar endeksinde alım fırsatı olacağını söylemek, yukarı yönlü hareketin devam edeceğini beklemek, burada faizlerin daha yüksek kalmaya devam edeceğini söyler bize. Peki yüksek kalmaya devam edecek mi? Ben şu anki tablo içerisinde baktığım zaman eğer savaş sonlanmayacaksa evet faizler yüksek kalmaya devam edecek. Ama bu savaşın da ben sürdürülebilir olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Kasım veya Aralık ayında en azından bir anlaşmaya varılması beklentim var. Tabii eğer burada savaş sonlanmazsa ve hatta tam tersine ABD seçimlerinden sonra savaş daha da şiddetlenirse burada hem enflasyon hem de faizler tarafında yukarı yönlü seyri görürüz. O zaman dolar endeksinde de daha yukarı seviyeleri görürüz. Açıkçası bu ABD ekonomisi için de çok iyi değil. Ciddi anlamda ABD ekonomisini de yaralayacaktır ki bu kadar ABD dış borcunu konuştuğumuz, ABD borcunu konuştuğumuz bir noktada ABD ekonomi yönetiminin ve ABD hükümetinin de burada doların bu kadar değerlenmesine çok fazla müsaade edeceklerini açıkçası çok fazla düşünmüyorum.
1: Şimdi merkez bankalarının talebinin de biraz daha altının büyüme hikayesindeki bu aslında geri çekilmeyi dengeleyen bir sürece doğru götürdüğünü izlemiştik. 2026 yılında yaklaşık %15'e varan bir altın talebinde azalma beklentisine rağmen alımların hala 2022 öncesine kıyasla daha iyi gittiğini konuşuyoruz. Peki son çeyreğe girdik. Son çeyrekte merkez bankaları tarafından alımların biraz daha güçlenebileceği bir ortamla sizce karşı karşıya kalır mıyız?
2: Yani şu anda özellikle Çin tarafındaki alımların çok güçlü gittiğini söyleyebiliriz. Yani Temmuz ayında 19 ton, sonrasında Ağustos ayında 20 ton ki muhtemelen ben Eylül ayı içerisindeki açıklanır rakamlar yakında gene Merkez Bankası alımları olduğunu düşünüyorum. Çünkü dolar endeksinin bu kadar güçlendiği, tahvil faizlerinin bu kadar güçlendiği bir ortamda daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Çok fazla aşağı seviyeleri beklemiyordum ama bu kadar güçlenen bir dolar endeksi daha aşağı seviyelerin görülmesine yol açacaktı. Fakat bu olmadı. Muhtemelen gene Merkez Bankası alımları vardır diye düşünüyorum. Tabii bu kadar faizlerin konuşulduğu, bu kadar borçların konuşulduğu bir ortamda merkez bankalarının portföylerinde, rezervlerinde altın payını arttırmaları oldukça normal. Çünkü bir taraftan enflasyon da yüksek seyrediyor. Enflasyona karşı korunma ama aracı olarak da altın talep görüyor. Bununla beraber para birimlerindeki özellikle endişeler gene altın alımlarını destekliyor. Tabii bunu kısa vadeli konuşmuyorum. Orta ve uzun vadeli olarak konuşuyorum ki 2025 yılında ABD'nin kredi notu da indirilmişti. Bunun da etkilerinin olduğunu görüyoruz. Ben genel anlamda merkez bankalarının aydan aya değişiklikler olabilir ama genel trendin yukarı yönlü devam edeceğini, merkez bankalarının alımlarının devam edeceğini düşünüyorum ki özellikle siz de yayının başında bahsetmiştiniz. Özellikle Japonya'nın elindeki ABD tahvillerine evet. yönelik açıklamalarda risk unsuru olarak duruyor. Bu gene merkez bankalarının portföyünde altın payını arttıracaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi ünlü milyarder Ray Dalio'dan da açıklamalar geldi. Tabii açıklamaları çok da sansasyonel olabiliyor bir noktada. Yine tahvillere değindi Ray Dalio ve Çin ve Japonya ABD tahvillerinden çekilebilir açıklamasında bulundu. Tabii bu söyleminde piyasalara yansıması bir hayli olacaktır diyelim. Şimdi gümüş yılbaşından bu yana 100 dolar seviyesine çıktıktan sonra sert bir geri çekilme yaşadı ve şu anda 61 dolar seviyesinde bir atlamasını sürdürüyor. Altın tarafında güçlü büyüme hikayesinde bir durma noktasına geldiğini programlarımıza çok kez yer vermiştik. Peki şimdi altın gümüş rasyosunda nasıl bir dönem bizi bekliyor sizce Zafer Bey ve önümüzdeki dönemde altın yoksa gümüş tarafından mı büyük bir büyüme hikayesiyle sizce karşı karşıya kalabiliriz?
2: Şimdi şu anki faizlerin olduğu seviye, enflasyon beklentilerinin faizlere bakacak olursak gümüş tarafında, endüstriyel metaller tarafında bir fırsat olduğunu söylemek zor. Çünkü bu kadar yüksek faizler dolayısıyla hem yatırımları hem de borçlanma maliyetlerini arttıran bir unsur. Bu da küresel büyümede yavaşlamayı yol açacaktır. Böyle bir ortam içerisinde dolayısıyla endüstriyel metallerde talepte zayıflama göreceğiz. Gümüş de bundan da altına göre daha fazla etkilenecek. Çünkü endüstriyel alanda daha fazla kullanılıyor. Bunun baskısını zaten görüyoruz şu anda gümüş üzerinde. Tabii altına göre daha güçlü reaksiyon veriyor. Çünkü burada hem enflasyon hem faizler küresel büyüme endişelerini veya tahminlerini daha fazla değiştiriyor. Bu da doğal olarak gümüş tarafında daha bir endişe yol açıyor. Ben 55 dolar seviyesini hala güçlü bir destek olarak görüyorum. Yükselişlerin ise iyimser senaryoda bile, yani savaş bitse, işte faiz indirimleri beklentisi olsa bile 80-82 bandının çıkmasını zaten bu sene içerisinde beklemiyordum. Hala aynı beklenti devam ediyor. Hatta oraya kadar bile yükselmesi şu anda zor gibi gözüküyor. Ancak savaş biterse, sonlanırsa, kalıcı bir anlaşma olursa o seviyeleri gidebiliriz gibi gözüküyor. İlk tepki bu seviyeleri olur. Ondan sonrasında ben gene yatay piyasanın devam edeceğini düşünüyorum gümüş tarafında. Bu altın için de geçerli ama gümüşün reaksiyonu eğer savaş biterse daha güçlü olacaktır. Daha güçlü bir tepki veririz. Eğer savaşın biteceğini düşünüyorsak gümüş bu anlamda altın gümüş rasyosunda bir anda bize 60'lar seviyesine hatta altına doğru çekebilir. Ama genel trend çok da olumlu değil. Küresel büyümede yavaşlama endişeleri maalesef gümüşü vuruyor. Bunun da en büyük sebebi maalesef tahvil faizleri ve güçlü dolar.
1: Zafer Ergezen, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Ve emtia piyasalarının detaylarını almak üzere araştırma masasına gidiyoruz şimdi de. Yatırım.

0: Evet, araştırma masasında araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizlere eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: İyi yayınlar Ara.
0: Mehmet, şimdi bakıldığında borsada ikinci işlem günündeyiz ve Bakan Akın Gürlek tarafından da fon soruşturmasına ilişkin birçok da açıklama geldi. Biraz daha piyasaların detayına indiğimizde birçok sektörün negatif olduğu ve yatay negatifte bir işlem hacminin sabahtan bu yana ilerlediğini izliyorduk. Peki şu an nasıl bir performans var, senden dinleyelim.
1: Şöyle bir açıldığımız seviyelerden binde dörtler, binde beşler çerçevesinde şu anda kayıplarımız haftanın ikinci işlem gününde de devam ettiğini söyleyelim. Aslında dün itibariyle enflasyon rakamlarını

0: karşılamıştık. Bu tarafta beklentilerin altında gelen 1.8'ler çerçevesinde gerçekleşen aylık enflasyonun ardından bankacılık endeksi önderliğinde %1,4 civarında haftanın ilk işlem gününü pozitif tarafta tamamlamıştı endeks. Ama bugün özellikle belki bir miktar daha sanayi endeksindeki baskıyla birlikte negatif görünümün devam ettiğini, haftanın ikinci işlem gününde negatif görünümün sürdüğünü söyleyebiliriz. Şöyle bir hali hazırda puan bazlı katkılara baskılara geçmeden önce geçtiğimiz hafta ile birlikte biz son 3 haftada endeksin kayıp serisini devam ettirdiğini görmüştük. Bu haftaki performansları izleyeceğiz ama grafiğimiz de ekrana geldiğine göre ben burada haftalık performanslara baktım ve geçtiğimiz haftaki 12.000 seviyesinin altında 11.900'lere kadar gelen ana endeks görünümünde 100 haftalık ortalamaya değdiğini yakından takip ettik o tarafta. Oradan bir miktar daha toparlamaya çalışıyor. Buradan bir destek bulmaya çalışıyor endeks. Ama şöyle bir en son ne zaman buralara geldiğine bakacak olursak TL bazlı BIST 100'ün göstergesi burada Ağustos 2020. Yani 6 yıldan uzun bir süredir 100 haftalık ortalamaya ciddi anlamda temas etmeyen endekste buradaki görünümü yakından takip edeceğiz. Tabii 12.000 seviyeleri artık bir miktar daha hem psikolojik açıdan hem de destek noktası olarak piyasada yakından takip ediliyor. Yukarıya doğru baktığımızda ise direnç seviyelerinde 12.500, 12.600 tarafı da teknik analistler tarafından yakından takip ediliyor. BIST 100'de artık taban hisse senedi sayısının neredeyse olmadığını yakından takip ediyorduk. Ama şöyle bir BIST tüm endeksine baktığımız zaman oradaki taban hareketler, taban olan hisse sayısında bir azalma görmekle birlikte hali hazırda biz İzmir Fırça Sanayi gibi, Ufuk Yatırım gibi, Destek Finans Faktöring, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi, Işıklar Enerji gibi hisselerinde taban serilerinin sürdüğünü o tarafta yakından takip ediyoruz. Böyle belki 10-15 hisse sayabiliriz ama birçok hissenin de taban serisini bozduğunu o tarafta yakından takip ettik. Burada özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlüğün de açıklamalarını fon gelişmeleri açısından yakından takip ediyor piyasalar. Bugünkü rakamların bir miktar daha detaylarına baktığımızda ise o tarafta katkı baskılarda sanayi endeksinin bir miktar daha baskı oluşturduğundan bahsettim. Dün yukarı doğru giden bankalar bugün yine dirayetli duruşuyla yakından takip ediliyor. Puan bazlı katkılarda her ne kadar çok minimal bir etkisi olsa da Yapı Kredi Bankası gibi özellikle bankaların bir miktar daha önde olduğunu görüyoruz. Ama Coca-Cola gibi, Anadolu Efes gibi, Türkcell ve Koç Holding gibi hisselerinde puan bazlı sınırlı katkı verdiğini görüyoruz. Baskılar tarafına baktığımızda ise biz bugün sadece 75 puanlık baskının yaklaşık 60 puandan fazlasının 3 şirket üzerinden geldiğini görüyoruz ki Tüpraş tarafında %3'e yaklaşan kayıplar 32 puan civarında endekste bir baskı oluşturuyor bugün. Astor tarafında son dönemde taban ve taban fiyatlamalarla birlikte volatilitenin arttığını görmüştük. Bugün Astor %5'e yakın kayıpla 12 puan civarında endekse baskı oluşturuyor. Zaten sanayi endeksinin de en çok baskı oluşturan kısmı, endekse baskı oluşturan kısmı bu 3 hisseden. Aselsan'ı da içerisinde koyduğumuz zaman ki burada bu sabah itibariyle yeni bir iş ilişkisi açıkladı. Eylül'ün ikinci haftasından itibaren baktığımızda o tarafta bir yukarı doğru gidişat var yeni iş ilişkilerinde. Onu da takip ediyoruz. Aselsan tarafı da ama önemli destek bölgelerine yaklaştı. Bundan not edelim.
1: Peki Mehmet, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Seans ortasını noktalıyoruz.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve Dünya'dan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Merhabalar, ben İrfan Donat. Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'i biraz konuşacağız. Çünkü Karadeniz'de tansiyon düşmüyor. Haziran-Temmuz dönemlerinde de farklı zamanlarda da konuştuk. Ukrayna-Rusya savaşının iyice kızıştığı, saldırıların karşılıklı arttığı bir dönem. O dönem devam ediyor. Dolayısıyla küresel tahıl piyasası deyim yerindeyse Ukrayna-Rusya savaşına kilitlenmiş durumda. İki ülkenin tabii karşılıklı saldırı ve hedeflerinde Türk tedarik zinciri de yara alıyor. Bunu yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir tabloda işte Türkiye'nin hem tahıl hem de yağlı tohumlar tarafında dış ticaret dengesi bize ne söylüyor? Biraz bu noktalara değineceğiz. Karadeniz'deki sevkiyat krizinin Türkiye'nin ithalat maliyeti, ihracat rekabeti ve yerli üretimin sürdürülebilirliğine ilişkin nasıl bir yansıması oluyor ya da olacak, bunlara yanıt arayacağız. ABB Global Yönetici Ortağı Ahmet Gözen bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi Ahmet Bey, sizi tanıyanlar, bilenler biliyor. Çünkü Haziran-Temmuz'du yanlış hatırlamıyorsam, evet, bir yayın yapmıştık. Siz tahıl piyasasında ailece uzun zamandır varsınız. Hem Türkiye'de hem Ukrayna'da. Ukrayna'da, evet, üretiminiz var. Çok kısa, Ukrayna'da ne kadarlık bir alanda ne üretiyorsunuz? O kısa bilgiyi paylaşalım izleyicilerle, sonra da mevcut gelişmelere değineceğiz.
1: Ukrayna'da 2007 yılından beri tarım işinde iştigal ediyoruz. Odessa'nın 160 kilometre kuzey kısmında 33 bin dönüm tarımsal arazide kanola, buğday ve ay çekirdeği ekimi gerçekleştiriyoruz mevcut savaş koşullarında.
0: Hem de bu işin ticareti, ithalat, ihracat kısmıyla.
1: Evet, aynı şekilde Odessa limanlarında depolarımız bulunmakta. Artan savaş geriliminden dolayı şu an operasyonlarımızı Tuna Nehri limanlarına kaydırmış durumdayız.
0: Şimdi onu soracağım. Biz tabii bu gelişmeleri okuyoruz, izliyoruz, izleyeceğimize aktarıyoruz ama sizin aileniz de, kardeşiniz Ukrayna'da, evet, şu anda. Siz de gidip geliyorsunuz.
1: Evet, ben de gidiyorum.
0: Dolayısıyla hani bizim okuduğumuz, gördüğümüz ya da duyduğumuzun dışında neler oluyor? Yani evet, savaş kızıştı, karşılıklı artık limanlar hedef alınıyor, depolar hedef alınıyor, gemiler hedef alınıyor. Daha dün yine Bulgaristan'da, bugün Romanya'dan haberler geldi. Gemilerin hedef alındığı ve bazılarının battığı, ki içinde Türk gemileri de var. Şöyle bir son durumu bize bir toparlar mısınız?
1: Son görüştüğümüzde Temmuz ayından itibaren savaşın şiddeti yüksek miktarda artmış durumda. Ve çiftçi şu an lojistik dar boğazın içerisinde. Hı. Ve paralelde Arap Körfezi'nde gerilim devam ediyor ve yakıt fiyatları, gübre fiyatları çiftçinin aleyhine hareket ediyor. Bunların hepsini toparladığımızda çiftçi lojistik olarak dar boğazda ve marjı minimum seviyelere inmiş. Hatta bazı ürünlerde zarar etmekte Ukrayna, hmm, içerisinde.
0: Ya mesela şimdi biraz buğday fiyatları, yani dünyadaki buğday fiyatları, bizdeki buğday fiyatları, Ukrayna'da ya da Rusya'da bambaşka bir fiyat hareketi var değil mi? Bu, evet, gelişmelerden dolayı.
1: Evet, şöyle özetleyebiliriz. Temmuz ayında görüştüğümüzde sizlerle buğdayın FOB fiyatı Ukrayna limanlarında yaklaşık 230 dolarlar mertebesindeydi. Ve beklentimiz yeni hasatla birlikte 200 dolarlara yaklaşmasıydı. Şu an benzer FOB fiyatlarından daha düşük seviyelerde. Fakat Türkiye'ye olan SIF fiyatı, yani deniz navlunuyla birleştirilmiş hali, 240 dolara yaklaşık 300 dolarlar mertebesinde. Yani yaklaşık %20-25 civarında bir artış söz konusu. Bu artan lojistik maliyetler ve sigorta primlerinde yükselmesiyle birlikte çiftçinin çiftlik kapı teslim fiyatları ciddi oranda gerilemiş durumda.
0: Yani Ukrayna asıl risk tarafında. Bazı ürünlerde dönem dönem konuşuyorduk. Arzdaki problemdi. Şu anda arzda bir problem yok. Dünyada da yok.
1: Evet.
0: Rusya'da, Ukrayna'da da yok. Problem tamamen tedarik zinciriyle alakalı ve navlun maliyetlerindeki artış, tedarik zincirinin kırılması sonucu.
1: Evet.
0: Böyle yorumlayabiliriz.
1: Evet, tedarik zincirinde ciddi bir kırılma var. Ve bu tedarik zincirinde oluşan alternatif rotaların maliyetleri çiftçi üzerine biniyor. Ve çiftçi bu fiyat, alıcılar çiftçinin fiyatları üzerine bu alternatif rotaların maliyetlerini yansıtaraktan ürünü satın almayı gerçekleştiriyorlar. Bu sebepten dolayı çiftçi dar boğaz içerisinde ve zorluklar yaşamakta.
0: Şimdi Odessa Limanı deyim yerindeyse devre dışı.
1: Evet.
0: Değil mi? Peki mesela Ukrayna hangi rotaları kullanıyor alternatif? Rusya hangi rotaları kullanıyor? Tabii bu da bir hem zaman hem de sıra açısından bir dezavantaj yaratıyor birçok ülke için. Türkiye de buna dahil herhalde.
1: Evet. Eskiden Temmuz ayına kadar Ukrayna aktif bir şekilde Odessa limanlarını kullanıyordu. Yani Çornomorsk, Pivdenni ve Odessa limanını kullanıyordu. 2.4 milyon civarında Eylül ayında geçen sene bu limandan sevkiyat gerçekleştirilmiş. Fakat bugün geldiğimiz noktada sevkiyat rakamları yok denecek seviyede. Paralelinde Tuna Nehri limanlarında geçen sene 60 bin tonlarda gerçekleşen ihracat hacmi bu geçen ay Eylül ayında yaklaşık 1.4 milyon seviyelerine yükselmiş. Bu da ciddi bir sıkışıklık ve bu sıkışıklıkla birlikte süre gelen navlun maliyetini getiriyor.
0: Şimdi hani işte bizler için kriz, bu iki ülke saldırı halinde onlar için kriz ama bazı ülkeler için de galiba tırnak içerisinde fırsata mı dönmüş? Romanya gibi ülkeleri işin içine katarsak yani rota açısından.
1: Evet, şu an Romanya'nın Ukrayna çiftçisine ciddi bir desteği bulunmakta. Romanya transit ürünlerde Constanta Limanı'nı özellikle açmış durumda. Ve sektör paydaşlarının bize aktardığı bilgilere göre Romanya limanları 2 aylık kapasitesini doldurmuş durumda. Ukrayna ürünleri barjalarla ve kamyon taşımacıyla Constanta Limanı'na ulaştırılmakta. Buradan da dünya pazarlarına gemilerle hareket etmekte şu an.
0: Şimdi bizi izleyenler için biraz daha böyle konuyu aydınlatmak açısından... Rusya ve Ukrayna ile Türkiye'nin ticaretini masaya koyduğumuz zaman en çok ağırlıklı olarak şu anda bizim ithal ettiğimiz dedim ya hani hem ithalatın maliyeti hem de ihracatta rekabet denklemi değişiyor Türkiye açısından. Evet. Biz bu ülkelerden yoğunluklu olarak ne ithal ediyoruz? Tabii bunların bir kısmını dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edip bir de ihraç ediyoruz. Evet. Dolayısıyla hangi sektörlere daha çok yansıması oluyor ve önümüzdeki dönemde olabilir?
1: Şu an sektör paydaşlarının yaşadığı en büyük sorun buğday özelinde. Çünkü un ihracatımız 2 milyon ton civarındaki un ihracatımız temel olarak dahilde işlem belgesi kapsamında alınan makul fiyatlı Ukrayna ve Rusya buğdaylarıyla yapılıyordu. Şu an bu buğdaylarda meydana gelen fiyat değişiminden dolayı ihracat pazarlarında sektör paydaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla ciddi bir daralma söz konusu. Paralelinde dahilde işleme ile işlenen buğdaylardan elde edilen yan ürünler, buğday kepeği gibi, razmol gibi ürünler yem sanayisinin ana ham maddelerini oluşturmakta. Temmuz ayından beri süre gelen bu gerilim sebebiyle bu ham maddelerde de ciddi şekilde fiyat artışı söz konusu. Ufak bir örnek vermek gerekirse, evet. Temmuz ayında konuştuğumuzda kepeğin fiyatı 165 dolarlar mertebesindeydi bölgesine göre. Şu an son duyumlarımıza göre 295 ile 300 dolarlar mertebesinde buğday kepeğinin fiyatı.
0: Yani şimdi buradan da yola çıkarak ben direkt yem sektöründeki gelişmelere odaklanırım. Bir tüketici olarak ya da sektörü takip eden biri olarak. Çünkü buğday kepeği dediğimiz zaman ki buna belki birazdan mısırı da eklemek lazım. Türkiye mısırı da ithal ediyor. İçerideki arz talep dengesini sağlamak için. Mesela mısır tarafında durum görünüm nasıl?
1: Geçen seneki kayıtlara bakarsak yüksek miktarda Handysize ve Panamax gemileriyle Ukrayna'dan mısır ithalatı gerçekleştirildi. Eylül ayında bu seviye çok çok düşük rakamlara geldi. Şu an Romanya'dan tek tük gemiler geliyor mısır tedariğini sağlamak için. Ve paralelde Avrupa bölgesinde de Mısır'da ciddi bir kuraklık tehdidi söz konusu.
0: Fransa gibi.
1: Evet, Fransa'da takip ettiğiniz üzere 8 milyon civarında bir rekoltede kayıp bekleniyor. Ve mısır hasatının sanırım %80'i tamamlanmış Fransa'da. Bu da tabii fiyat açısından Türkiye'ye yansıması olacaktır. Bizim Temmuz ayına kadar aldığımız mısır fiyatları yaklaşık 230 dolarlar, 240 dolarlar mertebesindeyken şu an 300, 310, 320 gibi orijinine göre değişen fiyatlar söz konusu. Bu da tedarik zincirinde ciddi bir fiyat riskini ortaya çıkarmakta.
0: Yani buğday kepeği diyoruz, ayçiçeği küspesi, mısır. Şimdi bunlar yem katkı maddelerinde olmazsa olmaz olarak ithal ettiğimiz ham maddeler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani yem sektörü açısından biraz bir kırılganlık Türkiye'de de var. Bunu söyleyebiliriz. Bir taraftan un sanayi için diyorsunuz siz. Çünkü sonuçta evet. İthal ettiğimiz buğdayı dahilde işleme rejimi kapsamında un olarak ihraç ediyoruz. Hatta makarna olarak da ihraç ettiğimiz oluyor. Bir de bitkisel yağ tarafı, ayçiçeği başta olmak üzere. Çünkü orada da yeterlilik derecemiz bizim çok düşük.
1: Evet.
0: Yani yarıya yakın. Dolayısıyla orada da yine bir Ukrayna ana belirleyici, Romanya, Ukrayna, Karadeniz ülkeleri diyelim. O zaman bitkisel yağ tarafı içinde biraz riskli bir tablo var diyebilir miyiz?
1: Bitkisel yağ tarafında ikiye ayaklı düşünebiliriz durumu. Yağ ihracatı Rusya ve Ukrayna limanlarından ciddi şekilde hamyan ihracatı azalmış durumda.
0: Hmm.
1: Çünkü oradaki fabrikaların üretimleri savaş sebebiyle sekteye uğramış durumda.
0: Hmm.
1: Fakat paralelinde şöyle bir Türkiye açısından olumlu sayılabilecek bir durum söz konusu. Çekirdek ihraç ediliyor Ukrayna'dan.
0: Hmm.
1: Ve Türkiye'nin şu ana kadar 700 bin tona yakın bir çekirdek satın alması yaptığı Türkiye'deki ticaretle uğraşan firmaların.
0: Kırma burada yapılıyor.
1: Kırmayı
0: yani.
1: Burada
0: aslında evet. Daha bizim için katma değer burada kalıyor.
1: Evet. Hem küsbemiz olacak burada kırma yapıldığı zaman hem de yağ elde edeceğiz. Tabii bizim sanayimiz bu şeyle çalışacak. Bu da bir olumlu olarak değerlendirilebilir. Yani her şey olumsuz değil gibi değil. Yani.
0: Evet. Ya önemli olan burada bu süreci doğru okumak ve yönetebilmek.
1: Evet.
0: Yani doğru analiz edip yönetebilmek. Hatta ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi bu mevcut tabloda Ukrayna'da ve Rusya'da buğday fiyatlarının düşmesi, arpa fiyatlarının düşmesi vesaire, yani dünya fiyatlarının altına inmesi. Çünkü arz var ama mal dışarı çıkamıyor, ihraç edilemiyor. Dolayısıyla çiftçinin belki de zararına, siz de şu an o
1: evet.
0: üretiyorsunuz. Ne kadar da sizin maliyetiniz şu ve satış fiyatı şu anda?
1: Bizim bölgemizde bizim ortalama maliyetimiz buğday için söylüyorum. Hı. 160 dolarlar mertebesinde. Şu an bize çiftlikte alıcı firmaların teklifleri 145 dolarla 140 dolarlar mertebesinde. Bu da yaklaşık 12 aylık bir verdiğimiz emekte 20 dolar gibi bir zarar demek
0: zarar.
1: Bizim açımızdan.
0: Rusya'da yani. Çok farklı değil herhalde tablo.
1: Rusya'daki tablonun daha da dramatik olduğu söyleniyor. Fiyatların 100 dolarların altında olduğu söyleniyor. Fakat oradaki maliyetlerle ilgili kesin bir bilgim bulunmamakta.
0: Şimdi bunu niye sordum? FAO 2 Ekim'de dünya tahıl üretimiyle ilgili rakamları açıkladı. Orada tarihin ikinci en büyük hasadı öngörülüyor ve ama tahıl fiyat endeksine baktığımız zaman Eylül'de %5.1'lik bir yükseliş var. Buğdaya bakıyoruz, Eylül'de aylık bazda %6 civarında bir yükseliş vardı. Şimdi bu sene küresel anlamda tahılda arz ve stokta bir problem yok.
1: Evet.
0: Tamamen problem tedarik zincirindeki kırılma, Rusya, Ukrayna özelinde bir etkiyi görüyoruz. Şimdi diyorsunuz ya biz zarar ediyoruz diye çiftçi olarak, Ukrayna'da üretim
1: evet.
0: yapan bir çiftçi olarak, ki Ukrayna ve Rusya'daki çiftçilerin büyük çoğunluğunda şu anda tahıl tarafında benzer problemi yaşıyor, buğdayda özellikle.
1: Evet.
0: Yeni sezonda ekiliş dönemi de başladı değil mi?
1: Evet. Mesela, şu an buğday ekiyoruz.
0: Evet. Tercihler nasıl değişiyor? Yani bu sene para zarar ettim, ürün zaten elimde kaldı deyip buğday ekilişinden vazgeçen bir kitle var mı? Olabilir mi? Bu çünkü gelecek sezon arz tarafında, küresel arz tarafında ya da stoklarda bir soru işareti yaratır mı?
1: Şimdi geçen hafta Ukrayna Tarım Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Tarım Bakanlığı'nın tespitlerine göre yapılan analizler çerçevesinde mevcut fiyat eğilimlerinden kaynaklı olarak Ukrayna'daki buğday ve arpa ekilimlerinin %17 mertebesinde azalacağını öngörüyorlar.
0: Hmm.
1: Mevcut fiyatlardan ötürü. Biz de ve komşumuz olan diğer çiftçi meslektaşlarımız da buğday ve arpadaki ekim miktarlarımızın mümkün olduğu kadar azaltmayı, bunun yerine daha çok niş ürünlere, mercimek, nohut, hardal tohumu, sarı bezelye gibi niş ürünlere yönelerekten alternatif ürün desenleri oluşturmayı planlıyoruz. Birçok çiftçi de bu minvalde hareket ediyor şu an.
0: Bir de şu da var, şimdi mal dışarı çıkmadığı için ürün bol. Rusya ve Ukrayna için söylüyorum.
1: Evet.
0: Depolama problemleri yaşanıyordu bir dönem. Galiba o şu anda yönetilebilir hale geldi diye düşünüyorum. Ama tabii Mısır da gelecek şimdi. Mısır hasadı da geldiği zaman ki başladı.
1: Evet.
0: Orada bir depolama sorunu olur mu ülkelerde? Bu da Mısır tarafı için de bir etki yaratır mı?
1: Bence en büyük soru işareti orada depolarla ilgili olarak. Çünkü nispeten buğday ve diğer yağlı tohumların hektar üzerindeki üretim miktarları az. Fakat Mısır'ın hemen hemen bu diğer ürünlerin 2 katı, 3 katı, bazı noktalarda 5 katı üretim miktarları daha fazla. Hmm. Bu sebepten dolayı depolarla ilgili Mısır çıktığı zaman sıkışıklık beklentisi var. Paralelde Mısır'ın kurutma problemi yaşanabilir. Bunun için işte elektrik, ondan sonra yakıt, bu gibi ürünlere ihtiyacımız var. Yakıt fiyatları malum. Yani Arap Körfezi'ndeki sorunlardan çok yüksek. Bu da Mısır açısından çok büyük bir soru işareti oluşturuyor.
0: Anladım. Şimdi buradan biraz iç piyasaya dönersek, dışarıdaki bu gelişmeler, şimdi TMO'nun taban alım fiyatını açıkladığı zaman hububatla ilgili, işte fiyatlar o zaman da konuşuldu, tartışıldı vesaire. Ama Ukrayna-Rusya kriziyle beraber tabii fiyatlarda o saldırıların da artması beraber içeride de fiyatlarda bir yükseliş trendi oldu. Şu anda o makas dünya ile fiyatlar arası, o Türkiye makası biraz daha kapandı diye yorumlayabiliriz. Doğru mu?
1: Evet. Bilindiği üzere ülkemiz buğday, tarımsal üretimler konusunda ada ülkesi olarak tabir edilen, yani korunaklı bir ülke. Piyasa TMO tarafından regüle ediliyor. TMO'nun da temel stratejisi alırken çiftçiyi mağdur etmemek, satarken de aynı şekilde iç piyasayı regüle ederek tüketiciyi mağdur etmemek üzerine kurgulu. Hasat, geçen sezon aldığımız yağışlar bölgesine göre tatmin edici seviyeydi. Bu sebeplerden dolayı rekoltelerimiz yüksek mertebelerde. Şu an TMO 2 ay öncesinden belirttiği hasat satış, ürün satış fiyatlarını uygulamaya soktu. Bizim gördüğümüz ve diğer paydaşlarımızın gördüğü kadarıyla piyasada tedarik noktasında bir arz sorunu bulunmamakta. Fiyat artışı ise

diğer ülkelere göre minimal seviyelerde. Biz diğer ülkelerle ülkemizin durumunu kıyasladığımızda durumu olumlu olarak değerlendiriyoruz yaşadıklarımızı. Her ne kadar sorunların içerisinde

0: diyebiliriz herhalde. Evet. Buğdayda da, arpada da. Dediğiniz gibi depolar ağzına kadar dolu. Dünyada önümüzdeki dönem ne olacak onu bilmiyoruz. Ben de geçtiğimiz haftalarda Fransa'daydım. Fransa, sonra Belçika'ya geçtik. O dönemde Fransa gündeminde, medyasındaki kabine toplantısı yapıldı, hükümet toplantısı yapıldı Fransa'da ve Almanya'da da benzer şekilde haberler geldi. Hükümetin işte gıda stoklamaya yönelik yeni bir plan ortaya koydu. Yani önümüzdeki dönemde jeopolitik risklerin ne olacağını kimse kestiremiyor. Rusya-Ukrayna savaşı daha geniş bir alana yayılır mı? Etkisi Avrupa tarafı için söylüyorum. Hürmüz tarafı, Orta Doğu karışıklığı vesaire. Yani bunların hepsi aslında bizim önümüzdeki dönemde küresel gelişmelere paralel olarak gıda arz güvenliğini tekrar masada en ön sıraya koydu. Türkiye'de bu açıdan aslında önemli bir konumda ve önemli bir stoğa sahip an itibariyle. Herhalde bunu yönetmek çok daha kritik hale geldi tüm ülkeler için.
1: Evet, katılıyorum bu dediklerinize. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde en son aldığımız bilgilere göre 12 milyon ton civarında buğday stoğu ve diğer hububatlarla birlikte 21 milyon tonun üzerinde bir stok olduğu belirtilmişti. Bu halka açık kaynaklarda da bulunmakta. Bunları dikkate aldığımızda gıda güvenliği ülkemizde sağlanmış durumda diyebiliriz yani.
0: Geçtiğimiz programda hatırlıyorum, biraz daha bu koridora odaklanmıştık. Hatta ilk söyleyenlerden biriydik programlarda, evet, gündeme, evet, getirip, evet, dile getirip. Bununla ilgili var mı bir gelişme? Şimdi biliyorum ikili görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile Putin ile görüşüyor vesaire, bir trafik var. Evet. Onu biliyoruz ama herhalde şu ana kadar bir somut gelişme yok o tarafta.
1: Evet, aynı şekilde dediğiniz gibi daha önceki ilk koridor açıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla bu açılmıştı. Ukrayna ile Rusya'nın masada oturturarak koridorun açılmasını sağlamıştı. Bizim Ukrayna'daki sektör paydaşlarımızın da her görüşmemizde, her gün kendileriyle görüştüğümüzde gerek acentalar olsun, çiftçiler olsun, tüccarlar olsun, herkesin Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentisi bir an önce koridorun açılabilmesi, hayırlı haberler, böyle şeyler bekliyorlar Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden. Açıkçası o tarafta bu yönde bir umut var. Bizim de umudumuz o şekilde. Umarım bölgedeki çatışmalar solanır, bir kalıcı barışı da umut ediyoruz ki tedarik zinciri üzerindeki baskılar azalsın, çiftçi de daha rahat hareket etsin.
0: Doğru. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Biz de yakından takip edeceğiz. Gelişmeleri tabii ki an bir an Bloomberg HT ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Bugün Abbey Global yönetici ortağı Ahmet Gözen'le birlikte Karadeniz'deki gelişmeleri ve bunun tahıl piyasası başta olmak üzere tarım tarafındaki, tarımsal emtia tarafındaki etkilerini hem küresel hem Türkiye özelinde aktarmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analiz'de karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Herkese merhabalar. Saatler 14. Bugün sizinle piyasa hattında ilk buluşmamız. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi haftayı ortalıyoruz artık yavaş yavaş. Önemli verileri de derledik, topladık. Bunların piyasalara etkilerini de izlemeye ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İsterseniz önce gelin bir rakamlara bakalım. 14 itibariyle piyasalarda neler oluyor dediğimizde içeride BIST 100'de %0.85'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Burada en yüksek 12.445, en düşük 12.314 gördük ve elbette bankacılık endeksine gidiyor gözler, zira enflasyon verilerinin ardından beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verisi Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerini gündeme getirdiği için dün bankacılık endeksinde bir ara %3'ün üzerine varan primler vardı ama bugün bir miktar kar realizasyonu var orada. %0.14'lük bir geri çekilme olduğunu gözlemliyorum. Sanayi endeks tarafındaki geri çekilme daha sert, %1.21. Mali endekste ise %0.59'luk bir düşüş var. Şu ana kadar oluşan işlem hacmi de 54 milyar lira düzeyinde. Tabii daha kapanışa vakit var. Bakalım bundan sonrası nasıl şekillenecek o tarafta. Geliyoruz diğer endekslerdeki tabloya baktığımızda pozitif ayrışanlar hangileri diye merak ediyorsanız turizm endeksi %0.37'lik artışla ve BIST ulaştırma endeksi biraz daha mütevazi bir yükseliş olabilecek %0.08'lik yükselişle, hatta %0.15 oldu şu anda pozitif ayrışırken hizmetler endeksi tarafında %0.08'lik

0: aralıkta 48'lik bir geri çekilme var. Buradan geldik pariteler tarafına. Şimdi dolar TL'de bugün de yön yukarı olarak devam ediyor. %0.08. Bunlar küçük adımlar ama emin adımlar yukarı yönde. 49.18 sınırındayız. Euro dolar tarafı özellikle dün son 17 ayın en düşük seviyesini görmüştü, hatırlayacaksınız. Ardından gün içerisinde biraz daha günün sonlarına doğru 1.12'nin yeniden üstüne çıkan euro dolar paritesi bu dakikalarda %0.19'luk artışla 1.12.43'te. Tabii bu bizi dolar ne alemde sorusuna taşıyor. Orada da 102'ye doğru bir geri çekilme olduğunu görüyorum. %0.16'lık bir düşüş var o tarafta. Euro dolardan bahsettik, dolardan bahsettik, dolar TL'den bahsettik. Gelelim Avrupa borsalarına. Bu taraf dün özellikle hem Fransa ağırlıklı olmak üzere ama hem de Almanya'daki bir takım finansal ve ekonomik soru işaretleri yüzünden, Fransa'da buna bir de siyasi çıkmaz da eklenince, satışların daha sert olduğunu görmüştük. Bugün her ikisinde de hem CAC 40 endeksi hem Frankfurt DAX endeksi %0.66 artıdalar. Londra'da FTSE 100 endeksinde de %0.56'lık bir yükseliş var. İtalya'da ise %0.78'lik prim görüyorum. Avrupa borsaları detaylarını birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle paylaşacak. Geliyoruz ABD borsalarında vadelilere baktığımızda özellikle yine bir iyimser tablo var bugün sanki. Dow Jones vadeliler %0.48, Nasdaq %0.43, S&P 500 vadeli de %0.31 yukarıda. Dün yine çok kafaları karıştıran bir belki husus vardı. Nasdaq rekor kırarken bir yandan 10 yıllık tahvil getirileri de yine yükselmeye devam etmişti. Keza 30 yıllıkta da öyle. Dolayısıyla hem faizlerin yükseldiği hem hisse senetlerinin yükseldiği o çok da alışılagelmemiş süreç devam ediyor. ABD tahvillerinde bugün bu dakikalarda ise biraz daha alıcılı bir seyir çıkıyor karşımıza. Ancak gün içinde çok yüksek volatiliteye de ulaşılabiliyor burada. O yüzden şimdilik diyerek ABD 10 yıllık tahvil getirisini 5.26.88'de, 5 yıllığınkini 5.02.66'da ve 2 yıllık tahvil getirisini de 4.79.75'te gördüğümüzü söyleyeyim. Her 3 vadede de alımlar var. Bu alımlarla birlikte getiriler bir miktar düşüyor. Şimdi de emtia ve Bitcoin ekranımıza bir göz atalım. Burada yine Brent petrol özellikle dün bir kez daha benim en azından yayında olduğum dakikalardan yola çıkacak olursak 98 dolar seviyelerini görüp ardından yeniden 102'lere doğru bir hamle yapmıştı. Ancak bugün bu saatlerde %2.24'lük belirgin bir geri çekilme var. 98 dolar 8 sente kadar gevşedi Brent. ABD tipi ham petrolünde de %1.83'lük düşüş var. Orada da yeniden 87 dolar 81 sentteyiz ki dün 91'in üstünü gördüğümüzü not düşmek lazım. Peki Bitcoin? Bitcoin de dün yine hem 86 bin üstünü hem 86 bin altını deneyimledi. Bugün bu dakikalarda %0.40'lık bir yükseliş var ve 86.126 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş ve altın tarafına da hızlıca bakalım. Gümüş dün yükseliş tarafındaydı. Bugün bir miktar geri çekilme var ve 61 doların hemen altından fiyatlanıyor. Öte yandan spot altında ise %0.41'lik bir yükseliş bizi 4.156 puan seviyesine getiriyor. Şimdi rakamlar böyle, piyasadan bir yorum, bir detay almak da lazım elbette. Hani şu ana kadar neler oldu, neleri takip ediyor olacağız. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan karşımızda. Harun, hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana bırakıyorum elindeki notlar için.
1: Hoş bulduk Didem Hanım. İyi yayınlar öncelikle. Küresel taraftan bakacağım. Tabii olağan dışı fiyatlamalar olduğunu söyleyebilirim. Burada baktığınızda Fed'in faiz artırım beklentisi ciddi anlamda azalmış durumda. Yaklaşık 121'lik bir artış beklentisi var. Artık faiz artışı bir kenara koyduk. Buna göre fiyatlamaları takip ediyoruz. Ancak tahvil faizinin hala yüksek seyretmesi dolar tarafının güçlü kalmasına ve buna karşında emtialarda baskı unsuru oluşturmasına sebep oluyor. Bundan kaynaklı kaynaklı aslında karmaşık bir fiyatlamanın olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki detaylar tabii yarın FOMC toplantı sonuçlarını takip edeceğiz. Bu noktada biraz daha fiyatlamalar belirginleşebilir. Bundan kaynaklı yarın veri bakımından takip edeceğiz diyebilirim. Yurt dışına baktığımızda tabii fon haberleri ana gündemimiz. Diğer taraftan enflasyonla pozitif bir veri aldık. Bundan kaynaklı bir tepki alımı gerçekleşmişti ancak bunun şu anda kalıcılık sağlamadığını görüyoruz. Puan bazlı özellikle TÜPRAŞ ve Aselsan negatif katkısı şu anda endeksi aşağı çeken en temel unsurlar. Burada şu an genel yayılan bir satış baskısı söz konusu. Seviye bakımından özellikle 12.400 seviyesinin tekrar aşılamadığı senaryolarda bu baskın devam etmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı aslında görünümün genel anlamda zayıf olduğunu, algının da zayıf olduğunu ancak yavaş yavaş enflasyondan itibaren faiz fiyatlamasına geleceğini söyleyebiliriz. Burada özellikle önümüzdeki PPK toplantısına Merkez Bankası elinde ciddi bir alan var. Bundan kaynaklı fiyatlamaların artık faizleri beklense göre şekillenmesini bekliyoruz. Toparlayacak olursam küresel cepheden şu anda sınırlı pozitif haberler gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının bir geri çekilme söz konusu 2 gündür ancak hala yüksek seviyede. Bundan kaynaklı risk devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi küresel cepheden gelen haberler, tabii yurt içinde de bu fon haberleri şu anda endeksin hareketini belirleyen en temel unsurlar. Önümüzdeki süreçte İşte artık yavaş yavaş faiz beklentisine göre şekillenen bir piyasa göreceğimizi düşünüyoruz.
0: Harun Raşit Demircan, çok teşekkür ediyorum. İntegral Yatırım'da herkese selamlar, sevgiler ve kolaylıklar diyelim. Buradan hemen Londra'ya gidelim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bize Avrupa'yı anlatacak. Buyurun. Ceren merhaba, hoş geldin yayınımıza. Bugün seninle buluşmamızı biraz öne çektik. Öğleden sonra tekrar bir araya geleceğiz ama şu ana kadar Avrupa piyasalarında sanki biraz daha iyimser bir hava hakim. Nedenleri, niçinleri, ne oldu, bir şeyler toparlanıyor mu? Altta yatan nedenleriyle birlikte elindeki diğer notlar için söz sende.
2: Merhabalar Didem. Evet, petrol fiyatlarında bugün düşüşün hızlanması risk iştahını destekledi Avrupa borsalarında. Brent petrolün varili 97 dolar seviyesine kadar gevşedi. Hem Basra Körfezi'nden ihracatın artması hem de Suudi Arabistan'ın fiyat indirimi piyasada arzın bollaşmasına yol açtı ve bunun getirdiği iyimserlikle tahvil faizleri geri çekiliyor. Avrupa endekslerinde iyimserlik hakim fakat tabii öğle saatlerine kıyasla %1'e ulaşan, %1'i aşan primler vardı. Enerji hisselerinin düşmesiyle enerji sektörü şu anda %1'e yakın kayıpla, %0,8'lik düşüşle işlem görüyor. Avrupa endekslerinde iyimserlik biraz daha sınırlı. Özellikle biz medya ve aynı zamanda sağlık grubu gibi sektörlerin öne çıktığını takip ediyoruz bugün. Tabii Avrupa endeksleri her ne kadar o zayıf geçen dönemin ardından toparlanma çabasında olsa da alımların belli başlı hisselerde yoğunlaşması da öne çıkıyor. Mesela kurumlar da artık çok daha temkinli hale geldiler. Goldman Sachs stratejistleri bugün yaptıkları açıklamada Avrupa endeksleri için ağırlığını azalt tavsiyesini yinelediler. Fransa ve İtalya'daki maliye endişeler ve İspanya'daki erken seçim kaynaklı belirsizliklerin önümüzdeki dönemde Avrupa endekslerine yön vermesini bekliyorlar. Euro dolar paritesi 1,5 yılın en düşük seviyesini test etmişti. Bugün 1,12 seviyesinin üzerinde 1,12,40'lar seviyesinde işlem görüyor ve aynı zamanda son olarak da Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz makasında da önemli bir geri çekilme yaşandı. Görmekteyiz. 8 bas puan düşüşle 129 bas puana kadar gerilediğini gördük Didem.
0: Piyasa hattında bir reklam arasının ardından tekrar görüşelim.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg HT katkılarıyla.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
9: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Bloomberg GT Radyo.
9: Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
6: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
9: Bloomberg HT katkılarıyla.
11: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
9: Reklam.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu Piyasa Hattı devam ediyor.
0: Piyasa hattı devam ediyor. Bu bölümde Inveo Portföy'e gidiyoruz. Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı hazır ve bizi bekliyor. Eral, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle iyi bir gün diliyorum sana ve hemen sormak istiyorum aslında. Uzunca bir süredir takip edilen fon manipülasyonu süreciyle ilgili artık borsada bir miktar daha normalleşme var mı? Nasıl okumak lazım bu cepheyi? Bakan Gürlek'ten de gelen açıklamalar vardı bugün. Elbette soruşturma tarafı devam ediyor ama piyasa etkileşimi noktasında neler söylenebilir? Bir, ikincisi de elbette piyasada senin gördüğün dengeler, yani faiz tarafı, hisse senedi tarafı, kur tarafı nasıl bir toparlama yapmak lazım?
12: Dinem aslında ikisi birbiriyle bağlantılı. Şimdi fon skandalı bir anda etkili oldu. Neye neden oldu? Fon piyasasından bazı yatırımcıların çıkış yapmasına. Tabii ki biz bunun çok büyük bir kısmını para piyasası fonlarında gördük. Ama borsa üzerinde etkili olan normal hisse senedi fonları, işte değişken fonlar, liste pozisyonu olan cephe. Son birkaç günde orada çıkışların büyük ölçüde sona erdiğini görüyoruz. Bu iyi bir şey ve Borsa İstanbul'un bu dengelenişinde, yukarı gitme çabasında bence o kanaldan gelen satış baskısının en azından son açıklanan verilerle sona erdiğini düşündüren tablo pozitif. Elbette enflasyon sürprizi, 22 Ekim'de Merkez Bankası faiz indirecek beklentisi Bunlar da besin kaynağı oldu. Ve ileri doğru bakıldığında artık ben risklerin daha sınırlı, yukarı yönlü hareketlerin şansının daha yüksek hale geldiğini düşünüyorum. İzninle Ceren Hanım'a bir ekleme yapayım. Bugün çok lüklü değil ama hissedileri pozitif bir fiyatlama var Avrupa'da. Bunu tahvil cephesinde de görüyoruz. Le Pen bundan birkaç yıl önce eyvah diye hatırladığımız bir siyasi figürdü. Fransa'da muhtemel Cumhurbaşkanı adayı. Ve onun basın konferansı vardı bugün. Servet vergisine açığında diyerek mali disiplin konusunda çok piyasa pozitif mesajlar vererek aslında güne zaten ılımlı pozitif başlamıştı. Asya, Avrupa seansında bunun biraz daha yerleşmesini sağladı.
0: Evet, aslında bu süreci takip edeceğiz. Hisse tarafında özellikle pozisyon tekrar almak için doğru zamanı nasıl anlayacak yatırımcı? Çok hızlıca o konudaki görüşünü de alabilir miyim?
12: Açıkçası endeks 12.200'e, belki 11.950'ye geri esneme gösterebilir ama 11.000, 11.500 gibi çok cazip diyebileceğimiz bölgeye gelme olasılığının yurt dışında da trend pozitife dönmekte görünüyor. Öyle bir hal, daha baskın senaryo. O yüzden ben öyle çok büyük fırsatların çıkma ihtimalini zor buluyorum. Bankalar 22 Ekim'e kadar belki ön planda olabilir. Ama şunu es geçmeyelim. Eylül'de sert düşük sırasında Borsa İstanbul'da bankalar pozitif ayrışmışlardı. Şimdi çok fiyat avantajları yok. Takvim avantajlı sadece. Hisse tercihlerinde daha genel bir mozaiğin içinden seçim yapılabilir. Çok kısa şunu ekleyeyim. Ağaca bakıyoruz hepimiz, doğru. Ama ormanı gözden kaçırıyoruz. Türkiye'de seçim takvimi yaklaşıyor. Genişlemeci bir politika önümüzdeki 12-16 ayın konusu olmaya aday. Bu büyümeyi pozitif etkileyecek. Böyle baktığımız zaman Borsa İstanbul'da en kalender 12 aylık potansiyeli dahi bence %60 TL olarak dolar bazında %30-35 görmeye hakkımız var. Aşağı yönlü olası hareketlerin ben geçici kalma ihtimalini daha baskın buluyorum.
0: Teşekkür ediyorum Eral Karayazıcı. Paylaştığın tüm bu notlar için kolaylıklar diliyorum sana. Şimdi içeride tabii enflasyonu konuşuyoruz ve bu enflasyon verilerine baktığımızda özellikle son veri biraz daha sanki beklentilerden iyi geldi ve Citigroup ekonomistleri de yine hem büyüme beklentilerindeki zayıflama hem de enflasyon görünümdeki değişime ilişkin yorumlarını paylaştılar. İzleyelim, o arada ben Atilla Köksal'ı stüdyoya alayım, buyurunuz.
8: Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar yayımladıkları raporda büyüme beklentilerindeki zayıflamaya rağmen Türkiye'de enflasyon görünümünün zorlu seyrini sürdürdüğünü belirtti. Ekonomistler yavaşlayan talebin enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kalmasına dikkat çekerek, bunun enflasyon baskılarının konjonktürel olmaktan çok arz yönlü ve yapısal nitelik taşıdığına işaret ettiğini ifade etti. Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirmesini beklerken, yıl sonu politika faizi tahminini %35 seviyesinde korudu. Öte yandan yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında %29.73 ile 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına gerilemişti. Aylık enflasyon ise %1.84 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti.
0: Evet, bugün stüdyoda piyasa hattında bana Esas Portföy Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Atilla Köksal eşlik ediyor. Atilla Bey, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu sizi görmek, ne güzel valla. Tam da vakti, yani bu meseleleri konuşulacak bir noktaya ancak hani sizinle daha derinlemesine de girebiliriz. Ayrıca tabii bunun bir de finansal okuryazarlık kısmına girebiliriz. İzleyicilerimiz biliyorlardır ama bir hatırlatayım tabii ki, yani SPK mevzuatı regülasyonlar konularında hayli bilgili, tecrübeli ve bizzat hani bu noktada elini taşın altına koyarak çalışan profesyonellerdensiniz sektörde. Bir yandan da tabii finansal okuryazarlığın yayılması, yaygınlaşılması için çok ciddi ve kapsamlı çalışmalarınız var.
13: Şimdi bir şeye yaramamış belli ki ama.
0: Yani o
13: Neyse,
0: uygulama
13: konuşacağız.
0: Uygulama tarafıyla ilgili sizin yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Yani orada bir takım tabii ki gözden kaçmalar diyelim isterseniz olunca regülasyonlar ne yapsın değil mi? Onlar kağıtta yazılı olarak duruyorlar. Şimdi ama geldiğimiz noktada bir fon manipülasyonu soruşturmasına artık dönüştü. Çok ciddi, yani 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında da işlem yapıldı. Bir süreç nereden nereye geldi kısaca ve asıl bundan sonra bu yönetmelikte ne vardı eksik, neler yapılmalı belki de bir daha yaşanmaması için bu durum?
13: Tabii. Şimdi tabii bu uzun da bir süreç oldu. Yani bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Tabii. Yani iki seneyi aşan bir süre boyunca maalesef bu manipülasyon, fonlardaki manipülasyon devam etti. Şimdi biliyorsunuz yani insanın olduğu yerde ve paranın olduğu yerde açgözlülük, hırs, cehalet, yani bunlar bir araya gelince yani suistimaller mutlaka olur, kaçınılmazdır. Evet. Bunun için de kanunlar, yönetmelikler değil mi vardır. Mesleki kurallar vardır. Onlar uygulanır. Yani maalesef biz bu iki yıl boyunca, ki ondan öncesi de var tabii. Şimdi bu fonlardaki manipülasyonu konuşuyoruz. Ama ondan önce biz yıllarca hisse senetlerindeki manipülasyonu konuştuk.
0: Tabii.
13: Özellikle bu Covid döneminde işte buraya 6-7-8 milyon yeni yatırımcı geldiğinde ayyuka çıktı. Yani hisse senetlerinde yapılan manipülasyonlar, yani bugün bile borsamızdaki şirketlerin neredeyse dörtte birinde manipülasyon vardır diyebiliriz. Bunu görmek için de sadece grafiğine bakmak yeterlidir. Yani bir hissenin grafiğine bakarsanız böyle gittiyse ve sonra çöktüyse o hissede manipülasyon vardır.
0: Aa, buna ilişkin bir grafiğimiz var.
13: Tabii.
0: Siz konuşurken onu paylaşalım
13: tabii,
0: mı?
13: O
0: yani evreleri var bu işin.
13: Evet.
0: Manipülasyon evreleri diyebiliriz
13: tabii.
0: Belki.
13: Onu koyarlarsa.
0: Hazırsa onu alalım tabii, lütfen
13: ben bunu
0: ekrana.
13: Parasal konularda yaptığımız hatalar kitabında bunu koymuştum. Sonra da Sabancı Üniversitesi'nde ben 5-6 sene davranışsal finans dersleri verdim.
0: Doğru. Tabii.
13: Davranışsal finans biliyorsunuz yani sosyoloji, psikoloji ve finansı, finans bilim dallarını harmanlıyor.
0: Kesinlikle.
13: Ve neden böyle parasal konularda nasıl, neden davrandığımızı izah etmeye çalışıyor. Şimdi bu bir manipülasyon grafiği. Bunu Hong Kong Üniversitesi'deki akademisyenler oturmuşlar, bayağı bir çalışmalar yapmışlar. Yani bir hissede manipülasyon olması için ne gibi aşamalardan geçmesi lazım diye. İşte önce böyle yavaş yavaş bir toplama oluyor. Sonra bir ara silkeleme denen bir dönem var. Biraz yatay, önce biraz hafif hafif yükseliyor tabii hisse toplandıkça. Sonra yatay gidiyor. Sonra satış zamanı geldiğinde bu haberlerle, şimdi özellikle son zamanlarda sosyal medyada yayılan haberler, işte satası olanın tasası olmaz falan gibi hektaşiler bilmem ne filan, böyle haberlerle pompalanıyor ve sonradan da büyük bir satış oluyor. Şimdi girin bizim borsamızdaki grafiklere bakın. En az 50 tane belki de 100 tane hissede aynı bu grafiği göreceksiniz.
0: Bu grafiğe oturur diyorsunuz.
13: Birebir. Birebir. Şimdi dolayısıyla burada maalesef yani biz bütün bu dönemde işte bunu, yani buna müsaade ettik. Buna yalnız bir manipülasyon olayında tabii birkaç bacak var. Yani sadece manipülatör burada şey değil. Yani bir manipülasyon olması için bir manipülatörün olması lazım. Şirket sahibinin bu işin içinde olması lazım. Yani bu vakaların %95'inde, %100'ü diyemiyorum. Bazıları mutlaka bilmeden bu işe kurban olmuş olabilirler. Fakat çok büyük bir çoğunluğunda mutlaka şirket patronu da bu işin içindedir. Yani bir hisse 1 liradan 10 liraya gidiyorsa bu şirket patronunun bunun dışında olması mümkün değildir.
0: Peki bu ne zaman kurgulanır? Halka arz esnasında mı mesela?
13: Hayır, orada bilemezsiniz. Tabii fiyat oluştuktan sonra ancak bunu görebiliyorsunuz. Bir şu de, tabii, üçüncü buyurun. Bacağı da söyleyeyim. Üçüncü bacak da bu iki gruba yataklık eden bu suça ortak olan aracı kurumlardır. Bir aracı kurum yöneticisi bir hissede eğer manipülasyon olduğunu anlamıyorsa onun bu işi bırakması gerekir. Bu işlerde onun yeri yok. Yani onu bilmesi gerekir. Yani kendi kurumunda birileri manipülasyon yapıyorsa ve sen buna aracılık ediyorsan mesleğine ihanet ediyorsun demektir. Bunu biz anlattık yıllarca. Bir de maalesef tabii bir dördüncü ortak daha geldi.
0: Buna yatırımcılar
13: PYŞ'ler geldi.
0: Ha.
13: PYŞ'ler. Şimdi geçmişte bizim portföy yönetimi sektörümüz yani 2-3 sene öncesine kadar pırıl pırıl bir sektördü. Yani hala tabii birçok şirketimiz hala pırıl pırıl. Ve portföy yönetimi sektörü çalışanları aracı kurum çalışanlarına göre çok daha sofistike kişiler. Çünkü aracı kurumda biraz daha fazla pazarlama vesaire yapma, yani çok sofistike elemanlar olmasa da olabiliyor yatırım danışmanları hariç. Tabii. Ki onların da tabii onların da bazılarını sorgulamak lazım. Ama PYŞ'lerde her zaman daha iyi tahsilli, daha şey, meslek ilkelerine daha bağlı kişiler vardı. Ama son 2-3 senede orayı da perişan ettik. Ve portföy yönetimi sektörüne de maalesef bu şey büyük bir darbe vurdu. Yani bugün belki bu şirketlerin birçoğu maalesef kapanmak zorunda kalacak bu yeni uygulamalarla, yeni şeylerle. Durum bu. Dolayısıyla
0: kıstaslar da tabii sertleşiyor şimdi. Evet. Ama işte bugün Bakan Gürley'in de açıklamalarının içerisinde önemli bir not vardı. Siz de söylediniz. Birçok pırıl pırıl portföy yönetimi şirketimiz var, fon yöneticileri var. Ya bunların hepsini bu kazanda kaynatmak hayır, doğru değil.
13: Hayır, çoğunluğu bunların pırıl pırıl. Aynen yani öyle. Belki %10-15 ama tabii öyle bir darbe vurdular ki.
0: Nasıl düzelecek peki?
13: Şimdi bunu yönetmeliklerle, kanunlarla, tebliğlerle falan düzeltemeyiz. Bana sorarsanız son tebliğ bile, bence son çıkan düzenlemeler bile gereksizdi. Yani herkes çıktı biz bunu destekliyoruz falan dedi ama yani orada da çok katı kurallar da var. Ve bence bunların hiçbirine gerek yok. Şimdi buradaki en büyük problem, yani bu sorunun büyümesinin ve bu dereceye gelmesinin nedeni, bir tek nedeni var aslında. Manipülasyon. Yani bu hisseleri siz bu seviyelere çıkaramasanız, yani destek faktöringi 22 milyar dolara çıkaramasanız, TERA menkul değerleri 2,5 milyar dolara çıkaramasanız, değil mi? Ünlü menkul, ünlünün 50-60 milyon dolar, 70 milyon ettiği bir yerde TERA 2,5 milyar dolar edebilir mi? Ya yani bunu, buna birileri dur demezse ve buralara çıkarsa işte bu problem olur. Yani siz manipülasyonu kestiğiniz anda, durdurduğunuz anda, o zaman bu fonlardaki bu problemler olmazdı. Burada tabii SPK da tabii bunu atladı. Borsa İstanbul ne yaptı bu konuda? Şimdi borsalar niye var? Yani borsaların birinci görevi işte bu platformu sağlamak, şirketlerin tabii kaynak bulmasını ve yatırımcıların da işte varlıklarını bunları değerlendirmesini. Ama borsaların bir numaralı görevi doğru fiyat oluşumunu sağlamaktır. Evet. Doğru fiyat, adil fiyat tespitini sağlamak. Bizim borsamız için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hiç alakası yok. Dolayısıyla yani borsa da görevini yapmamıştır. Sektör çalışanları ne yaptı? Yani buna isyan eden oldu mu? Birlik buna isyan etti mi? Ne oluyor? Yani çok da suçlayamıyorum. Şimdi oradaki arkadaşlarımızı da, çünkü burada yani sesi yükseltenler işte gördük, yani bazılarını akşam evlerinden aldılar falan, böyle bir garip bir şey oldu. Ama yine de yani birkaç ses dışında, hani birkaç kişi dışında böyle çok bu konuya çok itiraz eden, dikkat çeken de olmadı açıkçası.
0: Yani dikkat çeken de atıyorum yani Bakan Şimşek.
13: Kulakta verilmedi tabii.
0: Bakan Şimşek evet, mesela bu konuyla ilgili çok net evet, bir uyarı neyse yaptı. MSCI'dan uyarı gelene evet, kadar fazla bir yol alınamadığını evet, gördük. Orada herhalde artık yani yumurta kapıya dayandı mı denir, ne denir bilmiyorum. Ortaya çıkan bir manipülasyonu zaten var olduğunu da gördüğümüz sürecin sonunda nihayet ayyuka çıkarak daha bir kamuya mal oldu o bilgi. Evet. Peki bundan sonra nasıl tabii düzelecek?
13: Vallahi bundan sonra hepimiz böyle şapkaları önümüze koyacağız. Yani düzenleyici kurumlar, birlik, şirketler, çalışanlar, portföy yönetimi şirketleri, yöneticileri, aracı kurum yöneticileri. Yani herkes diyecek ki kardeşim yani bu böyle gitmez. Yani bak 40 sene oldu borsamız kurulalı, 40 sene. Tabii. Geldiğimiz yere bakın nelerle uğraşıyoruz, değil mi? Yani ve yani insanların gelip buradan hisse senedi alacak falan, ne bir iştahı var ne bir şey. Yani tamamen güven sıfırlanmış durumda. Bu güveni bizim yavaş yavaş yeniden yerine koymak için çalışmalar yapmamız lazım. Hep doğru olanları yapmamız lazım. Manipülasyona izin verme. Borsada şu anda belki 50 tane, 100 tane hayalet şirket var. Yani bir iki çalışanı olan ve değeri milyarlarca dolara çıkmış. Saçma sapan. Bunların hepsinin bir kere bir çöplüğe atılması lazım. Bunu artık çöplük pazar mı deriz ya da bilmem ne manipülasyon pazarı mı? Yani grafiğine bakmanız yeterli bakın. Yani ileriye yönelik de bu işlere bulaşmış olan kişilerin çok ağır cezalara tabi tutulması lazım ki bir daha bunlar olmasın. Yani başka da bilmiyorum. Yani bunu yönetmelik, yani yeni kanun çıkararak, yeni yönetmelik çıkararak düzeltmemiz mi? Var zaten hepsi.
0: Ceza kısmı zannediyorum çok önemli. Çünkü birçok insan biraz da şöyle belki yaklaştı.

0: girişte dediniz ya hani para varsa işin içinde, insan tabii varsa, hırs beraberinde geliyor. Yani hani bir daha olsa biz niye kaçırdık diye oturup düşünürüm diyen insanlar duydum ben sokaklarda. Yapmayın etmeyin, saçmalamayın diyorsun. Evet. Ama günün sonunda bir şey olmaz, buraya bir şey olmaz inancı biraz da başka yatırımcıları da, küçük yatırımcıları da çekti. Bir iki dakikam kaldı. Lütfen şu grafiği de bir üstünden geçelim mi? Finansal okuryazarlık kısmıyla ilgili.
1: Şimdi bu da hep işte finansal okuryazarlık eksik falan gibi şeyler konuşuluyor. Şimdi finansal okuryazarlık deyince biz zaten bir şeyleri yanlış anlıyoruz. Yani finansal okuryazarlığın üç ana unsuru vardır. Bunun birincisi finansal bilgidir. Yani bileşik faiz hesabı yapabilmek, işte temettü nedir, endeks nedir, fon nedir falan, bunları bilmek. Bu bir bacağıdır bunun. Evet. Fakat bu asla yeterli değildir. Fakat biz yıllarca buna odaklandık. Yani bugün bakın işte Sermaye Piyasaları Birliği, SPK, Bankalar Birliği, hepsi ne diyor çıktıkları, bakanlar falan. Çok güzel siteler yaptık, insanlar girsinler, videolar yaptık falan. Tamam, güzel, yani öğrendi. Fakat eğer bu davranışlarımıza yansımazsa, yani bu bilgiler bizim tutum ve davranışlarımıza yansımazsa, yani biz şunu bilebiliriz. Ya işte hisse senedi piyasası iyidir ama burada buraya uzun vadeli yatırım yapmak doğrudur ve zaman içine yayılmış yatırımlar yapmak doğrudur. Bunu da biliriz ama yapar mıyız bunu? Yapıyor muyuz acaba? Ha? Yatırım fonlarına yatırım yapmak iyidir, doğrudur. Çünkü burada portföy yönetim şirketlerinde bu işi bilen insanlar vardır. Ya, ama yani biz bunu yaparken ne kadar bilinçli davranıyoruz ve bunu nasıl zamana yayarak mı yapıyoruz, yoksa oportunist davranıp ya nerede bir fırsatçı bir şey var, evet, yani olmayacak acayip bir şey var, ona onun peşinden mi koşuyoruz? Bu 500 bin kişinin benim tahminim en az 1/3'ü finansal okuryazardır ya da kendini yani finansal konularda bilgilidir.
0: Ben bundan anlıyorum.
1: Bilgilidir yani, diyelim, evet, tamam mı? Bilgilidir. Yani finansal okuryazardır diyemeyiz. Evet. Ama finansal, tabii maalesef birçok vatandaşımız da bilmeden, hatta kendi yatırım danışmanlarının tavsiyesiyle, onların da neden bunu yaptıklarını anlayamıyorum. Neden yani bilmeyen insanlara bu fonlar verilir? Dolayısıyla bir kısım maalesef yani bilgisizliğinin şeyi olmuştur ama birçoğu da benim çevremde de var. Benim sürekli uyarı gönderdiğim gruplarda bile bankacı arkadaşlarım buraya para kaptı.
0: Tabii. Yani, evet.
1: Dolayısıyla yani finansal okuryazarlığı hiçbir zaman sadece finansal bilgi diye görmememiz
0: yetmiyor
1: lazım.
0: Bazen.
1: Davranışlar, bunu davranışlara yansıtmak için de işte bu davranışsal finans diye bir şey, o kavramları kullanarak bizim insanları eğitmemiz
0: bence
1: lazım.
0: Bence o ilkokul seviyesinden kesinlikle başlıyor olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Para yönetimi önemli, tasarruf
1: kesinlikle
0: alışkanlıklarını çocuklarımızın öğrenmesi o yaşlardan itibaren çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Atilla Bey. Süremizin sonuna geldik efendim. Atilla
1: ben
0: Köksal
1: teşekkür ederim.
0: Kıymetli görüşlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaştı. Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşeceğiz. Bloomberg'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve her gün olduğu gibi İş Dünyası programıyla bu saate karşınızdayız değerli izleyenler. İş Dünyası programında bugün öncelikle hazır giyim ihracatçıları tarafına bakacağız. Daha sonra otomotiv sektörüne uzanacağız diyelim ve öncelikle tekstil ve hazır giyimi konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Bağcı. Çağlar Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Ala Hanım, iyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Çağlar Bey, aslında çok sıcak bir verimiz geldi. Hafta sonundan bugünlere sarkan bir ihracat rakamıyla karşı karşıya kaldık. %10'a varan genelde ihracatta bir artış vardı ve OVP rakamlarına baktığımızda toplam tarafta beklentilere yakın sayan bir rakamla karşı karşıya kaldık. Şimdi Ege İhracatçı Birliği tarafında ilk 9 aylık rakamlara bakıldığında ise %6'lara varan bir artış olduğunu görüyoruz. Biraz detayları sizden dinleyelim. Siz de Ege Hazır Giyim ihracatının son dönemde Türkiye'nin genelinden pozitif ayrışmanın çok altını çizerdiniz. Bu ayrışmanın temel sebeplerinden biri ABD-İran savaşının hala belirsizlikle süre gelmesi ve Avrupa'daki tedariğin biraz daha talepte bize doğru kaymasından kaynaklı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Ve sizce bu talebin kalıcı olabileceğini son çeyrekte öngörüyor musunuz?
2: Şöyle, ilk önce Türkiye genelindeki artış gerçekten beni şaşırttı şahsen. Çünkü zor bir konjektürdeyiz biliyorsunuz. Yani hep yayınlarda da sizlerle paylaşıyoruz. Bu konjektürde, bu döviz kurunun bu konumunda ihracat yapmak gerçekten bir mesele. İhracatçılarımızı öncelikle tebrik ediyorum bu başarıları için. Ege, evet, Türkiye'den hazır giyim olarak bir nebze ayrışıyor. Daha önceden de konuşmuştuk sizinle. Ama bu yani büyüklerin artışı olarak yine seyrediyor. Sürekli detaylı incelemeler yapıyoruz. İhracat nereden, hangi segmentasyondan artıyor diye. Orta ölçekli firmalarımızın maalesef yine bir rahatlama söz konusu değil. Burada tabii yapılması gerekenler var.

0: bir algılama noktasında bir yanlış algılamalar olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz yeni mevzuatta Merkez Bankası üst limit olarak firmaların daha doğrusu katma değer olarak döviz dönüşüm desteğinden faydalanabileceğini belirtti.
1: Evet.
0: Katma değeri de şöyle yaptılar. Geçen yılın karı artı bu yılın her ayın istihdam verileri yani brüt personel maliyetinizi üst limit olarak belirlediler.
1: Hemen
0: yani
1: araya girmek da isterim burada. 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Döviz dönüşüm desteği aslında uzun zamandır vardı ve ihracatçılar tarafından uzatılması beklense ve primin %3'lük primin biraz daha yukarı yönlü yükseltilmesi beklentilerini konuklarımızla konuşurduk. Bu yeni düzenlemeye bakıldığında daha katma değer odaklı ve tabana yayılabilen bir öngörüyle ele alındığı konuşuluyordu. Detayları dinleyelim sizden tabii ki. Katma değer eşittir faaliyet kârı artı iş gücü maliyeti olarak bir formalizasyon kullanıldı Ticaret Bakanlığı tarafından. Peki bu tarafta sizce KOBİ'ler katma değerli üretim yapmazken kullanabiliyorlar mı? Sektörlerde döviz dönüşüm ulaşamayan bir saha var mı? Detayları biraz sizden dinleyelim.
0: Şöyle tam izah edeyim, o konu önemli. Orta ölçekli firmalarımızı, üretim yapan, ihracat yapan orta ölçekli firmalarımızı aslında olumsuz yönde etkilemedi. Biz tabii dediğiniz gibi %3'ten bunun %6'lara, %10'lara çıkmasını bekliyorduk emek yoğun sektörlerde. Bu gerçekleşmedi. Ancak problem şöyle oldu, bizim sektörümüz için söyleyeceğim. Üst limitler getirildiği için çok büyük ihracatçı, imalatçı firmalarımız bundan çok olumsuz etkilendi. Şimdi büyükler etkilendi, orta ölçekli etkilenmedi derken bunun olumsuz yansıması ne oldu diye sorabilirsiniz. Bizim sektörümüze özel, daha doğrusu bütün sektörler için de geçerli bu. Büyükler olmadan küçüklerin yaşaması mümkün değil Ali Ağar Hanım. Yani büyüklerin ana sürükleyici olup ardından gelen küçüklerin de onu takip eden yapıları var bizde. Örneğin bir kumaş boyatılacak, dev boyahaneleri düşünün. Burada büyük kazanları hep büyük ihracatçılar doldururken daha katma değerli orta ölçek, küçük ölçek ihracat yapan firmalar daha küçük kazanları doldurup bu ihracatlarını gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık büyüklerde %3'lerden bu rakam %1'lerin altına indi destek oranları. Çünkü üst limitler var biliyorsunuz. Bu maalesef çok olumsuz yansıyacak. Özellikle de tarım sektöründe de bu geçerli. Tarım sektörü bizimle iç içe bir sektör. Pamuk, tekstil biliyorsunuz yine bizim de dahil olduğumuz alanlar. Tarım sektörü örneği şuradan vereyim. Fındık ihracatçısını düşünün. Örnek olarak 5-10 kişi çalıştıran bir fındık ihracatçısı 15 milyon euro ciro yapsın. Bunun ham maddesi fındık. Fındığı kendisi toplamıyor ihracatçı. Ama getirilen katma değer metodolojisiyle bu sadece kendi içinde istihdam ettiği 5-10 kişi kadar döviz dönüşüm desteğinden faydalanacak. Yani bırakın %3'ü, %0.3 bile faydalanamayacak anlamına geliyor. Bu maalesef özellikle tarım, pamuk tarafında çok olumsuz ve de çok ihracat yapan, 80 milyon ihracat yapan firmalarda. Yanlış anlaşmayı şöyle düzelteyim. Oradaki ihracatçılarımız katma değer kısmında, istihdam kısmında
1: Çağlar Bey, sanıyorum sesinizde bir sıkıntı oluyor. Çok böyle bölük bölük geliyor. Cümlelerinizi tamamlayamıyorum. Dilerseniz tekrardan bir alabiliriz son cümlelerinizi. Bir de burada döviz dönüşüm desteğini konuşurken tabii ki bir de aslında bakıldığında uygulamada değiştirilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyor musunuz diye sorayım ve tekrardan sözü size bırakayım.
0: Uygulamanın şöyle genele yayılması gerektiğini konusunda hemfikiriz. Merkez Bankası bu konuda genele yaymak için bunu yaptı. Döviz almama şartını kaldırdı. Bunlar çok güzel. Ama büyük firmaların bundan faydalanamaması noktası maalesef bizim sektörümüz açısından çok olumsuz yansıdı. Aynı zamanda da tabii üretici ihracatçı firmalar yanında az istihdam yapıp ihracat yapan firmalar da yine bu döviz dönüşüm desteğinden faydalanamıyor. Aslında işin gerçeğini söyleyeyim ben size. Biz %3 döviz dönüşüm desteğine de muhtaç olmak istemiyoruz. Yani aslında biz sadece enflasyon kadar artan bir döviz kuru istiyoruz. Bu desteklerin hiçbirine gerek yok. Yeter ki enflasyonumuzla eşdeğer artan bir kurla karşılaşalım.
1: Peki.
0: Bizim bütün isteğimiz bu aslında bakanlıklarımızdan, Merkez Bankamızdan.
1: Çağlar Bey, aslında bir diğer gündemimizde son bir ayda yaşanan nakit akışı bozukluğu oldu. Likitte sıkışıklığından kaynaklı aslında birçok üretici ve tedarik ve KOBİ'lerin de bu konuda etkilendiğini konuşuyoruz. Peki Ege İhracatçılar ve Hazır Giyim Konfeksiyon tarafında şu an sahada böyle bir tablo var mı? Nakit akışı bozukluğundan

0: kaynaklı burada tahsilat veya üretim tarafında bir durma noktasına gelen süreçte karşı karşıya kalındı mı? Şu an nasıl bir yansıma görüyorsunuz sahada?
1: Şöyle söyleyeyim, sanayi üretim yapmak o kadar zor ki nakit akışı dediğiniz şey aslında bir firmanın her şeyi. Yani istediğiniz kadar öz varlığınız olsun, ham maddeniz olsun. Eğer o dönemsel olarak nakit akışını kontrol edemezseniz firma gerçekten çok zor duruma düşer. Tam da bu dönemler maalesef hazır giyim sektörü için de bu problem çok sıkıntılı. Çünkü müşterisinden vadeli gelen mal bedelini tedarikçisine, tedarikçisinden de onun tedarikçisine zincirleme şeklinde yapılan bu akış maalesef sekteye uğruyor. Çünkü kredi erişme noktasında büyük sıkıntılarımız var. Daha önceki yayınlarda da sizinle paylaştık. Yani bunun mutlaka aşılması lazım. Daha uygun faizlerle krediye ulaşmamız gerekiyor. İhracatçının bu zor döneminde bu kadar önemli sektör, hazır giyim ve tekstil sektörü buna ulaşmak zorunda. Çünkü bize yapılacak bu ufak destekler çok kat be kat büyük ihracat artışlarıyla devletimize geri ödeyeceğiz. Yani bu konuda bakanlıklarımıza da hep istişare ediyoruz. Yani bu sektörü, emek yoğun bu sektörü biraz daha desteklersek bu sektör yönünü bulacak, gemi yönünü bulacak. Ama bu nakit akışı ve döviz dönüşüm destekleri noktasında biraz daha istediğimiz noktaya gelirsek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda maalesef çok zor bir yol ayrımındayız. Bu yol ayrımında da yani krediye ulaşmamız gerekiyor. Krediye ulaşmadan önümüzün açılacağını düşünmüyorum.
0: Peki sermaye piyasalarında yaşanan son dönemdeki likidite sıkışıklığından kaynaklı şu an hazır giyim ve konfeksiyon tarafında hangi halkada ödeme sorunları en fazla görülmeye başlandı? Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Şöyle, o konu bizim sektörümüz özelinde çok önemli bir mevzu olmadı işin gerçeği. Ama tabii borsa kotet firmalarımız var, büyük firmalarımız. Bunlar başka nedenlerle yaşanan problemler yüzünden kendi hisse değerleri de maalesef düştü. Amerikalılar biliyorsunuz kapı duvar değeri diyorlar. Borsa hisse senetleri gerçekten öyle düşük noktaya geldiler ki artık firma sahipleri kendi hisselerini toplama noktasına geldi. Bunun aşılması lazım. Yani bu büyük sıkıntı. Çünkü gerçeği yansıtmıyor. Sektörün gerçeğini yansıtan bir durumda değil borsamız maalesef. Ama bunun önümüzdeki günlerde aşılacağını düşünüyorum. Bakanlıklarımız da bu konularda biliyorsunuz çok sıkı çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bu aşılması
0: Peki.
1: gerekiyor. Çünkü şirket değerleri olması gereken değerlerin çok daha aşağısında.
0: Peki. Çağlar Bağcı çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer sektörümüze gidiyoruz. Otomotiv tarafındaki son performansın nakit akışı sıkışıklığının sektöre yansımasını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin. Turgay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ala Hanım. İyi yayınlar olsun
0: Çok
2: hepinize.
0: teşekkürler. Sadık Bey, şimdi Turgay Bey, şimdi bakıldığında Çağlar Bağcı ile beraber nakit sıkışıklığının tekstil sektörüne etkisini konuşmuştuk. Dilerseniz otomotiv sektörüne yansımasıyla devam edelim sizinle beraber. Şimdi sermaye piyasalarında yaşanan son likidite sıkışıklığıyla beraber birçok sektöre de tahsilat ve ödeme sıkıntısı yansımalarının da olduğunu gördük. Peki otomotiv sektöründe bay distribütör tarafını incelediğimizde şu an böyle bir sorun var mı? Tahsilat ödeme sıkıntıları şu an hangi halkalardan daha fazla yansımış bulunuyor sizce?
2: Evet. Şimdi pazar aslında Eylül ayında %24 daraldı. Onu biraz sonra konuşacağız sanırım.
0: Evet.
2: Para piyasa fonlarının otomotiv sektörünün yansımasını tabii tam anlamış değiliz. Biliyorsunuz bu 17 Eylül'de açığa çıktı. İşte 15 Eylül'de başlayan ve 17 Eylül tamamen artık piyasa kapanan bir durum oldu. Dolayısıyla onu 13-14 günde sezmemiz mümkün değil. Otomotiv bir yansımaması, işte otomotiv teşkilatına, müşteri tarafına yansımamasını tam anlayamayız. Ama bir gerçek var. Piyasaya yansıdığı ve yansıyacağı kesin. Az önceki arkadaşın da söylediği gibi. Çünkü piyasada 800 milyarın üzerinde bir para, şu anda para dönmüyor. Ve dolayısıyla hem bizim sektöre, hem farklı sektörlere, hem firmaların nakit sıkışıklığına, hem aile bireylerinin geçinme sıkıntısına yansıyacağı kesin gözüküyor. Sormuşken buradan da bir çağrı yapayım. Hızlı bir şekilde çözülmesi lazım bunun. Çünkü benim ticari hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bir sürü konkordato alan firmalar oluyor. Bir sürü işini kaybeden firmalar olabiliyor ama devlete güvenip bir fon olan bir kişinin parasının orada takılıyor olması açıkçası ilk defa yaşıyorum. O yüzden bunun da hızlı bir şekilde özellikle para piyasası fonlarının hızlı şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün perakendeye, bütün hizmet sektörüne her yere yansıyacağı ve firmaların da nakit akışını bozacağı, hatta belki işçilerin parasını ödemeyecek kadar süreç yaşanabilir diye düşünüyorum.
0: Peki sizce Eylül verilerine bu süreç yansımış mıdır? Çünkü en son gelen otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği rakamlarına bakıldığında Eylül ayında %24'lere yakınsayan bir daralma olduğunu aylık bazda gördük. Otomobili hafif ticari pazarındaki daralma Eylül'de %24,3 oldu ve ilk 9 aydaki daralma ise %13,4'e ulaştı. Toplam satış 800 binlere ulaşmış bulunmakta ki geçtiğimiz sene sonu biz 1 milyon 300 bin bandında kapatmıştık ve aslında son çeyrekten gelen talep ertelemesinin karşılık bulmasıyla bir rekor görmüştük. Şimdi tekrardan talep ertelemesini bu sene gördük ve son çeyreğe de girdik. Taleplerin karşılık bulabileceği bir dönem var mı sizce önümüzde ve yılı nerede kapatabiliriz? Rakamları nasıl okuyorsunuz?
2: Evet, çok güzel özetlediniz zaten. Bir şey anlatmama gerek kalmadı ama şöyle özetleyebiliriz. Şimdi %24,5 pazar daraldı. Bunun tabii fonlarla ilgili etkisi var mıdır? Belki %1, %2 vardır. Dediğim gibi çünkü Eylül ayının tamamı yansımamıştı. 13-14 günü yansıdı. Eğer gerçekten fonlar buraya yansımadıysa daha da vay halimize. Neden? Önümüzdeki günlerde fonlarda gelen nakit sıkışından dolayı daha da yansıyacağı gözüküyor. İşte hane halkının alacağı aracı, değiştirmek istediği aracı veya şirketlerin filosunu yenilemek istediği araçları. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha da yansıyacağı gözüküyor. Ben %100 yansıdığına daha inanmıyorum bu pazar daralmasının. Bu pazar daralmasının farklı sebepleri var. İşte alım gücünün düşmesi, yüksek vergiler, faizlerin yüksek olması, işte kullanılan kredilerin hala yeteri kadar olmaması. Dolayısıyla o fondaki durumlar buraya yansımadığını düşünüyorum. Eğer Ekim'de bunu yansıyorsa pazar daha da daralacaktır. Biz 1,5 milyon lira adetlere koşturacağız derken maalesef bu sene pazar 1 milyon yüzde 150 bin arasını kapatacağı gözüküyor. O da en iyimser tabloyla, bu benim fikrim tabii ki, farklı fikir olabilir ama bu da en iyimser tabloyla. Bunun için biraz sonra belki sorarsa alınması gereken önlemler var tabii ki Türkiye'de. Hepimizin malumu dünyanın, Avrupa'nın en büyük vergisini ödüyoruz araç üzerinde. Onların acilen farklı şekilde düzenlenmesi lazım.
0: O zaman bu konudan
2: lazım.
0: Devam edelim sizinle beraber. Şimdi uzun zamandır sektör temsilcileriyle yaptığımız programlarda aslında burada araç fiyatlarındaki yükselişe karşılık taşıt kredisi limitlerinde yukarı yönlü bir artış beklentisi mevcuttu. Ve diğer taraftan ÖTV masrağında ise 4 senedir değişmeyen bir ortalama düzen vardı. Bu düzenin de yenilenmesi ve güncellenmesi talebinin de olduğunu görmüştük. Peki bu sene, yani son çeyrekte siz bu tarafta bir adım bekler misiniz? Bu adımların gelmesiyle beraber son çeyrekte bir talep canlanmasıyla karşı karşıya kalabilir miyiz?
2: Şimdi böyle bir şey beklemiyoruz açıkçası, ilk cevap vermem gerekiyorsa. Ama olması mı lazım? Evet, olması lazım. Bir hurda yasasının çıkması lazım. Bunu her platformda söylüyorum.
0: Evet.
2: Her canlı yayında söylüyorum. Çünkü hurda yasası olmazsa olmaz. Bu sadece aracın satılması anlamında söylemiyorum. Ama o eski araçların piyasadan çekilip kazaya sebebiyet vermemesi lazım. Havayı kirletmemesi lazım. İçinde ölümcül kazalar oluyor. Yani bunun acilen yapılması lazım. Onu da ÖTV hurda teşbihiyle beraber çıkıp hem piyasayı canlandıracak hem de bir o kadar da o kötü yollarda devam eden araçlarımız piyasadan çekilecek. İki, biraz önce söylediğim gibi ciddi bir ÖTV ödüyoruz aracın üzerinde. Yani bugün normal B segmentli 1600 cc bir araçta %100 1 milyonluk aracı 2 milyon oluyor vatandaşımız. Dolayısıyla bu ÖTV yasasını tekrar düzenlemesi lazım. Ama bunlar bugünden yarın olacak şeyler değil. Ben de biliyorum. Ama olması lazım. Bunu diğer sivil toplum örgütleri de zaten destektaşlarımız söylüyor. Dediğim gibi BDDK'da bu kredi kullandırma oranlarının acilen güncellenmesi lazım. Yani otomotivde tehlike çanları çalıyor. Dolayısıyla bunu hızlı bir şekilde önlem alınması lazım. Bunlar belki ilk son çeyrekte olmayabilir ama önümüzdeki günlerde bunlar oturup konuşulması lazım. Çünkü biz ciddi bir ÖTV üretiyoruz, ciddi bir KDV üretiyoruz devletimize teşvik anlamında. Pazar %25'in daralması normal hayra alamet değil. Bunun da bir de fon sıkıntısını üzerine koyarsak daha çok daralabilir diye endişelerimiz var. Burada ciddi anlamda iş istihdamı var. Bu istihdamı da, bu enerjiyi de, bu heyecanı da geri çekilmemesi lazım gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi Turgay Bey, aslında talebin karşılanmamasından kaynaklı, talebin ertelenmesinden kaynaklı diye düzeltelim. Birçok bay ve distribütörün elinde de aslında fazladan stok kaldığını duyuyoruz. Siz böyle bir ortam görüyor musunuz? Ve kalan stoklarda bir stok finansman maliyeti de yaratıyor aslında birçok şirkete, bayiye ve distribütöre.

0: sürede. Peki sizce bu tarafta stok finansmanı en büyük sorunlardan biri haline gelebilir mi? Stokları eritmek amaçlı son çeyrekte bayiler ve distribütörler burada daha agresif kampanyalar getirebilirler mi?
1: Vallahi güzel bir soru. Zaten bayi teşkilatının en büyük sorunu stok ve stokları finanse etme. Malum Türkiye'de %45'in üzerine bir faiz var, ticari faizler. Dolayısıyla her gelen araç valör dediğimiz vade farkı yiyor. Ödeme gününden sonra bizde öyle büyük ödeme günleri de yok. 10 günde 20 gün arası değişen ödeme günleri var. Araçlar konseye de gelmiyor. Direkt bize fatura ediliyor. Dolayısıyla bu ciddi anlamda otomatik teşkilatına finansman yükü yaratıyor. Zaten şu anda devam eden kampanyalar var. Ciddi indirimler var. Son 3 ayda da devam edeceği gözüküyor mutlaka. Hareketlilik olması açısından. Bu tam sorunun cevabı olmasa bile ikinci el fiyatlarını da etkiliyor. Fiyatların yürümemesini etkiliyor. Yani sonuç olarak düşündüğümüzde finansman sıkıntısı ciddi anlamda var. Bu da stok baskısıyla beraber bir finansman yükü yaratıyor. Bir de biraz önce sorduğunuz gibi fondaki paraların da piyasaya girmemesinden de daha da bir finansman yükü bayi teşkilatını yaratabilir. Kampanyalar dediğimiz gibi her gün devam ediyor. Her an var. Her indirimler var. Çeşitli faiz destekleri var. Son 3 ayda da tabii ki bunlar devam edecek. Kesin açıkçası. Ama bu nakit sıkışıklığı ile ilgili acilen az önce söylediğim gibi çözülmesi gereken bir husus. Buradan da bunu da seslendirmiş olayım.
0: Peki. Turgay Mersin, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün yine Akıllı Para'da her zaman olduğu silsileyi izleyerek siz değerli izleyicilerimizin huzurunda olacağız. Ama yakamda yeşil bir kurdele görüyorsunuz. Çünkü bugün 6 Ekim. 6 Ekim bizler için ne ifade ediyor diye düşünecek olursak da serebral palsi beynin gelişiminin erken dönemlerinde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkan ve kişinin hareketlerini, duruşunu ve günlük yaşam becerilerini etkileyebilen çocukluk çağında en sık görülen fiziksel engellilik durumu dünya genelinde yaklaşık 50 milyon serebral palsi ile yaşayan birey bulunuyor. Türkiye'de ise her 1000 canlı doğumdan 4,4'ünde serebral palsi var ve yaklaşık 6000 bebeğe bu tanı koyuluyor. 1989 yılında Profesör Doktor Hıfzı Özcan tarafından kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı serebral palsi ile yaşayan çocuklara ve ailelerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda bireylerin bağımsız yaşamlarını desteklemek, meslek sahibi olmalarını ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. 6 Ekim gününde de hem bu yeşil renk hem bu kurdelayla siz değerli izleyicilerimize bunu unutturmayalım. Elimdeki metnin sonunda da yazıldığı üzere unutmayalım. Birlikte hareket edersek daha fazla insanın hayatına umut ve ışık olabiliriz. Belki en çok eşitsizlik, dengesizlik kelimelerini ekranlarda sizlerin huzurunda söyleyenlerden biri benim. Ama doğum itibariyle ne yazık ki bizlerle aynı eşitlikte bazı şeylere mesafesi olanlar ve olmayanlar var. Her anımızı yüreği, kalbi iyilikle ve ileriye doğru adımlarla toplumla atan herkes için bugünleri unutmamak dileğiyle diyelim ve herkesin de gücü yettiğince bu çabanın içerisinde olmasını siz değerli izleyicilerimizin huzurunda tekrar temenni edelim ve içinde olalım diyelim. Geçelim bu yeşil renkten. Bugün de piyasalarda yeşil renk haritamızda hakim o tarafa. Tabii ki ilk bahsetmiş olduğum daha önemli. Burada insan hayatından en azından kalbi iyilikle atanlar için hiçbir şey daha da önemli değil ama Avrupa haritasında görebileceğiniz üzere ana endekslerde dahil neredeyse Avrupa'nın tamamına yeşil renkler hakim. Özellikle Atina ve Sofya borsalarında, Polonya'da Varşova borsasında açık yeşille daha yukarı yönde yüzdesel bazda değişimlerin yüksek olduğu görünümler var. Bununla beraber Avrupa'da istisnai düşüş yaşayan endekslerinde düşüşlerin kısıtlı olduğu bir gün. Biz ise içeride Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 12.400 puanın biraz altındayız. %0,40'lık düşüşte. 16 Eylül tarihinden itibaren fonla ilgili gelişmelerin hayatımıza girmesinden itibaren öncelikle ardı ardına günlere yayılan düşüşleri takiben yükselişlerde defaatle altını çizmeye çalıştım. Yükseliş olursa bu ne derinlikte ve ne kadar sürer diye bu haftada en azından 6 Ekim günü itibariyle bu yükselişin bugün itibariyle şu saate kadar akamete uğradığını görüyoruz. Benzer yüzdesel değişimde %0,40'larla yine BIST 30 düşüyor. Sanayi %1'e yakın düşüyor. Ulaştırma %0,40'lar civarında yönünü yukarı çevirmiş durumda. Bankacılıkta ise şu an yüzdesel bazda pozitif tarafta olsak bile çok ucundan pozitif tarafta kalındığını söyleyebiliriz. Neredeyse değişimsiz. Hacme baktığımda da BIST 100'de 67 milyar TL seviyesini görüyorum. Dolar TL'de 49.15'in üzerinde 49.18'lere yakınız. Euro TL'de 55.46 seviyesini görüyorum. Dün itibariyle Euro Dolar'da 1.12'nin altının zorlandığını ben Deniz'de dahil olmak üzere mesai arkadaşları muhakkak dile getirmişlerdir. Şu an 1.12'nin üzerindeyiz ama Euro Dolar'ın özellikle macerasını düşünecek olursak bir müddet ara vermişti spot dolar endeksi yükselişinde. Dün 102'nin üzerine gelmişti. Bugün 102'nin biraz altında ama Euro Dolar'da gelinen seviye oldukça kritik ki her program başlarken dolar TL, euro TL ve euro dolar vurgusu yapmamızın sebebi zaten şu an euro TL'nin de bulunduğu seviye açısından da euro doların bir yansıması karşımızda duruyor. CDS'imiz 258'lerdeydi dün akıllı parayı açarken. Şu an 250'nin altında 247'lere çekildi. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimiz dün yönünü aşağıya çevirmişti ve şu anda 2 yıllık gösterge faizimizde %39,84'ü görüyorum. Yönünü bir miktar yukarı çevirmiş. 10 yıllıkta da %35,44'ü görüyorum. İçerideki unsurlarla toparlama bu şekilde. Avrupa borsalarına haritayla baktık. Asya'da bugün KOSPI %1'e yakın düştü. Hang Seng %1'in üzerinde, %1 civarında yükseldi Nikkei ile beraber. CSI 300'de yukarı yönlü bir miktar daha onlara oranla
az dinamizmle sergiledi. Brent petrol 97,5 dolarda, 100 doların gerisinde. WTI Amerikan tipi ham petrolde 87 dolara kadar çekilmiş vaziyette. Ons altın ve ons gümüş güç kazanmaya çalışıyor. Ons altın 4180 dolara doğru %1'lere yaklaşan yukarı yöndeki değişimiyle şu an terminalde gördüğüm. Gümüşte de 61,5 dolara geldik. %0,60'lar 70'ler civarında yukarı yönde değişim ile. Bitcoin'de dinamizm bir miktar daha sürüyor diyoruz. Bir müddettir düşüşlerde daha kısıtlı kalıyor. Normalde kısa vadede alıştığımızın aksine 86.250 doların üzerinde bugün yükselişte. Özellikle son bir ayına bakacak olursak Bitcoin'in birçok varlıkta dalgalanmayı izlediğimiz zaman diliminde %8 yükselmiş. Neredeyse %7,94'ü görüyorum ekranda terminalde. Bununla beraber diğer kripto varlıklarda da bunun yansımasını gördüğümüzü söylersek herhalde yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. VIX Endişe Endeksi son dönemlerde bir miktar daha bu kadar konuştuğumuz konu yığınının arasında karizmasını kaybetmiş gibi ama 15'lerde seyrettiğini söyleyelim. Nitekim ekrana gelen ABD vadelerinde de görünümün pozitif olduğunu görüyoruz. ABD tahvil faizleri son dönemin en çok konuştuğumuz konularından, hatta belki de bilmiyorum son dönemde acaba Fransa, Almanya ve Fransa-Almanya 10 yıllıklarının farkı faiz anlamında daha çok ön plana çıkmış olsa da 10 yıllıklarda yılın son çeyreğinde %5,25'lerin üzerine, 5 yıllıklarda %5'in üzerine, 2 yıllıklarda da %4,80'lere yakın bir seviyeyi konuşur durumdayız. Bununla beraber özellikle belki rakamlar bunu ne kadar yansıtıyordur diye düşünecek olursak Fransa'da sokağın oldukça hareketli olduğunu, şu an Almanya, İngiltere, Fransa'yı görüyoruz. İngiltere'de siyaset gündeminin sıcak olduğunu ve İspanya zaten dün bombayı patlattı. Kasım'da erken seçime gidiyor. Avrupa'da ciddi anlamda hem piyasalar hem de toplumlar ciddi bir hareketlilik içerisinde diyerek uzun bir özet sunalım sizlere bugün. Bir araya gidelim şimdi. Bu kadar uluslararası tarafı konuştuk. İçeride bol bol sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya ile beraber Borsa İstanbul'u konuşacağız. Kaçırmayın.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya konuğumuz. Bir müddettir en azından akıllı paralarda sohbet etmiyorduk kendisiyle. Hoş geldi.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi her Yunus Kaya ile sohbetimizi seni ekranda görünce diye başlıyorum ama zaten tahminimce hem gündelik hayattaki diyaloglarında hem sosyal medyadaki etkileşiminde ya da artık iletişim araçlarının yaygınlığıyla anlık olarak herkesle her şekilde iletişime geçebiliyoruz. İrademizin bile dışına çıkıyor bazen. Bayağı da mesai harcıyordur bu konuya. Sık sık da aynı soruları soruyoruz ama ben şunu sorarak

0: başlayayım. Onunla genelde hep içeriği konuşuyoruz. Dışarıda hemen 10 yıl içerisinde önce Baba Bolsonaro'nun iktidarını gördük. Sonra araya Lula girdi. Şimdi olası bir oğul Bolsonaro ama Güney Amerika ciddi bir yol ayrımında her ülke bazında ve Brezilya bu konuda çok stratejik. Ama ilk Bolsonaro seçildiğinde de benzer piyasa tepkisini görmüştük. Bugün de Brezilya varlıkları hatta gelişen ülke varlıklarını etkileyecek biçimde ciddi teveccüh görüyor uluslararası piyasalardan. Bu kadar dışarıdan kimilerine göre antipatik ve sorunlu görünen Bolsonaro baba oğul liderliğine rağmen piyasalar ülkelerin içerisindeki demokrasi dengesi vesaireye bakmadan bu piyasa dostu deyip bu kadar coşkuya nasıl kapılıyor?
1: Evet, ilginç. Bu hemen hemen gelişmekte olan ülkelerin tamamında seçimler dönemi piyasaların dikkatle izlediği bir süreç oluyor. Burada kazanan kaybeden kim olacak diye bekliyor. Ben şunu hiç görmedim. Yani birisi kazanınca piyasalar çok yıkılacakmış gibi davranan birisi hemen hemen hiç gelmedi. Bir Avrupa'da şu anda Almanya'daki AfD hani önümüzdeki yıllarda gelirse ne olur diye endişe artıyordur ama geriye de geçmiş tecrübemiz kazananın piyasa dostu zorlan olduğu yönünde. Çünkü iktidara geldikten sonra işlerin o önceden öngördükleri gibi yürümediğini hep gözlemliyorlar. Muhtemelen bunu hep tatbik ettiklerini gördük. O yüzden şimdi de Brezilya'da babanın yerine oğul başkanlığa oynuyor. Lula'yı ciddi ölçüde hırpaladı. Belki ikinci turda da kazanacak. Tabii Trump'ın burada desteğini de yanına alacağını öngörmek zor değil. Ama kaybetse bile en azından önümüzdeki dönem için bu sefer iktidarı sarsmış olacağı için yeni tedbirler gelecektir. Brezilya yatırımcıları da onu takip ediyorlardır. Önümüzdeki 2027 sonları veya 2028 başlarında da Türkiye'de de seçim beklentileri çıkıyor şimdi. Önümüzdeki yılda artık Türkiye için global bakışlar bize dönecek diyebiliriz.
0: Peki bu soruyu sormamın bir maksadı vardı elbette. 2016'da ilk Trump dönemini gördük. Şimdi 2024 sonunda seçildi. 25-26 kısa tarih olduğu için tahmin ediyorum ki sırf dünyaya piyasa gözlükleriyle bakan, beni toplumsal vesaire hiçbir şey ilgilendirmiyor, ben sadece piyasaya bakarım diyenin bile çok da açıkçası memnun olmadığı bir süreç bu. Bilmiyorum, Trump başta olmak üzere Trump traderlarından çok para kazananlar var ama genel böyle dünyada kitleleri peşinden sürükleyen bir kitle herhalde yoktur. Olsa haber yapardık diye düşünüyorum. Bu belirsizlik dönemi diyoruz. Savaş mı çıkacak? İşte petrol fiyatları hiç öngörülemeyen seviyelere mi yükselecek? Ya da dün kendi mitinginde çıkıp dedi ki öyle bir düşecek ki petrol fiyatları bu kadar da hızlı düşmesin diyeceksiniz dedi. Ama bu da belirsizliğe işaret ediyor. Gelişen ülkelerle ilgili seçim söz konusu olsun, bir çalkalanma söz konusu olsun. Biz Batı ve Kuzey'in sermaye anlayışıyla yıllarca şunu konuştuk. Aman bizim kredi derecelendirme notumuza bir şey olmasın, yabancı gelmez. Türkiye'de bir ara yabancı hisse tarafında rekor seviyelerdeydi. Sonra rekor düşük seviyelere geldi. Şimdi gelir, ha gelecek. Dünyanın başka gelişen ülkelerine gidiyoruz. Seçim oldu, doğal afet oldu. Hep böyle böyle vesaire dedik. Ama günün sonunda bu gelmesi beklenen sermayenin ABD tahvillerini bile almadığı bir ortamda bir ülkenin çok doğru bile şeyler yapsa yabancı sermayeyi çekmesi mümkün mü 2026 itibariyle?
1: Güzel soru. Bir kere paranın arzını azalıyor mu? Meselemiz o. Ben paranın arzının yıllardır hiç azalma eğilimine girdiğini gözlemlemedim. Bir iki kere Amerikan Merkez Bankası hani bitireyim mi, azaltayım mı diye tartışma yaptığı anda piyasalar hemen bozuluyordu. Sonra aman dokunmayalım moduna geçiyorlardı ve toplamda sürekli para arzında arttığı bir dönemden geçiyoruz. O kadar paranın bollaştığı bir ortamda paranın gideceği kanallar da artıyor. Yani hiç buraya para gitmez dediğin noktaya paranın transferini yapabiliyorlar. BlackRock 10 trilyon dolardan fazla para yönetir hale gelmiş bir özel şirket. Varlık yönetim şirketleri ciddi büyüklüklere eriştiler. Bundan 10 sene önce, 20 sene önce hayal edemeyecekleri büyüklükte para yönetiyor hale geldiler. Bunun Amerika para yönetiminin merkez üssü oldu, borsalarının merkez üssü oldu. Dünya borsalarının toplam büyüklüğünün yarısı Amerika haline geldi. Para orada toplanınca hani diğer ülkelerde de kazanan parayı Amerika'ya götürmek zorunda kalıyor. Mesela Çin'de kazanan da parasını oraya yatırıyordu uzun zamandır. Şimdi diğer sermaye piyasalarını geliştirenler buradan açıkçası nemalanıyorlardır. Son dönemin bütün gelişmekte olan ülke olup da başarıya ulaşanların tamamında yabancı para girişinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize portföy yönetiminin de katkı sağladığını söyleyebilir. Şimdi mesela Asya'da yeni popülerlik Vietnam'ın büyümesi gözüküyor. İhracatında artış, üretiminde artış, yoğun para doğrudan sermaye girişi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de onun büyümesini izleyeceğiz gibi gözüküyor. Tabii Türkiye bu noktada son 5 yıldır biraz uzaktan izliyor. Dünyada ne doğrudan sermayede ne de sıcak para girişinde çok da iyi verilere sahip değiliz. Önceden %1'lik ekonomik büyüklüğümüz, işte 17. 18. sıradaki ekonomimiz sayesinde bu büyüklüğe yakın doğrudan sermaye ve sıcak sermaye girişi sağlayabiliyorduk ama son zamanlarda bunda zorlanmıştık. Son 1,5 yıldır yeniden hisse senedi piyasasına bir para giriş gözlenmeye başladı. Tahvile ve carry trade olarak da paraya giriş başladı ama bunlar finansal olarak kısa vadeli olduğu için asıl sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım açısından hala da bir çekingenlik var. O nokta hatta yurt dışına çıkan gayrimenkul yatırımını, hisse senedi yatırımını da dikkate aldığımız zaman bize biraz eksi yazmaya başladığını da izliyoruz. Daha iyi sonuçlar için hikayemizin olması gerekecek. 2002'den sonra biz özellikle 2005'te Avrupa Birliği'ne tam aday olduktan sonra doğrudan yatırım yıllık 20 milyar dolarlara ulaşmıştı. Şu anda onlar bize hayal gibi geliyor. Ama o dönem o yoğun para girişi sayesinde hem TL yıllarca değerli kaldı ama bunun yansımasını Türk halkı sanal da olsa diyelim zenginleşmesiyle görmüştük. Şu aşamada bize yeni hikaye lazım olduğunu net olarak görebiliyoruz açıkçası. Dünyadan yeniden sermaye çekmek için.
0: Burada sorularım devam edecek ama ne gibi bir senaryo mesela canlanmalı aklımızda?
1: Yani Türkiye bulunduğu konum itibariyle, büyük nüfusu itibariyle aslında hikaye üretebilecek güçtendir. Her zaman sıfırdan başlama kapasitesini bünyesinde barındıran bir ülke olarak gözüküyor. Hiçbir zaman boyundurluğa da mahkum olmamış, kendisi direnerek başarıya ulaşmış dünyadaki nadir ülkelerden birisi. O yüzden Türkiye'de hikaye aslında üretmek zor değildir. Yeter ki bütün potansiyeli harekete geçirelim. Yani Türkiye'de çalışan sayısı mesela Avrupa'daki çalışan sayısından çok az. İş gücüne katılım çok az. Azınlık bir kesim çalışırken çoğunluk bir kesim üretime katılmıyor. Bunun mesela arttırılması, iş gücünün imkanını arttırmasıyla bu kesimin de devreye sokulması, topal bir yürüyen insan gibi gözükmesindense iki ayağında, iki varlığını da kadınını, erkeğini eşit kullanabilen, bu sayede üretim gücünü arttıran bir ülke olması daha hayal gibi gözüküyor.
0: Şimdi şunu sormak isterim. Özellikle ister istemez ekonomi, piyasa ve jeopolitik konular diyoruz biz ekran önünde yazılı olarak da konuşurken. Bunlar birbirlerini şekillendiriyor. İşte sosyolojik olarak altyapı üst yapıyı, üst yapı altyapıyı etkiler diye konuştuğumuz enfoma kadar meseleyi götürebiliriz. Ama Trump döneminde konuştuğumuz şöyle bir durum var aslında. Sanki dünyada bir Trump ittifakı tırnak içerisinde eskiyi gömmeye, ortadan kaldırmaya çalışan ülke ülke böyle iktidara geliyor gibi. İşte Brezilya seçimlerini bu kadar aktif konuşuyoruz. İsrail seçimlerini vesaireyi konuşacağız. İşte Orban yenildiğinde orada Orban'ın sürdürdüğü şeyi konuşmuştuk. Ve bunun aslında küresel olarak da söylediği bir ajanda, kendince bir manifestosu da var. Tam olarak kuralların ucu bucağı belli olmamakla beraber oturup Çin'le konuşuyor. ABD-Çin mevzusunda ya da Rusya ki biz Yunus Kaya ile sık sık konuşuruz. O Rusya-Ukrayna savaşı bazen gündemden düştüğünde gündeme getiririz ki şu an yine orada tansiyonun arttığı bir dönem. Bunların tam ortasında da bizim bölgemizde aslında şu an iki tane hatta üç tane yangın yeri var. Biz bir şekilde çok şükür ki bunların pratik olarak içinde değiliz ama ajanda sürekli şekillenirken de Türkiye'nin bu iyiliğinin en azından ekonomik olarak yansımaları ne zaman karşımıza çıkacak diye yurttaş da yatırımcı da bekliyor olabilir. Bunun çıktığı noktada şu fon meselesinden kaynaklı burada Türkiye'nin göreceği faydadan kendilerini bloke edecek bir yatırımcı psikolojisi oluştu mu?
1: Yatırımcı psikolojisinin bozulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin zaten en önemli sorunu tasarruf açığı. Tasarruf yapmakta zorlanıyor. Cari açığın ana kaynağı buydu. Türkiye'deki

0: gelir seviyesi zaten yüksek olmadığı için tasarrufa yönelen para azınlıkta kalıyordu. Şimdi o tasarruf yapanların da fondakilerin diyelim onda biri fonda kitlik aldılar. Hisse senedi yatırımcılarının da ciddi değer kaybı yaşadığını gözlemliyoruz. 600'den fazla hissenin son bir ayda %20'den fazla düştüğünü gözlemledik, yarıdan fazlasını, yarısının. Bu yüzden bu noktada her taraftan tasarruftan dayak yiyenler nedeniyle şu an itibariyle biraz tasarruf sahiplerinin üzüldüğü bir dönem geçiriyoruz. İnşallah toparlanırız. Bunun çözümü önümüzdeki birkaç ay içerisinde mesela borsa yeniden rekor kırarsa o zaman hisse senedi yatırımcıları tekrar piyasaya dönebilirler. Bir ara 8,5 milyonlara ulaşmıştı hisse senedi yatırımcısı. Şimdi 6 milyonlar seviyesinde. Bu anormal fon getirilerinin telafi edilmesiyle, normal fon getirilerinin tekrar gündeme gelmesiyle, eskisi gibi iyi şirketlere yatırım yapan fonların getirilerinin arttığı bir dönem içerisine giriyor oluruz. Bu anormalliklerin telafisiyle birkaç zaman içerisinde biz burayı tekrar toparlarız, yatırımcı güvenini arttırırız. Ama bu geçiş döneminde hala da likidite sorunu çözülmediği için yatırımcılar hala 1 trilyondan fazla para kilitli kaldığı için o fonların tasfiye sürecinde yatırımcının mağduriyeti devam ettiği boyunca bunları konuşmak için erken oluyor. Ama gelecek için yani iyimserlik yapılması için mutlaka önlemlerin ve yeni gelişmelerin borsayı ve yatırım fonlarını desteklemesi gerekecektir ki bunu yapmak zor değil açıkçası.
1: Ne yapılabilir peki? Yani mesela bu konuyu hızla tedavi etmek amacında olan kural koyucu diyelim. Şimdi mağduriyetle ilgili ajanda açıklanıyor, anlamaya çalışıyor. Herkes takvim işte bir yönleriyle, bir yönüyle eleştiriliyor, bir yönüyle herkes fikir de sunuyor bu noktada. Bu konuyu nasıl yapılacağını biz belirleyemeyeceğimiz için bir yana bırakacak olursak, hem yatırım fonlarına hem de özellikle hisse senedi piyasasında bir daha da olmasın böyle şeyler diye ne yapılabilir?
0: Onu zaten şu anda Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nda çalışmalar yapılıyor da. Onun devamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda da mevzuatında da güncellemeler yapılacaktır. Tekrardan bu olmasın diye. Kendisi Sermaye Piyasası Kurulu bile önceki bir tasfiyenin sonucu kurulmuştur. Yani bankerler 20 yıl boyunca 1960 ile 80 arasında 20 yıl boyunca Türkiye ekonomisinde bankalarla beraber gitmişti ama 81'den sonra patlayınca 82'de Sermaye Piyasası Kurulu kuruldu, kanunla beraber geldi. Mesela 2001 krizinde bankalar patır patır batınca 2003'te TMSF kuruldu ve tasfiye sürecini ona yüklediler. Şu anda da fonlar battığı için diyelim, fonların anormal olanların tasfiyeye gittiği için bu sefer onların da düzenlemesi için bir ek önlemler gelecektir diye tahmin edebiliyoruz. Bunların arkasından sistem geçmişteki örneklere baktığımız zaman her zaman yine iyiye evrilmiş, iyiye doğru gitmiştir. O yönde tedbirlerin alınmasıyla tekrardan yatırımcı ilgisinin artacağını bekleyebiliriz. Tabii diğer taraftan gelirin de arttırılması gerekiyor. Yani ülke ekonomisinin de büyümesi gerekiyor. Şu fon krizi Türkiye ekonomisini büyüme konusunda da vuracak bir şey. Zaten ciddi bir likidasyon piyasadan çekildiği için talebi de sınırlıyor. Hatta tekrardan likidite için araç satışları, altın satışları eline ne geçerse işte hisse senetlerini satmaları nedeniyle piyasa üzerine de negatif etki yaptıklarını izliyoruz. Enflasyon üzerinde de aşağı yönlü bir unsur olacaktır. İşte bunun çözümü muhtemelen Merkez Bankası'nın mesela 22 Ekim'de faiz indirim olasılığını arttırmıştır bu durum bana göre. Gelen enflasyon datası da bunu destekliyor. Bunun yanında işte kredilerin biraz rahatlatılması, kredi kartlarının rahatlatılması, BDDK'nın son iki hamlesini dikkat ediyorsanız KOBİ'lere yönelik krediler ve kredi kartlarında 100 bin liraya çıkarılması %20'lik ödeme limitinde. Bunlar hep piyasayı biraz rahatlatmak için ama açık söyleyeyim bir Bernanke olsa daha fazlasını yapardı diye düşünüyorum. Türkiye'deki bürokratlar biraz çekingen davranıyorlar. Bu konuda daha iyi hamleler yapılabileceğini düşünüyorum ben.
1: Tamam, tam istediğim yere geldi konu. Şimdi bu fon mevzusu olmadan önce de Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar ne yapacağı ile ilgili çokça malumat vardı. Sanayicisi, çok görüş alınmasa da hane halkı sadece beklentisi sorulup ha öyle miymiş deyip geçilen, efendime söyleyeyim işte işvereni, esnafı neyse. Bu olay olduktan sonra da bunun

0: tabii ki işin ilmiyle uğraşan için acaba sıkılık ve sıkılaşma düzeyiyle ilintisi olabilir mi? Talep tarafını ne kadar kısabilir vesaire diye akıl yürütmeye çalışıyor. Ama bunu da bir yana bırakacak olursak, ya buradan sonra en azından rahatlatacak bir şey olarak böyle faiz indirimi yine böyle dolaşmaya başladı. Ben çok açık sorayım. Öncesindeki beklentilerini malumat olarak dile getirenlerden azade Yunus Kaya şunu düşünür mü? Ya bu olay olduğu için Merkez Bankası şunu yapmalı. Ya da bundan bağımsız olarak Merkez Bankası zaten şunu yapmalıydı sorularına nasıl yanıt verir?
1: Merkez Bankası zaten süreç içerisinde elinden geleni yapıyor. Daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Gayet başarılı yürütüyor. Tek tabanca bazen oluyor hatta. Maliye politikası destek vermeyip para politikasıyla işleri yürütüyorlar diye. Ama şu anda gelinen noktada bu fon krizinin yan etkileriyle beraber ekonomiye bulaşma riskini engelleme konusunda biraz yavaş kaldıklarını gözlemliyoruz. BDDK'nın, TMSF'nin, Merkez Bankası'nın koordinasyonuyla, SPK'nın da buna katılımıyla tabii ki daha hızlı önlemler alınabilirdi. Alınan önlemler mesela hala ödeme takvimi konusunda, işte bazı konulardaki muğlaklık konusunda, piyasadaki yatırımcıyı ürküten hala sorunların varlığı bize bu konuda biraz üzüyor. Gelecek dönem için Merkez Bankası'nın bu piyasadan çekilen 1 trilyon liranın aslında bir miktarının geri verilmesiyle, hani enflasyonu da arttırmayacak bir oranda likidite enjektesini daha da arttırmasını beklerim. Yani kredilerde, bireysellerde, mesela Trump ne diyor? Cumhuriyetçiler kazanırsa Senato ve Temsilciler Meclisi'ne 5.000'er dolar vereceğim diyor. Yani bizim Türkiye'de de özellikle fondan mağdur olanların, hisseden mağdur olanların önemli bir destek görmesi gerekir diye düşünüyorum. Likidasyonu bu piyasayı bozmadan, hani enflasyonu da coşturacak noktaya getirmeden arttırılması gerekir. Krizlerde para piyasadan çekilmez. 1929 buhranında parasa çekim nedeniyle likiditenin daha da fazla çekilmesi nedeniyle kriz buhrana dönüşmüştü. Ama 2008'den sonra hemen hemen her krizde Amerika para enjekte ederek, daha fazla para vererek o krizleri aşmıştır. Bizim de şu anda para enjekte ederek bu krizi aşmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Özellikle enflasyonla ilgili herkes ben söylemiştim vesaire kısmında, ama aslında söz konusu olan yazı yanılmıyorsam 2022 yılından takılıp kalmayla ilgili. Ve en nihayetinde de burada ilk adreste ya da belki bazıları hesaplayarak da bulmuştur. %30'lardı. Cevaben de şöyle denilmişti. Yani orada %30 telaffuz edildi ama nerede takılıp kalacağını o dönem sadece farz-ı misal olarak söylemiştik. Belki de 30'larda takılması iyi olabilir şeklinde bir burada silsile var. Ama bu hafta gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda tamam biraz altı ama çok uzun süredir burada kaldığımızı görüyoruz, tahmin ediyoruz. Dünyada da bu kadar şey oluyor ve sadece bizde de değil, dünyada özellikle aşağıya gitmesini bekleyen ülkelerin enflasyonlarının takılıp kaldığını, hatta arttığını görüyoruz. Şuna hazırlıklı olmalı mıyız peki? Özellikle maaşları ve hanede ücret harici geliri olmayanlar başta olmak üzere. Buralarda takılıp kalmak, hatta buradan biraz daha yukarıya gitmek ve yatırım ve birikim yapıyorsak da elimizdeki enstrümanların, portföyün buna paralel bir yerlerde asgari getiri sağlamasını hedef almalı mıyız?
1: Tabii yatırım dediğin şey zaten getiri arayışındadır. Enflasyona yenilmemek için peşinden koşacaktır. Ona o alternatifi vermek lazım. Şu anda açık söyleyelim, TL faizler bunu rahatlıkla veriyor. Enflasyonun 29'a indiği bir yerde Merkez Bankası 37'de, bileşiği bunun daha yüksek tabii ki. Stopajı düştüğün halde bu beklenen enflasyonun üzerinde bir reel getirisi var. Hani fon mağdurları, para piyasası fonundakiler bir miktar daha fazlasında kısa vadede daha almak için gidiyorlardı ama zaten SPK kontrol ediyor, bir şey olmaz diye gidiyorlardı. Oradan canları yandı. Onları da mesela dikkat ediyorsanız son dönemde fonlardan çıkışlar devam ediyor. Hani işlem görenlerden, oradan çıkanlar da özellikle mevduata, bankalara kaydetlerini gözlemliyoruz. Şu anda bankalar açıkçası bu işten en kazançlı çıkanlar oldular. Paranın geri döndüğü nokta oluyorlar. Güvenli liman algısı orada kendini gösteriyor. Önümüzdeki dönem için bu sürecin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki son 5 dakikada da portföyün içerisinde neler olmalı diye bakacak olursak, şu bir ay çok hareketli ve ABD ara seçimleri de işin içinde olduğu için İran savaşını halen sonlandı diye değerli izleyicilerimize duyuramadığımız için, ki Rusya-Ukrayna meseleleri de oldukça çetrefilli. İsrail'de seçim var. Orta Doğu'da neler olacağını bilmiyoruz. Diplomatik anlamda son derece

0: veriyor zaten ya da katılımda denge olan ürünlerde deyip oraya park etmek en azından bu ay yılbaşına kadar olmasa da rahat ettirir mi?
1: Muhtemelen yani şu anda garanti parada kalmak daha mantıklı gözüküyor. Amerika'da bile yani uzun zamandır 5'in üzerine çıkmıyor, onun yıllıklar 5.30'lara doğru fırladı. Onun Trump kendi İran'ı kendi Vietnam'ına çevirdi adam. Bu sorunu toparlasaydı mesela bu noktaya gelmezdi. Kendi imkanı varken buraya getirmesi onun bile kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Şimdi onun kontrolü kaybettiği bir yerde koca Amerikan devletinin başkanı kontrol edemediği bir noktada biz ne yapacağız diye yatırımcı kendine sorması lazım. Yarın bir gün orası yıkılırsa ne olacak o piyasalar seçimden sonra filan. O yüzden bir miktar garanti para şu aşamada daha iyi bir yatırım tercihi olarak gözükür diye düşünüyorum.
0: Son bir soru, özellikle bu zaman ne zaman gelir diye kestirmek çok zor ama risk almaya başlanma eşiği gelirse Borsa İstanbul'a mı bakmak lazım yoksa dışarıda başta teknoloji olmak üzere bir takım temaları ilk etapta gözden geçirmek risk almak isteyen yatırımcı için daha mı evla olur?
1: Şimdi Türk vatandaşlarının 5 milyar dolar civarında yabancı ülke borsalarında yatırımı var. O noktada orasının takibi önemli. Amerikan borsalarında işte yeni sezon başlıyor. 9. ay bittiği için 3. çeyrek bilançoları gelecek bu ay itibariyle. Orada önce bankalar arkasından teknoloji şirketleri olarak takip edilecek. Yani %10'un üzerinde kar büyümelerinin devam edeceği öngörülüyor analist beklentileri. Müthiş bir şey yani bu. Şirket büyümelerinin bu kadar iyi olması Amerikan piyasalarının diri kalmasını ve yükseliş trendini korumasını devam ettirecektir. Türkiye açısından bakarsak ikinci çeyrek özellikle İran savaşının başlaması nedeniyle petroldeki artış ve arkasından gelen artışlar nedeniyle bilançoları biraz hırpaladı. Yoksa bunun beklentimiz biraz daha iyimserlik yönündeydi. Şu anda bizim tekrardan bilançolarımızda Ekim'in ortasına kadar Kasım'ın ortasına kadar gelecekler ve orada göreceğiz ki bir miktar iyileşme önceki çeyreğe göre olacaktır. Ama bu fon krizi bizim son çeyrekte sorunlarımız devam ederse hala çözülemezse tabii ki yine şirketleri vuracaktır. Yani bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü bizim şirketlerimizi biraz hırpalıyor. Muhtemelen bunlar içerisinden sıyrılanlar olacağını öngörebiliriz. Türkiye borsasını ve Türkiye şirketlerini daha iyi tanıdığımız için yani Türkiye'de de son gerilemede ciddi ölçüde fiyat kaybı oldu çoğu hissede. Bunlardan tercih edilebilir hali olanlar olacaktır. Bunları da takip etmek avantajlı bir getiri sağlama imkanını elde ettirebilir yatırımcılara.
0: Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya Akıllı Para'da bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen yayını 16'da Finans Merkezi'nde ben Deniz olacağım. Yaklaşık olarak 8-9 dakika içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Piyasalarda şu an itibariyle akıllı parada bıraktığımız resim devam ediyor. Ama piyasalara detaylı göz atmadan önce güne ilişkin öne çıkanlara göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Soruşturmaların devam edeceğini belirten Gürlek, kısa sürede manipülatif hareketlerle kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var dedi. Türk lirasının reel değeri Eylül'de ılımlı yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Eylül'de reel efektif döviz kuru 105,04'ten 105,45 seviyesine çıktı. Üfe bazlı reel efektif döviz kuru da Eylül'de 101,62 seviyesine yükseldi. Citigroup ekonomistleri Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentilerinin %30 olduğunu belirtti. Ekonomistler yavaşlayan talebin enflasyonu düşürücü etkisinin sınırlı kalmasının şokun konjonktürel olmaktan ziyade ağırlıklı olarak arz yönlü olduğuna işaret ettiğini belirtirken Türkiye'nin enflasyon sorununun yapısal nitelikte olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarı Vitol Grubun CEO'su Russell Hardy, İran Savaşı nedeniyle Batı ülkelerindeki petrol stoklarının tükendiğini belirterek kışa girerken yakıt piyasalarının sıkışık kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, Orta Doğu'daki enerji şokunun şu ana kadar diğer fiyatlara veya ücretlere yayılmadığını ancak bu tür etkilerin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

0: Sözlerime başlarken finans merkezinde özellikle içerideki görünümde çok bir değişiklik olmadığını söylemiştim. 12.395 puanda BIST 100'ü izlemeyi sürdürüyoruz. Bununla beraber ulaştırma pozitifte, bankacılıkta neredeyse değişimsiz ama ucundan pozitifte kaldığımızı söylemiştim. Bir miktar daha alım geldiğini izler vaziyetteyiz. Son dakikada ekranda gözleri olmayan seyircilerimiz için de hemen ileteyim değerli izleyicilerimize. TÜİK mevsimsellikten arındırılmış TÜFE'nin Eylül'de %1,61 arttığını ifade etti. Tabii ki çıkan rakamlar ekseninde ve aslında Merkez Bankası gündemiyle zaten bir müddet sonrasında hemen mevsimsellikten arınmış verileri görüyoruz. Önceki 2,19'luk artıştan %1,61'e geldiğini görüyoruz burada mevsimsellikten arındırılmış TÜFE'nin. Diğer tarafta kurda dolar TL'de 49.17'nin 49.18 bandında olduğumuzu ifade etmiştim. Euro TL'de 55.40'lı seviyelerdeyiz ki Euro doların 1.12-1.13 bandında biraz daha 1.13'e yakınsadığı bir gün. Görüyorsunuz ekranda spot dolar endeksi 102'nin altına geldi. VIX endişe endeksi sakin seyrediyor. ABD 10 yıllıkları %5,27 civarında. Gümüş ve altın toparlanmaya çalışıyor bugün. Petrolün Brent tarafında %3, WTI Amerikan tipi ham petrol tarafında kabaca %2,5 düştüğü günde Bitcoin canlı ve diri kalmaya devam ediyor. CDS'imiz 250'nin altında. Bununla beraber Asya'da görünüm pozitifti, Avrupa'da pozitif, ABD vadelileri de pozitif diyerek hızlı bir özet geçelim. Gidelim şimdi araştırma masasına. Bloomberg HT araştırma analisti Elif Cansemen'e.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'de.
0: Evet, yapay zeka başta olmak üzere bazı konulara olan kuşkularımızın arttığı bir dönemdi. 2026 böyle bir yıldı. Bu da yetmiyormuş gibi İran Savaşı, bununla ilgili enflasyona ilişkin kaygılar ve en nihayetinde belki de kısa tarihte bizi tekrar geçmişe götüren özellikle tahvil tarafını bol bol konuştuğumuz, başta ABD, Japonya ve Avrupa tahvil faizleri olmak üzere bir dönemin içerisindeyiz ve geldik çattık son çeyreğine, son çeyreğinin ilk ayına. Elif Cansemen'le hem bu yıla hem de önümüzdeki kısa vadede yılın sonuna ilişkin notlar sunacak bize. Elif, sendeyiz.
2: Çağlar, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında senin de söylediğin gibi hem jeopolitik gelişmelerin fiyatlandı hem aslında makro verilerin gündemde olduğu bir sene geçirdik. Ve şu an geldiğimiz noktada özellikle son dönemlerde başta ABD olmak üzere tahvil faizlerindeki yükselişi sıklıkla konuşuyoruz. Ki uzun sürelerin zirve seviyelerini konuştuğumuz günler geçiriyoruz. Keza birkaç gündür ise Avrupa tarafındaki tahvil faizlerindeki yükseliş, o tarafta siyasi gündemlerin risk unsuru olarak algılanması ile beraber tahvil faizlerindeki yükseliş ana gündemlerimizden biri oluyor. Ama dönüp baktığımızda özellikle zorlu bir sene geçirdiğimizi ve son çeyreğe girerken şirketler açısından, ABD'li şirketler açısından neyin beklediğini, ki biz bu senaryoları birazcık da Türkiye açısından da okuduk, gördük son birkaç senede. Dönüp baktığımızda özellikle düşük kredi notlu şirketler grubunda ciddi hasarlar olduğunu söyleyebiliriz o tarafta. Ben birazcık değerlendirmeye çalıştım. Özellikle düşük kredi notlu şirketler grubunu ve bununla ilgili de şu an zaten ekranda grafiğimizi görüyoruz. Burada bize gösterilen grafikte az önce bahsettiğim konuyu tam olarak netleştiriyor diyebiliriz. Mavi olan aslında toplam tahvil getirisini gösterirken turuncu alan bize, turuncu line, yani turuncu çizgi bize şirket risk primini gösteriyor. Sarı alan ise ABD hazine tahvili kaynaklı getirileri gösteriyor. Bunların alt endekslerinden bahsetmem gerekirse sarı çizginin bize ABD tahvil faizlerindeki yükselişin kredi primleri üzerindeki etkisini gösteriyor. Burada yaklaşık %1 puan civarında bir etki olduğunu görüyoruz. Kırmızı çizgi, yani turuncu çizgi ise bize kredi risk primlerindeki değişimi gösteriyor. Burada 3 puan üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şirketlerin maliyetlerin artışı yalnızca ABD tahvil faizlerine bağlamak doğru olmuyor. Ki burada düşük kredi grubundaki şirketlere baktığımızda ise all-in maliyetlerini, yani total maliyetlerini şu an %17 civarına geldiğini söyleyebiliriz. Bunun alt kırımlarında buna etkileyen ne var diye baktığımızda ABD tahvil faizlerinin yükselişinin yanı sıra yatırımcıların bu şirkete borç vermek için talep ettiği kredi risk primlerinin %12 ile aslında 2022'den bu yana en yüksek zirve seviyelerine gelmiş olması önemli ayrıntılardan bir tanesi. Tabii ki de burada yüksek faiz dönemlerinde kredi notu yüksek olan şirketler daha avantajlı. Bilançosu güçlü olan, nakit akışı güçlü olan şirketler oldukça avantajlı bir senaryoyla devam ederken, düşük kredi notuna sahip şirketler, özellikle yakın vadede yüksek ödemesi olan şirketler, zamanında kullandığı, düşük faizle kullandığı ve şimdi refinansman yapması gereken şirketlerde ciddi bir ayrışma görüyoruz. Zorlu bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. Burada özellikle düşük faizli, geçmiş dönemde düşük faizli kullananlar ve şu an bunu yüksek faizle refinansman yapmak zorunda kalanlar, totalde bilançolarında borçlanma tarafında bir artış görmese bile bunun faiz finansman maliyetleri tarafında yüksek sonuçlara yol açabileceği çıkan analizlerden bir tanesi. ABD tahvillerindeki bu sert yükselişin bir yana tahvil piyasasında da aslında beklentileri Bank of America tarafında düşürdü. Çünkü Bank of America tarafı Ekim ayı için dolar cinsi yatırım yapılabilir seviyedeki şirket tahvil ihracı beklentisini 160 milyar dolardan 110 milyar dolara indirdi. Yani biz bunun aslında en basit örneğini de çok yakınlarda çok popüler bir şirketler grubundan gördük. Paramount'un Warner Bros. Hikayesinde gördük ve orada totalde 52 milyar dolarlık bir borçlanma takip etmiştik. Burada yatırımcıların 2 yıllara gösterdiği taleple 30 yıllıklara gösterdiği talep yaklaşık aralarında 2 katı fark vardı. Yani 2 yıllıklara daha çok talep geldi. Burada yatırımcıların ileriye dönük beklentilerini, yani kısa vadeli borçlanmaların, ki özellikle burada borçlanmanın cinsi de çok önemli. Birazdan ona da değineceğim ama 2 yıllık faizlere gelen talebin 30 yıllıklara nazaran 2 katı fazla olması birazcık da önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerin ileride refinansman yapmaları gerektiğinde düşük faizle, yüksek faizli dönemde borçlanıp düşük faizli dönemde refinansman yapma ihtiyaçlarını şirketlerin bize birazcık daha yansıttığını söyleyebiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi aslında birazcık burada yatırımcıların, kredi kullanıcının, şirketler grubunun sadece hangi maliyetle borçlandığı değil de hangi para bazında, hangi sabit mi, değişken mi olarak kullanacağı ve bunun vadesi ne olacak? Bunlar da oldukça önemli senaryo dahiline girmiş gibi duruyor. Bir diğer aslında analize Moody's...
0: Kısa lafını valla keseyim çünkü kulağı bizde olan değerli izleyicilerimiz için önemli. Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşuyor. Son dakikalarda zaten ifadelerini değerli izleyicilerimiz, gözleri ekranda olanlar gördü ama ben sesli olarak da ifade edeyim. Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlikler dezenflasyon sürecini etkiliyor diyor Doktor Fatih Karahan. Jeopolitik belirsizliklerin arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor diyor. Arz yönlü şokların etkisiyle iyileşmenin manşet enflasyonda yansımaları sınırlı kaldı. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti ifadelerini kullandı. Son olarak da enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendiriyoruz diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan diyerek sözlü olarak şu ana kadarki ifadelerini ileteyim. Senin de son notlarını alalım Elif, hızlıca bağlayalım.
2: Ben son notlarımı aslında Moody's'in yaptığı bir araştırmayla bağlayayım. Çünkü Moody's önümüzdeki sürece ilişkin sadece bugünün gündemini değil de önümüzdeki sürece ilişkin şirketlerin büyük oranlı borçlanmalarının yatırım yapılabilir seviyedeki şirketlerin büyük borçlanmalarının refinansmanlarının yani vade dolumlarının 2026 ve 2030 yılına kadar yaklaşık 1.45 trilyon dolarlık bir seviyeye ulaşmasını bekliyor. 2026-2030 yılı için dolayısıyla önümüzdeki süreçte faizlerin, tahvil faizlerinin ne olacağı, düşük kredi notuna sahip şirketlerin kredi risk primlerinin oranlarının ne duruma geleceği oldukça önem teşkil ediyor Çağlar. Biz de bundan sonraki süreçte takip ediyor ve inceliyor olacağız.

0: Evet, Doktor Fatih Karahan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının sürdüğünü gözlemliyoruz şeklinde. Bunlar gelmeye de devam edecek ve finans merkezde devam edecek. Öncelikle Jefferies yönetici direktörü Mohit Kumar'ın röportajıyla devam edeceğiz. Ardından Karahan'ın açıklamalarını siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar konuğumuz olacak. Bizi izlemeye devam edin.
1: Avrupa'da artan mali ve siyasi riskleri ve bu gelişmelerin piyasalara etkisini konuşuyoruz. Konuğumuz Jefferies yönetici direktörü Mohit Kumar. Merhaba Mohit, programımıza hoş geldin. Fransa riski piyasalara geri döndü. Geçen hafta Fransız tahvil faizlerinde keskin bir artış gördük. Fransa'dan gelen bu risk ne kadar önemli ve Avrupa tahvil piyasalarındaki yayılma riski konusunda ne kadar endişelisiniz?
2: Şu anda Fransa konusunda kesinlikle endişeliyiz çünkü bir dizi derecelendirme riskimiz var. 23 Ekim'de Moody's var. Şu andan Kasım ortasına kadar bütçe görüşmeleri var ve tabii ki gelecek yıl seçimler var. Yani bu üç olay riskinin birleşimi var. Bu da birçok uluslararası yatırımcının, özellikle de Asyalı yatırımcıların Fransa'ya girip alım yapmak istemeyeceği anlamına geliyor. Bu da makasın açılmasının potansiyel olarak devam edebileceği anlamına geliyor. Yani diğer ülkelere yayılma riski açısından Fransa konusunda kesinlikle endişeliyiz. Tabii ki İtalya gibi diğer ülkelerde de makasın açıldığını gördük. Ancak bizim için ilk sırada bu bir Fransız riski. Baktığımız şey aslında bir İtalyan veya İspanyol riski değil. Fakat bazı yayılma risklerinin diğer ülkelere de sıçradığını göreceğiz.
1: Evet, İspanya'daki olası riskten de bahsetmek istiyorum. Çünkü artan konut protestoları arasında erken seçime giden İspanya'da yatırımcılar şu an neyi yakından izlemeli?
2: Yani İspanya konusunda pek endişeli değiliz. Bence erken seçim kararı zorunluluktan ziyade siyasi bir hamleydi. Ancak İspanya konusunda endişelenmememizin nedeni seçimi kimin kazanacağının önemli olmaması, Avrupa Komisyonu'nun bütçe açığı hedeflerine fazlasıyla uyuyorlar. Yani İspanya'dan doğru bir onay kutusu yaklaşımı var. Bu yüzden İspanya'daki bütçe açıkları konusunda endişeli değiliz. Ayrıca Asyalı yatırımcılar gibi uluslararası yatırımcılar açısından düşünürseniz, Fransa'dan endişe duyuyorlarsa İtalya hala doğru notta değil. İspanya satın alacakları bariz tahvil piyasası olmaya devam ediyor. Yani evet, bir siyasi risk var ama biz bu konuda endişeli değiliz.
1: Anlıyorum ve Euro bölgedeki mali ve siyasi korkular nedeniyle dolar karşısında 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bir onun altını beklemeli miyiz?
2: Çok muhtemel. Yani zaten o kadar uzak değiliz. Ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde Fransa ve İtalya'daki bütçe görüşmelerine girerken Euro'nun yeni bir baskı altına gireceğini düşünüyorum. Ayrıca dolar tarafına bakarsanız siyasi durum, jeopolitik durum hala belirsizliğini koruyor ve tipik olarak dolar güvenli liman para birimidir. Yani jeopolitik belirsizlik olduğunda dolar bundan faydalanır. Yani doların iyi performans göstermesi ve euronun baskı altında kalmasıyla bence bir 10 seviyesi gayet mümkün.
1: Görebileceğimiz en düşük seviye ne olabilir?
2: Çok büyük bir düşüş sanmam. Geçmişe bakınca 1.03 euro için iyi bir destek seviyesi oldu. Euronun 1.05'in altına inmesini beklemiyorum. Çünkü bize göre bunlar kısa vadeli riskler. 6 veya 12 aylık bazda düşünürseniz herhangi bir Avrupa ülkesinin temerrüde düşeceğini ya da yapılandırmayı konuşacağımızı sanmıyorum. Bunlar kısa vadeli siyasi riskler ama nihayetinde Fransa'da, Avrupa'da iyi durumda olacaktır.
1: Fransız tahvilleri üzerindeki baskı sürerse Avrupa Merkez Bankası'nın müdahale etmesini bekliyor musunuz ve gelecek yıl sonuna kadar bankadan kaç faiz artışı bekliyorsunuz?
2: İlk soru şu: müdahale ederlerse nasıl ederler? Sözlü müdahale olasılığı çok yüksek. Bazı banka yetkililerinden spreadlerin düzensiz genişlemesini önleyecek araçlara sahip olduklarına dair açıklamalar geleceğinden eminim. Fakat asıl mesele eylem olarak ne yapabilecekleri ve bence pek bir şey yapamazlar. Çünkü önceki tahvil alım programlarına bakarsanız PEPP ve APP hepsi sona erdi. TPI'yi düşünürsek bence bu bir tehdit ama ideal olarak asla kullanılmaması gereken bir araç. Ayrıca Fransa TPI kriterlerini de karşılamıyor. Yani evet, bankadan bazı sözlü müdahaleler görebiliriz. Ancak bunun bir eylemle destekleneceğini sanmıyorum. Faiz artışları konusundaysa temel senaryomuz sadece bir artış. Yani Avrupa Merkez Bankası'ndan Aralık'ta bir faiz artışı bekliyoruz. Mart toplantısına geldiğimizde ise yeni tahminler açıklanacak. İyi senaryo, jeopolitik durumun düzelmesi ve petrolün düşmesi, bu da faiz artırmamıza gerek kalmaması demek. Kötü senaryo ise petrolün 6 ay sonra hala 100 doların üzerinde olması. Fakat o zaman Avrupa ekonomisinde ciddi bir yavaşlamaya bakmamız gerekecek. Eğer bir yavaşlama olursa banka faiz artıramaz. Bu yüzden temel senaryomuz bu döngüde sadece tek bir faiz artışı.
1: Peki, Fed'e dönersek ABD'deki yavaşlayan istihdam artışı Ekim'de ara verme ihtimalini güçlendiriyor. Sizce Fed Ekim toplantısında faizleri sabit tutar mı? Ve Fed'den kaç faiz artışı bekliyorsunuz?
2: Kesinlikle bizim görüşümüz de bu yönde. İstihdam verisinden önce bile görüşümüz Ekim'de sabit tutacakları yönündeydi. Çünkü enflasyonun ve iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla veri ve netlik görmek istiyorlar. Temel senaryomuz Warsh'un enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini pekiştirmek istemesi nedeniyle Aralık'ta faiz artıracakları yönünde. Tıpkı Avrupa Merkez Bankası gibi Fed'den de sadece tek bir artış bekliyoruz. Yani bu durum son toplantıda Fed'den aldığımız noktasal grafiklerle de oldukça uyumlu. Aralık'ta bir artış, sonrasında ise Mart toplantısına kadar jeopolitik tarafta neler olacağını görmemiz gerekecek. Ancak jeopolitik durum düzelirse Fed'in daha fazla faiz artırmasına gerek kalacağını sanmıyorum.
1: Ve son olarak tüm bu belirsizliklere rağmen Avrupa hisselerinde hala fırsat görüyor musunuz ve hangi sektörleri tercih edersiniz?
2: Kesinlikle Avrupa hisselerinde fırsatlar görüyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi sektörler konusunda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Peki Avrupa'da neleri beğeniyoruz? Bence temel mesele parayı takip etmek. Hükümetlerin para harcadığı veya yapay zeka döngüsünden yararlanan sektörleri beğeniyoruz. Yani tabii ki yapay zeka altyapısı, bunun daha çok bir Amerika hikayesi olduğunu biliyorum ama Avrupa'daki bazı hisseler de faydalanıyor. Avrupa'daki emtia döngüsünü oldukça beğeniyoruz. Çünkü bir emtia süper döngüsünde olduğumuzu düşünüyoruz. Zira yapay zeka altyapısı ve savunma sanayi yoğun metal kullanımı gerektiriyor. Bu yüzden Avrupa'daki emtiaları seviyoruz. Avrupa'daki finansalları seviyoruz. Çünkü takipteki kredilerde devasa bir artış yok. Bankaların bilançoları oldukça sağlıklı bir durumda. Şimdi tabii ki siyasi risk nedeniyle Fransız isimleri konusunda biraz temkinliyiz. Ancak Güney Avrupa'da finans sektörünü oldukça beğeniyoruz. Doğu Avrupa konusunda çok olumluyuz. Çünkü büyüme verileri pozitif ve Rusya-Ukrayna konusunda bir çözüm sağlanırsa bu iyi bir hamle olur. Böyle bir senaryoda Doğu Avrupa hisseleri çok iyi performans göstermeli.

0: yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Program başladığından itibaren ifade ettiğim gibi TCMB Başkanı Karaağan'ın son dakikaları da gelmeye devam ediyor. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz şeklinde şu an itibariyle ekranda görmüş olduğumuz son cümlesi var ama önü sonu aslında önemli. Konuyu da Taciler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar'la bu kısmıyla da ele alacağız. Bu hafta da enflasyon rakamları geldi. Ekin hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sen de tahmin ediyorum yayına başlamadan önce Başkan Karaağan'ın açıklamalarına göz atmıştın. Aslında mesela şu an ekranda olan kararlılıkla tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz ifadesi bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan ya da süreden bağımsız çok uzun süredir duyduğumuz bir şey ama şunu sormak istiyorum sana. Özellikle fonlara ilişkin de bir açıklaması oldu. Büyük oranda mevduata yöneldi şeklinde. Bir de dezenflasyon konusunda kazanımların devamı için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz şeklinde. Özellikle fon meselesini takiben sıkılık düzeyi ya da Merkez Bankası'nın adımıyla direkt ilişkilendirmeler vardı ama senin özellikle makro tarafta gözlemlediğin Merkez Bankası'nı bir adıma sevk eden bir takım unsurlar var mı? Bu haftaki enflasyonun içerisinde bazı şeyleri okuma şansımız oldu mu?
2: Evet, öncelikle bu işte çıkan paraların nereye yönlendiği konusunda çokça haber akışı var. Sizler de ekranda yer veriyorsunuz. Bunun ağırlıklı olarak mevduata gittiğini söylüyor Sayın Başkan Karaağan ve işte özellikle içeride bireysel yatırımcının belirgin bir döviz talebi olmadığını söylüyor. Aslında veriler de bunu konfirm ediyor Çağlar. Şöyle ki mesela önümde Excel'im açık. Eylül ayının başından bu yana, işte 4 Eylül haftasından bu yana bakıyorum. Yerleşiklerin haftalık bazdaki değişimlerinde mesela bir DTH artışı var 4.6 milyar dolar. Fakat biz bu veriyi bireyseller ayrı, tüzel kişilikler ayrı olarak hesaplıyoruz tabii ki. Çünkü şirketlerin dönemsel döviz talepleri oluyor biliyorsun. Bu 4.6 milyar doların 3.6 milyar doları şirket alımları. Geriye kalan 1 milyar dolarda da 250-300 milyon dolara yakın altın talebi var. Aslında yani çok sınırlı bir döviz alımından bahsediyoruz bu 4 haftalık süreçte. Yılın genelinde baktığımızda zaten yurt içi yerleşiklerin çok belirgin bir döviz talebinin olmadığını, buradaki YP mevduatların toplam mevduatları içerisindeki payının tarihsel ortalamaların altında kaldığını görüyoruz. Aslında uygulanan para politikası kapsamında da şimdi işte faiz indirimleri bekliyoruz. Yıl sonunda 35 bekliyoruz biz de vesaire ama Türk lirasının faizin anlamlı ölçüde reel olarak pozitif tarafta kaldığı bir düzlem aslında öngördüğümüz yer burası. Dolayısıyla Türk lirasının buradaki cazibesini koruması çok çok önemli. Hatta dönem dönem şöyle sorular da alıyoruz. Yani bu kurda, kurdaki artış hızında bir hızlanma bekler misiniz şeklinde. Hayır, böyle bir beklentimiz yok. Bu taraf programın bel kemiği. Yani bizim enflasyonla mücadelede bel kemiğimiz kur biliyorsun ki. Dolayısıyla burayla ilgili bir risk faktörü şu aşamada görmüyoruz. Şimdi enflasyon verilerine de gelecek olursam evet beklentimiz en altında ana eğilim satın ve medyandan benim hesapladığım 1.8'e inmiş durumda Eylül'de, güzel. Bu da tabii ki gıda kaynaklı, birazcık özellikle taze meyve sebze %8.9'du. %9'a yakın bir aylık düşüştü yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu da gıdadaki hızlı sönümlenme bir miktar etkili oldu. Sadece şunun altını çizmek isterim. Şimdi hizmette de bir yavaşlama var. Fakat hizmet kalemi altında özellikle haberleşme tarafında Ağustos ayında %5'lik artışın Eylül'de %0.5'e gerilemesi burada etkili. Nitekim Ağustos ayında haberleşme tarife ücretlerindeki artıştan dolayı güçlü bir yükseliş vardı. Biraz bunun geri alınmasıyla birlikte yavaş manşet hizmet ama aşağı baktığımızda kira yine %3.1, yani hizmet tarafı hala yapışık ama ana eğilimde bir miktar gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlerin altında gelen bir veri, dolayısıyla biraz Merkez Bankası'nın da elini rahatlatacaktır. Zaten genel çerçevede de bir dövize kaçış eğilimi olmadığını görüyoruz. TL üzerindeki faiz ortamının burada anlamlı bir reel faiz üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir de tabii bu fon soruşturması öncesinde de aslında ABD-İran Savaşı ile birlikte içeride bir talep soğuma, talebin soğumasına ilişkin sinyaller alıyorduk yüksek frekanslı verilerden. Yani 3 yıldır para politikasının bir türlü belini bükemediği o iç talebin belini savaş

0: fon olaylarından kaynaklanacak olan negatif servet etkisinin de burada birazcık dezenflasyon sürecine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyoruz. Henüz tam bunun boyutunu ölçümleyemiyor olsak da. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın en azından şu an aşamada Ekim ayı için bir miktar faiz indirim açısından eli rahatlamış gibi görünüyor.
1: Ya Ekin, bazı söylediğin cümleler o kadar zaman içerisinde bence düşününce anlam kazanıyor ki. Şimdi dedin ki savaş nedeniyle iç talep baskılanmak durumunda kaldı, ama bu savaş olmadan önce de o iç talebin tırnak içerisinde belini bükmek için tırnak içerisinde Merkez Bankası çaba sarf ediyordu. Şimdi TCMB Başkanı Kara'nın diğer bir cümlesi de şu: özellikle bizim ikincil etkiler nedeniyle küresel enflasyon görünümünün daha da bozulması riski bulunuyor şeklinde bir ifadesi var. Yani sadece TCMB ile sınırlı da değil. Merkez bankaları dünyada fiyat istikrarını sağlamak için var ve kullandıkları veri de temel olarak işte TÜFE ve ÜFE verileri. Şimdi dünyada enflasyonun bizim dışımızda olan koşullarla yüksek kalacağı bir dönemde bu konuştuğumuz yol haritasıyla savaş nedeniyle bükülen iç talep bizi hedefimizden hem uzaklaştırıp hem de bir de büyüme noktasında sıkıntıya sokabilir mi dünya bu haldeyken?
0: Şimdi ben büyüme konusunda açıkçası evet yani iç talep mesela iki çeyrek üst üste daraldı değil mi? Birinci çeyrek datası da işte çeyrekten çeyreğe baktığımızda mevsime takvim etkilenen arındırılmış çeyrekten çeyreğe veri 0.1 artıştan 0.1 düşüşe revize edildi. İkinci çeyrek yine düşüş oldu. Hane halkı tüketiminden bahsediyorum. Fakat üçüncü çeyrek için mesela tarımsal üretim orada birazcık katkı verecek büyümeye. Çünkü geçtiğimiz yıl hatırlayacaksın önce işte don daha sonra kuraklık yani tarımın çok ciddi kan kaybettiği bir yıldı 2025 yılı. Buradan gelen bir baz etkisinin de desteğiyle mesela ben 3. çeyrek yıllık büyümeyi %3'e yakın hesaplıyorum. Hatta %3'ün bir miktar üzerinde olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla büyümeye topyekun baktığımızda o kadar korkulduğu kadar yani 2,5'ların altına gelen 2026 yılı büyümesi için şu an birazcık temkinli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Yani henüz yüksek frekanslı veriler 2,5 ve 6,1 yıllık büyümeyi çok konfirme etmiyor. Yani mesela ben 2026 büyüme tahminim 3,2, bunu aşağı revize edeceğim ama 2,5'lara şu aşamada muhtemelen çekmem. Ama hane halkı tüketimi için şöyle bir durum var. Şimdi söyledin ya hani daha önce bir türlü düşmeyen bu eğilim bir şekilde aşokuyu da düştü. Çünkü burada aslında ekonomik birimlerin gelecek dönem fiyat gidişatına ilişkin duyduğu güven yani enflasyondaki düşüşün devam edeceğine ilişkin duyduğu güven yani o ekonomik beklentiler, enflasyon beklentileri para politikasının çok önemli bir kısmı. Yer yer belki göz ardı edilebiliyor ama yani burada özellikle öne çekilen talep olgusu bizim için çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü hane halkı bugün ihtiyaç duyacağı bir malı veya hizmeti ya da 3 ay sonra ihtiyaç duyacağı bir malı veya hizmeti bugünden temin edebiliyorsa bugünden temin ediyordu. Bir tane yerine 2 tane temin ediyordu. Çünkü biliyor ki o hane halkı 3 ay sonra bunu alabileceği meblağ azalacak, alım gücü daha az olacak. Yani yüksek enflasyonun böyle bir sarmalı var. Aslında arz şoku alım gücünü o kadar hızlı eritti ki hem bu olgu birazcık devre dışı kaldı. Yani olumlu bir yerden de çok söyleyemiyorum bunu açıkçası. Ama evet yani denklemde böyle görüyoruz işte. Yani şimdi Ekim verisinde de muhtemelen göreceğiz. Dolayısıyla da büyümeyi evet zaten biz enflasyonla mücadele ediyorsak yani büyüyemememiz lazım bu kadar çok güçlü. Yani 3,5'lar, 4'ler yani işte savaş olmasaydı yıl başında herhalde piyasa konsensusu lütfen yanlışsam sen de düzelt 4'lerdeydi bu yıl için Türkiye büyüme tahmini diye hatırlıyorum. Şimdi 3'lerin altına doğru kayıyor. Yani 3'ler civarında. Dolayısıyla da evet ve bunun ikinci etkileri olacak henüz ölçümlemekte çok çok zorlandığımız. Ama mesela Ekim ayı için şunu söyleyebilirim. Eylül çok pozitif yani çok demeyeyim ama yine de pozitif geldi. Beklentilerden daha iyi geldi. Ama ben mesela şimdi ayın 6'sı pek çok büyük şehrin her fiyatlarıyla çalışıyorum. Gıda Eylül kadar pozitif gözükmüyor. Manşette 0,2 düşmüştü gıda ve alkolsüz içecekler. %3'e yakın bir yükseliş eğer bu şekilde ayın sonuna kadar taşıdığımda modeli %3 civarı bir gıda hesaplıyorum. Zaten giyim ayakkabı kalemi çift tane gelecek Ekim'de. Yani 2-2,5 bandında bir enflasyon gözüküyor. Yıllık

0: 29,7'den nereye gelecek en fazla? 29,5 civarına gelecek. Dolayısıyla hani o iş talepteki bir de şu var, şimdi temel mal tarafındaki yavaşlama da biraz durmuş. Hatta tekrar artmış. Yani o iç talepteki sönümlenme tabii ki katkı veriyor ama bunun dozajı yer yer biraz abartılıyor olabilir. Bunu ifade etmek istiyorum. Henüz elimizde bu hem bu fon soruşturmasından kaynaklanan kayıplarla çalışabileceğimiz net dönelerimiz yok. Bir durup bakmak lazım. Yani büyümeyi o kadar negatif ya da enflasyonu sanıldığı kadar da pozitif etkilemeyebilir. Söylemek istediğim şey bu aslında.
1: 1-2 dakikamız var. Burada özellikle salgın sonrası o ilk post-Covid etkisi geçtikten sonra başta ABD ekonomisi ve küresel ekonomi için bir stagflasyon riski söz konusuydu. Bu küresel olarak olmadı. Bazı ülkeler için belki bu ihtimali çok güçlü biçimde dile getirmek mümkündü ama umarız ki işsizliğin arttı ve hele hele yüksek enflasyonla yakalanılan bir dönem ne Türkiye ne dünya için olur. Son sorum, kurla ilgili çok fazla şey konuşmuyoruz ama dünyada özellikle mesela euro doları gerçi bugün konuşuyoruz. Kur konusunda kısa ufukta düzen ve statükoda çok büyük sarsılmalar olmazsa herhalde çok büyük sürprizler beklemiyorsun anladığım kadarıyla.
0: Dolar TL için soruyorsun anladığım kadarıyla,
1: Bizim
0: değil mi?
1: TL'nin konumu ama genel olarak
0: Evet.
1: dünyada kurla ilgili bir gündemimiz herhalde olmayacak bu gidişle.
0: Evet, yani şu aşamada böyle bir risk görmüyoruz. Dünya, yani gelişmiş ülke para birimleri için bunu söyleyemem. Yani mesela Euro'daki değer kaybının devamını beklerim. Ama içeride bizim TL tarafta zaten bir rezerv yönetimi var ve bununla ilgili herhangi bir dönüş hayır beklemiyoruz. Biz
1: Evet.
0: yıl sonu 51,5 dolar TL ile çalışıyoruz ve değiştirmedik tahminimizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tacirler Yatırım baş ekonomisti Ekin Çınar bizlerle birlikteydi finans merkezinde. Biraz önce aslında referans da verdi. Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio'nun oldukça çarpıcı cümlelerinin olduğu, başta ABD ekonomisi ve son gelişmeleri için değerlendirmelerde bulunduğu röportaja gidiyoruz şimdi yaklaşık 10 dakika kadar. Ardından da finans merkezi sona erecek. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.
4: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum.

0: adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Ray Dalio, bizimle olmanız ne güzel. Insight'a hoş geldiniz.
2: Burada olmak her zaman bir zevk.
1: Ray, her zaman 5 güçten bahsedersin. Bunlardan biri de borç döngüsü. 40 trilyon doların üzerinde borcu olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. 30 yıllık getirilerin %6'ya doğru gitmesi şaşırtıcı değil, hiç de sürpriz değil. Orada olup bitenleri nasıl yorumluyorsun?
2: Bence sadece işleyişi anlamak önemli. Ülkeler Nasıl İflas Eder kitabını bu yüzden yazdım. Çünkü mekanik bir süreç var ve insanlar bunu anlamıyor. Oysa aslında oldukça basit. Ülkeler için işleyiş bireylerle aynıdır. Tek fark ülkelerin para basabilmesidir. Ancak birinin borcu diğerinin yükümlülüğüdür. Yani olan şu ki borçlar geri ödemelerinden daha hızlı biriktiğinde borç hizmet maliyetleri artar. Ve böylece bu kişinin nakit akışının giderek daha yüksek bir yüzdesi haline gelir. Ve bu gerçekleştiğinde harcamaları kısıtlamaya başlar ve işte o zaman bir sorununuz olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yani harcamaları kısıtlayan o dinamiğe sahibiz. Ayrıca birinin varlıkları diğerinin borç yükümlülüğüdür. Bu yüzden ne tuttuklarını, bunun servet koruyup korumadığını ve etkili olup olmadığını düşünmelisiniz. İşte bu ikisi temel itici güçtür. Ve şu an gördüğümüz örneğin Amerika Birleşik Devletleri borcunda yılda yaklaşık 7 trilyon dolar harcıyoruz. Bunu bir işletme veya bir birey gibi düşünün. 7 harcıyorlar ancak 5 kazanıyorlar. Kazandıklarından %40 daha fazla harcıyorlar ve bunu yıllardır yapıyorlar. Sonuç olarak borç ve borç servisi ödemeleri birikiyor ve bunun sonucunda harcamaları kısıtlıyorlar. Yani böyle bir dinamik işliyor. Ve ayrıca birinin borçları diğerinin varlıklarıdır. Bu arz talep dengesizliği nedeniyle faiz oranları doğal olarak yükseldiğinde bu varlıklarda kayıplara yol açar. Tahvilleri elde tutulacak bir varlık olarak düşünün ve faizler yükseldikçe tahvillerin ne kadar kötüleştiğini görün ve bunun bir etkisi var. Yani bu normal.
1: Senin ticaret yaptığın zamanlardan farklı bir tablo bu, değil mi? Çünkü yani 50 yıl boyunca devlet borcuna yatırım yapmaktan faydalandı.
2: Evet.
1: Bu sefer farklı mı yapardın?
2: Yapabilirsin. Evet. Döngünün doğasına bağlı olarak her zaman uzun veya kısa pozisyon alınabilir, değil mi? İşler kötüleştiğinde. Ancak şu anki durum bunun katlanarak artma hızı ve büyüklüğü ile ilgili. Biliyorsun piyasa neden düşer? Piyasa düşüyor çünkü çok fazla borç var ve biz bu hızla borca borç ekliyoruz. Yani ve sınırlarımıza yaklaşıyoruz, tamam mı? Ve sonra jeopolitik değişimler var, biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri büyük açıklar verebilirdi ama şimdi çatışmalar nedeniyle ABD borcunu elinde tutmak isteyenlerin zaten çok fazla borç tuttuğu bir dinamiğe sahibiz. Yani şu an böyle bir dinamik işliyor ve bunu görebilirsiniz. Eğer sadece hesaplayacak olursanız ki yazdığım Ülkeler Nasıl İflas Eder Büyük Döngü kitabında var. Bu borç servisi ödemesinin harcamaları nasıl kısıtladığını gösteriyor ve bu dinamiğin nasıl işlediğini görebiliyorsunuz.
1: Peki 30 yıllık getiriler %6'ya doğru giderken ABD'de bir borç krizi kapıda.
2: Evet. Başka bir deyişle.
1: Önümüzdeki 24 ay, 36 ay içinde mi?
2: Bence önümüzdeki 3 yıl içinde. Aslında elimizdeki mevcut durum tam olarak şu. O bahsettiğimiz kısıtlama meselesi ve bunun piyasalar için tam olarak ne anlama geldiğine, ayrıca varlık fiyatları üzerindeki olası etkisinin ne olacağına derinlemesine baktığınızda işte tam bu noktada faiz oranları çok daha kritik bir önem kazanmaya başlıyor. Yani aslında durum şu, gerçekten tek bir alanda yoğunlaşmış ve ağırlıklı olarak borçla finanse edilen oldukça riskli bir patlama süreciyle karşı karşıyayız. Eskiden böyle değildi ama borç döngüsü ilerledikçe, eskiden öz sermaye olan yerlerde artık borca gitmek zorunda kalıyorsunuz ve bu daha büyük bir rol oynuyor.
1: Ray, %6'nın sadece psikolojik bir seviye mi olduğunu yoksa makroekonomik açıdan büyük bir risk mi taşıdığını merak ediyor insan. %6'ya ulaşırsak bu nasıl sonuçlanır ve altı gerçekten tavan mı? %6,5'u görebilir miyiz?
2: Bence faiz oranına bakmamalısınız. Bir etkisi olacaktır. Elbette faiz oranına bakarsınız. Ama demek istediğim şu, tasarruf miktarı nedir? Toplam sermaye miktarı nedir? Ve sermaye talebi nedir? Ve bu dengesizliği, yani arz talep dengesizliğini yaşadığınızda o talebi kısıtlayana kadar fiyatın yükselmesi gerekir. Bu durumda neyin kısıtlanacağını kendinize sormanız gerekir. Ve böylece hükümet açıklarıyla uğraşmayacağız. Çünkü onlar esnek değil. Başka bir deyişle, aslında ekonomi daha kötü olsaydı bu açıklar artardı. O zaman hangi sektörlerin dışarıda kaldığını anlarsınız. Konut sektörü mü? Konut sektörü hızlı etkilenir. Ancak zengin ve fakirin mali koşulları arasındaki bu kadar büyük farkla bunun spektrumun alt ucunda daha fazla gerçekleştiğini göreceksiniz. Yani otomobil kredileri mi? Bu tür krediler ilk önce kısıtlananlar olur ve verim merkezleri gibi şeyler daha sonra gelir. İşte bu yüzden daha fazla servet çatışması yaşamaya başlarsınız. Çünkü o zaman döngünün o kısmında en çok azı olan insanlar sıkışır.
1: Mevcut ortamda sermayenin artık mutlaka ABD'ye yönelmediğini söylemiştiniz. Sizce nereye gidiyor?
2: Büyüklük, muazzam bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani evet, Amerika Birleşik Devletleri şu anda büyük açıklar veriyor ve çok fazla sermaye alıyor. Ancak değişiklikler nedeniyle yabancı sermaye borç açısından güvendiğimiz para miktarının yaklaşık üçte birini, neredeyse üçte birini temsil ediyor. Ve bu da o zaman Çinlilerden ve Japonlardan geliyordu, gelmekteydi. Bu borcun yüksek bir yüzdesini onlar oluşturdular ve sonra başka ülkeler de var. Orta Doğu falan, ama onlar da sıkışmaya başlıyorlar. Ayrıca işin içine giren bu jeopolitik meseleler de var. Yani Çinliler biriktirmeye devam etmek istemiyorlar. Ekonomik meselelerin yanı sıra jeopolitik meseleler de var. Bir borçlu alacaklı ilişkiniz ve bir hasım ilişkiniz olduğunda bu çok zor bir dinamiktir, özellikle de boyutlar. Ve sonra Japonya tarif edeceğim şekillerde ekonomik politikalarını değiştirme yönündeki diğer arzuları nedeniyle çok fazla borç verdi. Çok fazla borç verdiler. Şimdi o paranın bir kısmını, büyük bir kısmını geri almak istiyorlar. Yani sadece toplam boyutun çok büyük olması değil, açıklarımızın boyutu da çok büyük ve toplam finansman ihtiyacı çok büyük. Çünkü bu sadece hükümetin mali açığı değil, aynı zamanda yapay zeka ve diğer büyük harcamalar. Peki bu tasarruf nereden geliyor? Bu daralmakta olan kaynaklardan geliyor ve bu yüzden faiz oranlarındaki değişiklikleri görüyorsunuz. Başka bir deyişle faiz oranları değişir. Paranın maliyeti gibidir. Ve bir arz talep dengesizliği olduğunda krediyi rasyone etmek için faiz oranlarının yükseldiğini görürsünüz ve gördüğümüz de bu.
1: Ve Ray, borç endişeleri söz konusu olduğunda bu sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Yani Avrupa'ya, özellikle de Fransa'ya bir bakın. Büyük bir satış dalgası gördük ve bazıları bunun sonucunda bulaşma riskleri görebileceğimizden endişe ediyor. Bunun olduğunu görüyor musunuz?
2: Avrupa'daki durum da aynı ve çünkü yeterli borçlanma eksikliği var. Düşünün ki Avrupa

0: vermeniz gerekir. Yani borç aldıysanız ödemek zorundasınız. Bu gerçekleştiğinde de benzer bir durumla karşılaşırsınız. Yani şimdi daha fazla vergilendirme arzusunu görüyorsunuz. İnsanların gittiğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz ister Fransa'dan ister Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı yerlerinden olsun gidiyorlar ve bu da bir sorun yaratıyor. Yani Fransa tam olarak bu konumda ama bu aynı zamanda bir Avrupa sorunu. Yani bu borcun çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Ve sonra tabii ki aşağı indi. Yani aşağı indiğinde bir varlık gibi oluyor. Tahviller, faiz oranları yükseldikçe tahviller düşer. Ve bunun sonucunda tahvil ve hisse senedi getirileri arasındaki farka bakın. Bunlar olumsuz bir pekiştirme oldu. Yani şimdi arz talep dengesizliği çok olduğunda paranın bu varlık sınıflarının bazılarından ayrılmak istediğini görüyorsun.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Yoğun bir gündemimiz var. Bugün kapanışa doğru da çok hızlı bir rakam turu yapalım isterseniz. Bu dakikalarda içeride borsanın kapanmasına bir saat kala %0.71'lik bir geri çekilme var. 12.357 puan seviyesindeyiz. İşlem hacmi 89 milyarla sınırlı. Dolar TL'de bugün 49.18'i gördük. 49.17.97'deyiz şu an. Euro TL 55.37.18. Euro dolar paritesi de 1.12'nin üzerinde bir miktar daha yükselmeye devam ediyor. Bugün dün 17 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra şu dakikalarda 1.12.52'de bulunuyor. Dolar endeksi de 102'nin altına geldi. Orada da 101.94'teyiz. Geçiyoruz buradan Avrupa piyasalarına. Avrupa tarafında neler oluyor diye baktığımızda burada da düne kıyasla biraz daha pozitif bir seyir var. Londra %0.22, Paris %0.35, İtalya %0.55 ve Frankfurt'ta DAX endeksi %0.75'lik primlerle işlem görüyorlar. ABD tarafında ise dün Nasdaq, bugün de S&P 500'den bir rekor geldi. S&P 500 %0.72 yukarıda, 7829 seviyesinde. Dow Jones'daki yükseliş %0.67'ye ulaşırken Nasdaq kompozite de %0.74'lük bir prime kavuşuldu bu dakikalarda. ABD tahvilleri diyeceğiz hızlıca. ABD tahvillerinde de alımlar var. 10 yıllık tahvilde bu alımlarla birlikte getiri 5.29.84'e, 5 yıllıkta getiri 5.04.82'ye ve 2 yıllıkta da 4.80.80'e geriliyor. Son ekranımıza geçtik hemen. Bitcoin ve emtia ekranımızda ABD tipi ham petrol %1.7 düşerken Brent petroldeki düşüş daha da belirgin %2.22, hala 98 dolar sınırında. Hala diyorum, saat 14'teki buluşmamızda da yine 98 dolar civarındaydı. Çok hafif bir yükseldi ama yine de bugünkü düşüş piyasalara biraz moral oldu. Bitcoin tarafında ise %0.57'lik bir artış var. Orada dün 86 bin doların altına gelinmişti. Üstü de denenmişti gerçi ama çok da kalıcı olamamıştı. Bugün bir kez daha yukarı yönlü bir deneme, %0.59'luk bir artışla Bitcoin'in fiyatını 86.292 dolara taşıyor. Ve değerli metaller spotta gümüş %0.17'lik geri çekilmeyle hala 61 doların bir tık altında, 60 dolar 97 sentte. Spot altında ise %0.37'lik yine görece küçük diyebileceğimiz bir yükseliş var. Orada da 4155 dolardan fiyatlanıyor altın. Şimdi rakamlar böyle. Bizim elbette gün içerisinde takip ettiğimiz önemli başlıklardan biri ekonomiye dair. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum üzerineydi. O sunum yapıldı, bitti. Şimdi detaylar için Ankara'ya gidiyoruz. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Böke bizimle birlikte. Buse, seni dinliyoruz.
2: Didem Arslanoğlu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı ve sunumunda dikkat çekici mesajlar var. Görüşmelerde oldukça sakin ilerliyor. Peki Karahan neler söyledi? Konuşmasından notları paylaşalım. Özellikle son dönemde para piyasasındaki ve benzeri fonlardaki çıkışlara değindi. Çıkışlar oldu ancak bu fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Açıklamasını yaptı Karahan ve mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda Türk lirası tercihinin mevcut Türk lirası payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı. Ve son dönemde yurt içi ve yurt dışında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında da sınırlı bir artış yaşandığını belirtti Karahan. Rezervlere ilişkin rakamları paylaştı. 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilediğini, 25 Eylül itibariyle de 171 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibariyle 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Enflasyon beklentilerine de değindi sunumunda. Gelinen noktada para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle beklentilerdeki bozulmanın sınırlı kaldığını ifade ifade etti Karahan ve talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminde düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı ve enflasyon beklentilerinde sene başında öngörülen iyileşmenin sağlanamamış olması dezenflasyon süreci açısından da risk unsuru olmaya devam ediyor dedi. İhtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor diye de ekledi. Dezenflasyon sürecine ilişkin şu notları da paylaştı. Sürecin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini belirtti ve enflasyondaki yavaşlama daha net gözlemlenmekte. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla da dezenflasyon sürecinin ivme kazanacağını görüyoruz ifadelerini kullandı. Jeopolitik gelişmeler de Karahan'ın gündemindeydi aslında ve bu gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini ifade etti ve önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından da önemini koruyacağını söyledi ve bu çerçevede fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz mesajını da verdi. Enflasyonun dün veriler açıklanmıştı ve yıllık enflasyon %30'un altına geriledi. Buna da değindi Fatih Karahan ve %30'lar seviyesine yükselen ana eğilim Eylül itibariyle %23,7 seviyesini işaret ediyor ve bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altındadır dedi. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinde arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini işaret ettiğine dikkat çekti. Kira enflasyonu kira fiyatları da gündem başlıkları arasındaydı ve uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışlarının son aylarda kayda değer bir şekilde yavaşlayarak hizmet grubunun altına indiğini belirtti ve bu gelişme hizmet enflasyonunda kira kareminden gelen hataretin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünümün de kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğini işaret ediyor açıklamasını yaptı. Enerji fiyatları da gündemindeydi. Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğüne dikkat çekti. Ve jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon riskini sürecini etkilediğini paylaştı. Şu dakikalarda milletvekilleri söz alıyor ve söz taleplerinin karşılanmasının ardından da akşam saatlerinde Karahan bir soruları cevaplayacak, milletvekillerinin sorularını alacak. Soru cevap kısmında ise fon soruşturmasına ilişkin gelişmelere dair açıklamalarda bulunacak. Bizler de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Didem Arslanoğlu.
1: Buse çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürkböke Ankara'dan aktardı. Biz de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugünkü sunumundan detayları zaten konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi takip ettiğimiz bir başka başlık seçimler. Birçok yerde seçim var yine 2026'nın sonuna kadar beklediğimiz ama şu anda sıcak gündem Brezilya olarak ön plana çıkıyor. Bunun için de Bloomberg muhabiri Beatrice Reis bizimle birlikte. Hemen alalım kendisini. Beatrice, hi, welcome to the show.
3: Beatrice, merhaba, programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın? Thank you for having me. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler davetiniz için de. Memnuniyetle elbette. Şimdi Brezilya'yı tabii takip ediyoruz ve Flavio Bolsonaro yükselişte gözüküyor ama bu yükseliş acaba Lula'ya karşı bir tepki mi ya da bundan daha fazlası mı var? Yani Brezilya acaba sağ mı kayıyor ve ikinci turdan ne beklemeliyiz? Evet, şimdi ikinci tur çok kıran kırana geçecek ama önce bir ilk soruyu irdeleyelim. Aslında ikisinin de bir karması, yani beklenmeyen bir sonuçtu ama çok da sürpriz olmadı bir noktada. Çünkü Lula'ya karşı belirli bir algı, belirli bir görüş zaten vardı. Şimdi Flavio kazanırsa burada sağ konsolidasyonu anlamına gelir. Lula ise solun sembolü. Ve kendisi artık cumhurbaşkanı olmayacaksa o zaman sağa bir alan açıyor ve Brezilya demek ki bunu daha çok istiyor anlamı da çıkacak buradan. Peki kırank kırana geçecek dedin ikinci tur. Bunun notunu aldık ve takip edeceğiz. Ama diyelim ki Bolsonaro kazandı. O noktada Brezilya ekonomisi ve piyasalar nasıl değişebilir acaba?
4: The economy is still very hard.
3: Şimdi ekonomi aslında yorumlaması zor bir noktada. Ama tabii siyasetçiler hep özellikle mali politikalar tarafında mesajlar açıklıyor. Ama piyasalar tabii artık gerçekten pragmatik. Yani faizin daha da indirilmesini bekliyorlar. Aslında swaplarda 500 bas puanlık bir değişim gördük pazartesi ve biliyorsunuz ki yine Bovespa'da yaklaşık %8'lik bir tırmanış gözlemledik. Ama şimdi bu noktada yine planlar çok önemli. Yani mali durumu toparlayacak planlar duymak istiyor herkes. Bu da çok çok önemli bir detaydı. Bunun da notunu aldık. Teşekkür ediyorum. Ve yine şimdi diyelim ki Bolsonaro kazandı. Politik açıdan bunu değerlendirecek, yani bu senaryoyu düşünecek olursak bir değişiklik de beraberinde gelir mi? Yani Brezilya'nın ABD ve Çin'le olan ilişkileri değişir mi? Ve tabii Latin Amerika açısından da sonuç ne olur? Şimdi Flavio Çin'le devam edemeyiz dedi ve pragmatik bir duruş sergileyeceğini açıkladı. Ama ABD söz konusu olduğu zaman ilişkiler çok farklı. Kendisi yeni ilişkileri, Washington'la olan ilişkileri iyileştirmenin hedefini, mesajlarını verdi ve bununla da sınırlı kalmadı. Arjantin ve İsrail'de burada örnek gösterdi. Şimdi Brezilya'yı düşündüğümüz zaman Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Burada davranış bağlamında bölgedeki ilişkiler adına değişiklikler olabilir. Şili, Arjantin, Peru hali hazırda Trump'ı zaten büyük bir müttefik olarak ilan etti. Ticaret açısından çok ciddi bir şey değişmeyecektir. Hatta dış politika, turizm yine bunun da beraberinde gelecektir. Beatrice, çok teşekkür ediyoruz bütün aktardıkların için ve sana güzel bir gün diliyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Bloomberg muhabiri, BH100 reisi ağırladık Brezilya'da seçimlerde. Olası bir Bolsonaro zaferi ne anlama gelir dinledik. Şimdi kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg TT Radyo. Reklam. Boşkar Servis, Boşkar
1: Servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi bu bölümde araştırma masamıza gideceğiz. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurunuz.
2: Yatırımın yolu Akbank.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi yurt dışında oldukça hareketli birkaç gün yaşıyoruz. Öyle değil mi? ABD borsalarında dün Nasdaq, bugün S&P, böyle bir coşku. Biraz tahvil tarafında da alımlar geldi. Hani faizler hafif de olsa geriliyor ama tam olarak yeterli değil aslında. Biraz istiyorsan hisse ve tahvil tarafı ile ilgili Amerika cephesinden senin gözlemlerini alalım.
1: Didem, aslında son bir iki gündür toparlanmalar görüyoruz diyebiliriz S&P ve Nasdaq cephesinde Wall Street'e baktığımızda. Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişlerle beraber o tarafta bir kötü performanslar takip ederken geldiğimiz noktada teknoloji hisselerinin ivmelenmesi, ki burada Nvidia ve Microsoft'la beraber S&P 500'ü dün akşam yukarı taşımalarıyla rekor seviyelere yakın bir S&P takip ederken geldiğimiz noktada seans açılışının itibariyle artık yeni rekorunu tazeleyen bir S&P 500 takip ediyoruz. Olduk. Keza Nvidia'nın da çoklu yılların zirvesini takip eden performans sergilediğini söyleyebiliriz. Geldiğimiz noktada şu an pozitif seyrini vadelilerde de takip etmiştik. Açılış itibariyle de hisse senetleri tarafında pozitif seyri takip ederken tahviller tarafında ise satıcılı seyrin, ki burada çoklu yılların zirvelerini konuştuğumuz seviyelerden bir miktar daha alıcılı performansa geçtiklerini ve şu an aşağı yönlü geldiklerini, yani getiriler tarafında kırmızı haritaları takip ettiğimizi tahviller cephesinde söyleyebiliriz. Bugün son günlerde, aslında son aylarda demem daha doğru olur, Avrupa tarafını da takip ediyor olmuştuk ve burada aslında tahvil faizlerindeki yükselişler, özellikle Fransa, İspanya, İtalya gibi tahvil faizlerin, ülkelerin tahvillerindeki yükselişlerin bulaşıcı etki yapacak mı, yapmayacak mı diğer piyasalara, birazcık onlardan konuşuyorduk ama geldiğimiz noktada o tarafta da hisse senedi performanslarına doğrudan yansımadığını ve orada da güçlü performanslar takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Az önce Wall Street tarafından bahsederken teknoloji hisselerinin ivmelenmelerinden bahsetmiştim ve orada özellikle Nvidia tarafında artık bugün 6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak mı, ulaşmayacak mı konularını konuşuyor olduk ve 6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması halinde artık bu piyasa değerindeki ilk şirketlerden bir tanesi olacak Nvidia. Keza mali takvimini açıkladığında da aslında 2027 yıl sonu ve 2028 yıl sonu için büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizeler görmüştük. Burada yatırımlar soru işaretliydi aslında. Teknoloji devlerinde yatırımlar ne seviyeye gelecek? Gerçekten beklentiyi verecek mi? Piyasanın beklediklerini verecek mi? Piyasa birazcık o tarafta çelişkiler yaşamıştı. Özellikle Temmuz-Ağustos ayında satıcılı seyirleri takip etmiştik. Fakat geldiğimiz noktada piyasanın bir miktar daha teknoloji tarafına olan yatırımın geri dönüşüne olan inancının arttığını söyleyebiliriz ama burada da Nasdaq'ın kendi içinde pozitif ayrışma siber güvenlik tarafından gördük. Çünkü veri merkezleri yatırımları arttıkça siber güvenlik ihtiyaçlarının artacağına duyulan beklenti siber güvenlik hisselerini yukarı taşıyan ve teknolojinin alt katmanlarında da kendi içinde ayrıştığını ve özellikle siber güvenlik tarafında pozitif seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Buradan piyasalara bakmam gerekirse bugün Brent tarafında birazcık aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Hisse senetleri yukarıya çıkarken MTA tarafında, özellikle yakından takip ettiğimiz Brent petrol tarafında 98 seviyelerini takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Keza dün Euro'dan sıklıkla konuşuyorduk. Mayıs 2022'den beri en düşük seviyelerinden, Euro dolar paritesinin en düşük seviyelerinden birine geldiğini konuşuyorduk. Geldiğimiz noktada doların diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor olması Euro'yu bugün birazcık daha güçlendiren unsurlardan bir tanesi oldu diyebiliriz Didem.
0: Şimdi Elif, çok teşekkür ediyorum. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle ABD borsaları cephesindeki bu coşkunun devamı 3. çeyrek bilançolarıyla da pekişebilir mi? Oraya ilişkin beklentiler, çünkü onlar da gelmeye başlayacak. Hatta başladı ara ara. Nedir o taraftaki genel beklenti ve öne çıkabilecek isimlerden hangileri var gündemimizde?
1: Aslında şöyle söyleyebiliriz Didem, artık 3. çeyreği kapattık ve bilançoları hem yurt içi ve hem yurt dışı tarafta almaya başlayacağız ama teknoloji bilançolarının pozitif seyri devam, yani geçen çeyrek açıkladıkları ileriye dönük beklentilerinin yüksek seviyede olması, bu çeyrek gelecek olan bilançolarda birazcık daha ileriye dönük beklentiler kısmını özellikle bakmamız gerektiğini bize hatırlattı ve biz de aslında gelecek olan bilançolarla beraber ileriye dönük beklentileri, gelecek mali yıl yıla ilişkin tahminlerini daha detaylı inceliyor ve analiz ediyor olacağız. Ama tabii ki de yapay zeka kavramı hayatımızda gündem olmaya devam edecek. Keza bunun yanında bankacılık hisselerinde bir satış gördük aslında bu çeyrekte. Hem Asya tarafında, hem Amerika tarafında, hem de Avrupa tarafında bankacılık hisselerinde satıcılı bir seyri takip ettik. Gelecek banka bilançoları bizim için önemli olacak. Onlara detaylı şekilde bakmaya çalışacağız. Bunun yanında aslında bu yatırımların neye dönüştü? Teknoloji tarafına dönmem gerekirse yatırımların neye dönüştü? Bu yıl ki keza burada hatırlatmam gerekir. Bunu ikinci çeyrek bilançolarında da beraber takip ettik. Evet. Gelen bilançolar ne seviyede olursa olsun piyasanın beklentisi hep bir üst seviyede olduğu için piyasayı mutlu edemedi. Bilançonun arkasından hisse senetlerinde ciddi hareketler takip ettiğimiz bir bilanço dönemi geçirdik. Bilançoları takip edeceğiz ama bunların yanında gelen bilançoların sonuçları iyi ya da kötü olmasından bağımsız olarak hisse performansları ne olacak? Piyasa bu çeyrekte de aynı tutumunu sergileyecek. Birazcık daha bunları detaylı analiz etmeye çalışacağız.
0: Elif çok teşekkürler. O kadar doğru söylüyorsun ki artık hani hangi tür haberlere piyasaların nasıl reaksiyon verdiğini veya vereceğini de tahmin etmek zorunda yatırımcılar. Zira kötü haberler iyi fiyatlamalara yol açabiliyor. İyi haberler pek de etki etmeyebiliyor. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Elif Canseven'i uğurlayalım. Biz devam edelim. Buyurun.

0: Şimdi efendim her salı olduğu gibi Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Geçen hafta çok dar vaktimiz vardı. Bugün daha uzun bir vaktimiz olacak. O yüzden sizi biraz yoracağım ama Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu vardı bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Şimdi bakma imkanınız oldu mu bilmiyorum. Biz de son dakikalar olarak da paylaştık. Genel hatlarıyla özellikle jeopolitik eksendeki belirsizlikleri

0: yarattığı sorunlara dikkat çekiyor başkan ve bir nevi diyor ki yani hani bunlar olmasaydı aslında biz içeride dezenflasyon sürecinde biraz daha iyi bir noktada olabilirdik. İvme kaybettik ama rotadan çıkmadık. Ana mesaj bu. Şimdi ben tabii burada özellikle yine sıkı para politikası duruşunun sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğinden bahsediyor Karahan. Ve para politikasının doğrudan etkilediği kalemlerde enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini ancak arz yönlü şokların etkisiyle ki bahsettiğim gibi biraz jeopolitik etkiler var orada ona değiniyor. Bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldığını söyledi. Şimdi daha da detaylar var ama manşet olarak baktığımızda ana hatlarıyla jeopolitik riskler diyoruz. Ya yani uzunca bir süredir hayatımızda varlar. Neyin ne kadar etkilediği konusunda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Hazır taze Eylül enflasyon verisini de aldık. Beklentilerin bir miktar altında geldi. Onun da bir hani beklenti yarattığını söyleyebiliriz belki Merkez Bankası cephesinde. Nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Yani jeopolitik riskler hala devam ediyor. Daha da devam edecek gibi gözüküyor maalesef. Yani bunun tabii ki yani çok ciddi bir şeye istikrarsızlığa yol açtığına şüphe yok. Yani bunlar olmasaydı tabii ki enflasyon daha düşük olabilirdi. Bir kere işte yani enflasyonu en fazla etkileyen şeyler Mehmet Şimşek de ona dikkat çekmiş. Yani ulaştırma hariç diğer sektörlerde işte enflasyondaki düşüşün etkisini hissediyoruz diyor. Ulaştırmada tabii özellikle mazot bayağı bir etkili oluyor fiyatların yükselmesinde. Ürünün piyasalara ulaştırılması açısından bakıldığında. Dolayısıyla eğer yani savaş öncesi düzeylerde olsaydık, o fiyatlar geçerli olsaydı bugün, o zaman enflasyonu biraz daha düşük hissedebilirdik. Tabii ki bunun bir etkisi var. Bunu reddetmek imkansız. Ama şimdi burada başka bir şey daha var. Yani başından beri işte altını çizmeye çalıştığımız şey bunun talep yönlü bir enflasyon olmadığı. Talep zaten yani düşen alım gücüyle beraber yeterince azalmıştı. Ama arz yönlü risklerin olduğunu altını çizdik sürekli. Ve yani işte talebi şeye bastırmaya yönelik bir standart IMF politikası uygulandı. Amerika'da da aynı şey yapılıyor. Bunun işte arzını gözlemlenmedi. Ve yani çok da iyimser olmak için çok da neden yok. Çünkü yani bu sene işte Türkiye'de tarımda çok iyi bir performans yakalandı ve tarımsal ürün fiyatlarında işte ciddi bir düşüşte kaydedildi ama önümüzdeki yıl bunun tam tersi olacak gibi gözüküyor. Yani gübre sıkıntısı çok. Yani Amerika'da mesela çiftçilerin %42'si iflas etmiş ve geri kalanında da gübre falan yok. Bir yani gübre sıkıntısının da yarattığı şeyler var, sıkıntılar var. Bir de başka bir şey daha var tabii, El Nino. Yani bu işte dünyanın bazı yerlerinde çok ciddi bir kuraklığa, bazı yerlerinde işte sellere yol açıyor. Tarımsal ürünleri falan tahrip ediyor. Yani bu iki riskin etkisiyle beraber tarımsal ürünlerin fiyatlarında bir artış, yani bir tarım enflasyonu bekleniyor bütün dünyada. Bunu da öngörüp buna göre de bir önlem almak lazım. Bu da işte arz yönlü tedbirlerin önemini daha da fazla artıran bir faktör. Yani talep zaten düşeceği kadar düşmüş. İşte zaten bu talep düşüşüyle beraber biz bir süredir bir de sanayisizleşmiş süreci de yaşıyoruz. Sanayideki üreticilerin hepsi çok şikayetçi. Yani giyimde bile yani çok şikayet geliyor. Çünkü insanlar ancak işte karınlarını doyurmaya ve kiralarını ödemeye çalışıyorlar. Bunun dışında herhangi bir şey talep etmeleri mümkün değil. O yüzden yani bu sıkıntılar sürecek. Yani bu jeopolitik şeyler, faktörler de var olduğu sürece katmerli bir şekilde sürecek hatta diyebiliriz. O yüzden şu seçimleri bekleyelim. Yani Ekim'de İsrail, işte Kasım'da Amerika, midtermler. Ondan sonra duruma bakacağız. Tabii bir arada, bu arada da şey var, Brezilya var. Bakalım evet. Bolsonaro ailesi iktidarı geçirecek mi? Ama yani işte onun durumunda gösterdiği bir şey var. Yani artık dünya yaşlı politikacılarla dönmüyor. Yani bunun kavranması lazım. Yani o yaşlı olan insanların bu dünyayı okuması çok zor. Buna ben de dahilim. Bunu da altını çiziyorum.
0: Estağfurullah hocam, ne münasebet.
1: Yani yok yani gerçekten öyle.
0: Keşke, keşke hocam. Şöyle, şimdi Brezilya ile ilgili biraz önce Bloomberg muhabiri Beatrice Reis'le konuştuk. O da aslında ikinci turun böyle sıkı bir yarış içerisinde geçebileceğini söylüyor ama sanki Brezilya'da biraz daha sağ meyil de artıyor gibi. Yaş konusu aslında hem Latin Amerika'da hem Kuzey Amerika'da uzunca bir süredir konuşulan bir mevzu. Dolayısıyla hani oraları tabii takip edeceğiz. Hakikaten Brezilya özelinde gelişmekte olan ülkeler ve dolayısıyla hani genel hava noktasında bizi de çok yakından ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi şuraya da tekrar dönmek istiyorum hocam. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın içeride çok önemli bir gündem olan fon manipülasyonu soruşturmalarıyla ilgili olarak hani buradan çıkan paranın nereye gittiğiyle ilgili özellikle TL mevduat vurgusu yapmış olması. Burada sizinle çok da konuşma imkanımız olmadı çünkü o süreci özellikle de son gelişmeler eşliğinde ama bugün Adalet Bakanı Gürlek de açıklamalar yaptı. İşte bayağı ciddi sayıda tutuklama ve soruşturma kapsamına giren isimler vesaire var. Bir de gönüllülük esasına dayanarak gelin hani yaptığınız karı buraya yatırın denilen bir hesap da var. Oraya da herhalde gitmiş bir
1: 5
0: beş
1: kişi.
0: kişi, beş
1: Beş
0: kişi,
1: kişi.
0: evet. Ama hocam yani ortadaki fon, yani o eksiklik, o açık ülke ekonomisinde bir ya bütçede ekonomiye bir yansıması olacağını kimse öngörmüyor ama ya bütçe tarafında özellikle hani içinde bulunduğumuz bu süreçte birçok mücadele veriyor işte Merkez Bankası ekonomi yönetimi. Sizce tahribat yarattı mı? Ne kadar etkileri daha devam eder? Çünkü bir tasfiye takviminden bahsediliyor ama daha çok detay öğrenmemiz gerekiyor.
1: Yani şimdi burada çok ciddi bir maliyet var tabii. İşte 90 milyar falan da dolar hayatları dolanıyor ortalıkta. Bu yani korkunç bir maliyet. Çünkü işte depremle kıyaslanıyor. Deprem maliyeti 100 milyar dolardı. Bu da 90 milyar dolar. Çok ciddi bir maliyet. Bu maliyetin işte yani bu fondaki şeylerin satışıyla falan karşılanmasının mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir kısmı en azından bütçeden karşılanacak. Dolayısıyla işte bu da bize işte yani, ulusal borcun artması anlamında bir etki yaratacak. Bunun ötesinde bir de yani güven kaybı var. Asıl önemli olan o bence. Yani Norveç, yani bu kadar iyi yönetilen Norveç fonunu bile kazıklamayı başardık diyeyim. Orada da işte 200 milyar dolarlık bir kayıp oluşmuş. Şimdi bu yani bu kadar temkinli insanlar bile işte gelip işte burada borsaya girmişlerse bundan sonra herhalde borsanın etrafından geçmezler bile diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra yabancıların girişinde de çok ciddi şekilde bir azalma olacağını, güven kaybıyla beraber azalma olacağını tahmin ediyorum. Zaten yani bono, yabancıların elindeki bono ve şeyler, hisse senetleri en şu düzeye inmiş vaziyette. Bundan sonra da en azından bir süre yani yeniden güven sağlanana kadar ki bu ne zaman sağlanır onu da bilmiyorum. Çok ciddi düzenlemelerin yapılması lazım. Bir süre yani yabancıların en azından borsaya girme konusunda çok çekimser olacaklarını düşünmek mümkün. Aynı şey yerliler için de geçerli. Yani ağzı yanan çok insan bu olaydan sonra borsadan uzak duracaktır. Ve işte yani borsada yani bu şeyle beraber asıl işlevi olan yani sanayinin işte ekonominin genel olarak desteklenmesi işlevini göremez hale gelecek. Dolayısıyla bunlar işte Türkiye ekonomisi açısından çok önemli kayıplar olarak
0: Bu arada
1: nitelendirilebilir.
0: hocam rezervler de biraz daha da önem kazanıyor herhalde değil mi? Yani Merkez
1: Tabii.
0: Bankası'ndan enflasyona bakarak salt bir faiz indirimi beklemenin ötesinde biraz daha zannediyorum uzmanlar hani diyorlar ki ya, rezerv de gözetmek zorunda. Hani orada da toplamak zorunda tekrar gücünü Merkez Bankası. Siz bu konuda ne dersiniz?
1: Rezervlerde çok ciddi bir kayıp yok. Çok büyük bir kayıp yok. Yani işte hep yani işte Merkez Bankası Başkanı da işte altını çiziyor onun. Çıkan para mevduata ve işte gitti ağırlıklı ve çok kısa az bir kısmı altın ve dövize yönelmiş vaziyette. Dolayısıyla rezervlerden çok ciddi bir kayıp yok ama işte yabancılar çıkarsa tabii ki bir kayıp olacak. İyice boşaltırlarsa portföyü. Bir de yani konjonktür olarak da çok kötü bir döneme denk geldi. Yani bütün özellikle Avrupa'da çok ciddi bir kriz var. Yani durgunluk var. İşte Fransa'nın durumu malum. Bir Japon fonu bütün Fransız bonolarını sattı, boşalttı. Her tarafta işte bono faizleri falan çok ciddi şekilde yükseliyor. Yani şimdi bu koşullar altında ne bileyim işte Amerika 5.32 verirken 10 yıla gelip Türkiye'den bono almak çok cazip değil. Japonya'da yükseliyor. İşte İngiltere'de bayağı bir yüksek düzeye geldi. Şimdi Fransa'nın ne olacağı belli değil. Çünkü işte şu anda şeyin gayri safi yurt dışı hasılanın %110 yenisine varmış vaziyette ama yıl sonunda %20, %121'i bulacak diye tahmin ediliyor. Bunlar korkunç oranlar. Yani Amerika'da da işte 40,3 trilyon borç olduğunu düşünürseniz bütün bunlar yani oldukça kötü bir konjonktür içinde olduğumuzu zaten gösteriyor. En azından bono piyasaları açısından. Ve bono hisse senetlerine bir alternatif olmaya başladı. Yani demin işte beklerken programı dinliyordum. Hisse senetleri yani Nasdaq'ta ve S&P'de işte şey
0: Rekorlar kırılıyor hocam, evet.
1: teknoloji şirketlerinin şeyle etkisiyle rekorlar kırılıyor. Ya ama yani bu tabii yani bononun artık bir alternatif olduğu gerçeğini göz ardı etmemize sağlayacak bir şey değil, bir faktör değil. Onu da göz önüne bulundurmamız lazım.
0: Evet.
1: Eğer para işte bono piyasasına kayacak olursa yani orada da ciddi bir sıkıntı var. Çünkü eğer yani Çin ve Ray Dalio da ona dikkat çekiyordu. Çin ve
0: Aynen.
1: Japonya Amerikan bonolarından çıkacak olursa o zaman bu Amerika için çok büyük bir risk oluşturacak. Çünkü en büyük borçlular alacaklar pardon onlar. Dolayısıyla yani kötü bir
0: Hassas dengeler
1: konjonktüre
0: hocam, öyle değil mi?
1: denk geldi.
0: Baya baya hassas
1: Evet.
0: dengeler.
1: Evet. Yani
0: Ama
1: bizim
0: Çin'e ve
1: riskimiz
0: Japonya'ya da dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir süredir
1: değil.
0: zaten o da hep böyle akılların bir kenarında duruyor. Yani hani olmaz
1: Tabii.
0: denilen her şey oluyor ya bu hayatta.
1: Evet.
0: Ha, o da
1: Evet. Evet.
0: olursa o zaman yani baya ortalık karışabilir, yorumlarını duymuyor değiliz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki haftaya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Necip hocamızı uğurladık. Bu arada enerji tarafıyla ilgili önemli bir röportaj yaptı. Bloomberg ET editörümüz Ufuk Olgun kimle konuştu? Enerji Depolama Endüstri Derneği Başkanı Doğacan Bayram. Elektrik depolama ve batarya sektörüne dair mevcut görünümü ve yatırım ortamını anlattı, Ufuk Olgun'a anlattı. Bu röportajla veda edelim size. Ardından bir reklamlar, sonra seans notlarında tekrar görüşeceğiz.
2: Öncelikle yatırım ortamıyla başlayalım. Depolama ve batarya teknolojileriyle ilgili Türkiye'deki yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Çok ciddi bir şekilde sektörümüz büyüme aşamasında. Yıllardır beklediğimiz bu büyüme anı artık geldi. Seneye çok, bu sene 1 gigawatt saatin üzerine çıkmış bir piyasadan bahsediyoruz. Seneye hedefimiz 5 gigawatt saatin üzeri, ki 5 kat bir büyümeden bahsediyoruz ki bu çok dünya çapında da aslında hat sayılır bir büyüme olacak. Bu işte Türkiye'deki bizim üretici firmalarımız bu kapasitenin çoğunu doldurabilecek durumda ve şu an bunlar piyasaya inmiş durumda. Kabullerini yapıyoruz. Seneye yerli ve milli teknolojilerimizi ülkemize daha fazla görüyor olacağız. Sonraki hedefimiz de aslında bunu Avrupa'da çok daha yoğun bir şekilde ihracatını gerçekleştirmek.
2: Peki finansmana erişim konusu nasıl? Yatırımlarda finansmana erişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Aslına bakarsanız çok önemli bir konuya değindiniz. Burada hem TSKB'nin hem diğer yatırım bankalarının Dünya Bankası'nın çok ciddi fonlamaları var. Buradaki enerji yatırımlarının finansmanı konusunda çok ciddi bir Türkiye'ye para girişi olacak. Ama şu an hala yerel bankalarla bu projeler fonlanmaya çalışıyor. Ama seneye çok ciddi bir hız burada da yakalayacağımızı şu an öngörüyoruz.
2: Depolama teknolojileriyle şebeke yatırımları arasındaki koordinasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şebekenin ihtiyacı çok daha fazlalaşarak artıyor. Burada TEİ yaşında yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Enerji Bakanlığımızın da biraz daha sektörün önünü açmasıyla beraber bu şebeke işletmeciliği tarafındaki batarya ihtiyacını hem yerli kaynaklarla sağlamaya çalışıyoruz. Hem de bu taraftaki bu açığımızı en önemli temel taşı aslında yazılım. Yazılımla ancak bu batarya ihtiyacının şebekeye olan etkisini arttırabiliriz. Burada da çok ciddi çalışmalar ülkemizde var. Tamamıyla yerli milli bir şekilde aslında bu enerji tarafındaki büyümemizi sağlayabilecek konuma depolama tarafında geliyoruz.
2: COP31'e sayılı günler kaldı. Organizasyonun sonucunda sektör adına nasıl bir çıktı beklersiniz?
3: Aslında biraz burada da kendimizi yurt dışına da ifade etme şansımız, buradaki tecrübelerimizi bütün dünyaya aktarma şansımız olacağını düşünüyoruz. Çünkü şu an Avrupa'ya ihracat yapabilir durumdayız. Orta Asya, Afrika, buralarda çok büyük bir pazar var. Ve ülkemizin üretim gücüyle beraber bu pazarlarda daha fazla yer alabileceğimize eminiz. COP31 de kendimizi anlatabilmemiz için çok önemli bir ortam olacak bize.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi efendim bugün günün ikinci yarısında özellikle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumu konuşuyoruz. Bununla ilgili elbette detayları yine günden kalanlar içerisinde de ele alıyor olacağız. Ama önce bir rakamlara bakalım istiyorum. Çünkü bugün hem yurt dışında hem de aslında yurt içinde takip ettiğimiz önemli gelişmeler oldu. BIST 100 tarafında %0.63'lük bir geri çekilme var. Bugün orada çok önemli bir heyecandan bahsedemiyoruz. Bu gerileme endeksi 12.366 puan seviyesine taşıyor. Gün içinde en düşük 12.314 görmüştük. Birazdan detaylara Mehmet Özdemir'le bakacağız. İşlem hacmi de kapanışı artık dakikalar kala neredeyse 100 milyarla sınırlı, dünün %15 civarında altında. Buradan geçelim Avrupa borsalarına. Önce Avrupa borsalarına bir bakalım. Avrupa piyasalarında dün biraz daha karışık bir seyir vardı. Bilhassa Fransa'da ve Frankfurt tarafında daha bir zayıf tablo görüyorduk. Bugün tamamı yeşile dönmüş vaziyette. Londra'da %0.16, Paris CAC 40 endeksinde %0.20, İtalya FTSE MIB'de %0.55 ve Frankfurt DAX'da da %0.76'lık yükselişler var. ABD borsaları ise daha enteresan tarafta yer alıyor. Hem dün Nasdaq'taki yeni rekor seviye, hem bugün S&P'nin rekora tekrar kavuşmuş olmasıyla birlikte bu taraftaki iyimserlik daha bir belirgin. S&P 500 %0.68, Nasdaq kompozit %0.74 yukarıda, Dow Jones'da da %0.53'lük bir yükseliş var. Tabii ABD tahvillerinde de bir miktar alım olduğunu varsaymak yanlış olmaz bu koşullar altında, ki nitekim de öyle. 30 yıllık tahvilde bu alımlarla birlikte getiri 5.64-70'e doğru geriledi. 10 yıllıkta 5.27-30, 5 yıllıkta da 5.02-48. Ancak gün içi oynaklığında tahvil tarafında dahi oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Getiriler söz konusu olduğunda, o yüzden izliyoruz elbette çok yakından. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada bugünkü iyimserliğe aslında bir miktar daha sebep olan petrol tarafına bakalım. Brent petrol aslında saat 14 itibariyle ben yayındaydım. 98 sınırının hemen üzerindeydi. $98.02 civarındaydı. O andan bu dakikalara hala aşağı yönlü seyir devam ediyor ama o kayıplar bir miktar daha azaldı. İkinin üzerinde, %2'nin üzerinde bir kayıp varken şimdi %1.69 ile sınırlı ve $98.62'e geldik. ABD tipi ham petrolde ise %1.72'lik bir geri çekilme var. Orada $87.90 civarındayız. Bu arada Brent'in de $100'ların altına gelmesi aslında tabii kendi içinde olumlu. Yeter ki buraları koruyabilsin, tekrar yüzün üstüne atmadan uyarılarını da alıyoruz piyasadan. Bitcoin'e dönüp baktığımızda biraz daha sakin bir seyir.

civarında. Eksi de 61 doların hemen altında, 60 dolar 96 sentten fiyatlanıyor. Spot altın ise biraz daha pozitif. Görece gümüşe göre elbette %0,29'luk bir artış var orada ve 4151,5 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle, içeriden ve dışarıdan sizler için derlediğimiz haberlerle devam edelim. Aselsan'la başlayalım yine. Bu bir gelenek haline geldi sanki. Bu ara çokça haber geliyor Aselsan tarafından. Yurt dışına 157.9 milyon dolarlık savunma sistemleri ihracatı için sözleşme imzaladı bu kez de Aselsan. Bakıyorum şu anda Aselsan %1.14 primli ve 16 puanlık katkıyla endekse en çok katkıda bulunan hisse sıralamasında birinci. Gersan Elektriğe geçelim. Gersan Elektrik Dubai'deki Burj Bingati projesi için 6.2 milyon dolarlık sipariş aldığını duyurdum. Dışarıya çıkıyoruz, Paramount'a gidiyoruz. Paramount, Warner Bros. Discovery'yi satın alma işlemini tamamladı. Haberini paylaşalım. Ve son olarak da Google Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması imzaladığını duyurdu diyelim. Ve şirket haberlerimiz de böyle hem içeriden hem dışarıdan. Şimdi seans notlarında bir reklam arası, ardından Mehmet Özdemir ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın yolu

0: seans notları devam ediyor. Araştırma masamızdan araştırma analistiniz Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı, kuruldu. Şimdi anlatacak bize. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk İlhan.
0: Bayağı bir hazırlığın var yine görüyorum. Elimizde bir şirket değerlendirmesi raporu var. Öte yandan S&P 500'ü konuşuyoruz. Bugün dün de Nasdaq diyorduk. S&P 500 ile ilgili güzel iki tane grafiğimiz var. Ama elbette bir de ne oldu, ne bitti? Artık seans notları içerisinde senin öne çıkarmak istediğin hareketlilikler nelerdi? İçeriden başlayalım istiyorum. Yine biraz daha sakin içerisi çünkü belki orayı çabuk toparlar, öyle geçeriz yurt dışına.
1: İçeride gün içerisinde zaten yani güne çok yatay başlayan 6 puan kadar aşağı

0: da açılış yapan BIST 100 tarafında gün boyu biraz dediğin gibi volatilitenin daha yavaş olduğu, gün boyu negatif tarafta kaldığımız, baktığımız zaman 60 ila 75 hissenin gün içerisinde geriye çekildiği bir gün. Günü biraz daha bu şekilde okuyabiliriz. Belki bankacılık tarafında %1'e yaklaşan primler oldu. Oradan biraz daha eksiye geçen hareketler oldu. Orada biraz daha volatiliteyi konuşuyor olabiliriz ama dünkü enflasyon...
1: Şimdi yeniden artı da %0.37.
0: Evet, dünkü enflasyon rakamının ardından 1.4 civarında, %1.4 civarında yukarıda kapanan piyasada bugün biraz daha o rekorlardan, yani kısa vadede dünkü hareketin ardından bir geri dönüş ve biraz daha kar realizasyonlarını izliyoruz. Hacimlere baktığımız zaman yine 100 milyarın üzerinde ama zayıf kalmaya devam ediyor. Yani dünün %10-15 civarında aşağıdayız o tarafta. Evet. Dolayısıyla biraz daha bizim bugün küresel taraftaki olumlu iştaha karşı, ya S&P 500'ü birazdan konuşacağız. Belki şirketlerin kompozisyonunu da konuşabiliriz. Yani altında hangi hisselerle gittiğine
1: onlara
0: dair.
1: Onlara geleceğim. Evet,
0: ama
1: evet,
0: yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Stoxx 600'e baktığınız zaman da 1004, 1005'ler civarında yukarıdaydı. Biz bunu harekete çok katılamadığımızı söyleyelim. Yani gün içerisinde en yüksek, evet, yani 12.445'leri gördük. Dün de 12.530'ların da biraz üzerinden döndük. Şimdi yani son işte birkaç haftalık o düşüşümüzün ardından 3 hafta üst üste düşmüştük zaten. Bir 12.500, 12.600 bandı. Burası biraz daha analistler tarafından yakından takip edilen bir bölge.
1: Direnç
0: burası,
1: bölgesi.
0: Evet, bu direnç bölgesi bir satış baskı, satış unsuru olarak kullanılmaya devam mı edilecek? Yoksa biraz daha küresel taraftaki iyimserlik, yani endekslerden bahsediyorum, tahvillere büyük bir parantez açalım ve dışarıda bırakacak olursak, petrol 98 dolara geriledi. Bugün Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklama, günde tam kapasite olduğu zaman 7-7,5 milyon varilin geçtiği Doğu Batı petrol hattından 6 milyon varile yakınlık bir petrol geçişi devam ediyor.
1: Evet.
0: Şunu söyleyeyim Didem, yani burada sık sık seninle aktarmaya çalışıyoruz ama işlenmiş ürünleri biraz daha dışarıda bırakacak olursak, bu tarafta ciddi anlamda arzda bir normalleşmenin söz konusu olduğuna ilişkin kafanızı çevirdiğiniz yerden raporlar çıkıyor. Yani Hürmüz'den geçişlerden bahsediyorum. Trump da hatta dün buna biraz daha değinmeye çalıştı. Petrol tarafındaki şu anda arz şokunun özellikle Rusya-Ukrayna savaşı arasındaki şiddetlenmeden biraz daha gerekçelendirdi bu.
1: Evet, biraz Avrupa tarafındaki gerilimi kattı, evet, resmin
0: bir de,
1: içine.
0: Evet, dün Aramco'nun CEO'sunun yapmış olduğu,
1: evet,
0: açıklamalarda.
1: Evet, onu şimdi söyleyecektim.
0: Evet, oradaki açıklamalar da biraz daha kritik. Yani buradaki normal akış devam etse bile depoların dolması vesaire 2 yılı
1: alır diyor.
0: 2 yıl.
1: Yani aslında böyle iyimserliğe, birdenbire iyimserliğe bürünmek için elimizde çok da somut gerekçeler yok. Şimdi ben tekrar müsaadenle bir içeriye döneceğim. Şimdi içeride de bu piyasa basit bir şey atlatmadı. Yani bir gecede olan bir husus değil fon manipülasyonu. Çok uzun bir zamandır aslında geliyorum diyen bir süreç. Şimdi çözümlenmeye çalışılıyor. Hani 12.500-12.600 direnç bölgesi diye anlatıyor uzmanlar ama kim alacak sorusunu belki de sormak lazım.
0: Dün...
1: Çünkü oradaki o hareketliliği sağlayan yerli kurumsallar, yabancı kurumsallar, bireysel yatırımcılar, başka kim var? Dolayısıyla herkes şu anda hala yaşanan olayın hem şokunda hem de güven erozyonunu çok büyük ihtimalle yeniden tesis etmek için çabalıyor. Katılır mısın bilmiyorum ama ben bu noktada hani Kasım ayına işaret eden MSCI'yi önemsiyorum. Çünkü oradan bir hani bravo notu gelirse bize, mesajı gelirse piyasaya, o yabancılar nezdinde, buna ihtiyacımız olduğu için söylemiyorum bu arada, kimsenin bize bravo demesine de ihtiyaç yok ama hani oraya dikkat çektiği için şimdi çözümle ilgili atılan adımları da görüyor ve gördüm olması gereken oluyor derse, o zaman işte yabancılarla herhalde daha rahat diyalog kuracaktır satışçılar diye düşünüyorum
0: zaten
1: piyasadan.
0: Zaten bu sürecin, bahsetmiş olduğum fon sürecinin MSCI ile başladığını, yani buradaki rahatsızlıkların bir miktar daha yüksek sesle dile getirilmesiyle başladığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla Kasım ayındaki süreç elbette çok önemli burada. Yani Kasım ayında MSCI gelişmelerini vesaire göreceğiz. Biz Önümüzdeki haftada da işte kredi net derecelendirme kuruluşlarının not görünümleriyle vesaire bu gündeme de giriyor olacağız. Burası biraz daha kritik. Fitch'in ve en azından S&P Global'in şu anda ciddi bir not değişikliğine, aşağı yönlü söylüyorum, bu durumun ciddi bir not değişikliğine sebep olmayabileceğine ilişkin görüşleri vardı. Şimdi bugünkü fiyatlamalara tekrar geri dönecek olursam Didem, şimdi bankacılık tarafındaki bir yukarı doğru hareket, dediğim gibi orayı biraz daha yukarı doğru konuşabiliriz ama katkılar tarafında son Haziran'ın 16'sından itibaren, sen biraz önce şirket haberlerini konuşurken dile getirdin. Aselsan tarafında 16 Haziran'dan bu yana bugün gelen 150 milyon doların üzerindeki tutarı hemen 1.12 ile euroya çeviriyorum. 7 milyar euronun üzerinde bir sipariş yeni iş sözleşmesinden bahsediyoruz. Son 7 iş sözleşmesinde. Evet. Yani 2.4 milyar eurolar falan var burada. Dolayısıyla oradaki backlog büyümeye devam ediyor. Onu bir kere not etmek lazım. Bugün gün içerisinde negatif tarafta olduğunu takip ettiğimiz, özellikle öğle saatlerinde Aselsan pozitif tarafa geçti. 15 puan onun katkısı. Yapı Kredi Bankası'ndan bahsettik. Anadolu Efes tarafında biraz sonra raporunu anlatmaya çalışacağım. Anadolu Efes'te %3,5'lara yakın bir hareket var. Akbank derken, Coca-Cola içecek, Tofaşlar derken biraz daha böyle dar 24 hisseyle yukarı doğru gitmeye çalışan bir piyasa. Baskılara gelelim. Aselsan bugün baskılar kısmındaydı. Endeks %1 civarında da aşağıdaydı, evet, o zaman baktığımızda. Şimdi Aselsan'ın puan bazlı katkılara geçtiğini görecek olursak, bugün petrolün geri çekilmesiyle yine Tüpraş %3'e yakın. Yani zaten Didem, BİM ve Tüpraş'taki baskı yaklaşık 50 puan.
1: 50 puan.
0: Öğlen saatlerinde Aselsan, Astor ve Tüpraş tarafındaki baskı 70 puandı. Sadece 3 hissenin. Dolayısıyla burada da bir kompozisyon değişiklikten bahsedebiliyoruz. BİM tarafında %1'in üzerinde bir geri çekilme, 12 puan oradaki baskı derken bugün sanayi şirketleri açısından çok iyi bir gün olmuyor. Astor tarafında daha sert bir fiyatlama vardı. O kayıpların volatilite ile birlikte bir miktarının telafi edildiğini söyleyebiliriz. Ama işte Sasalar derken, Enka İnşaatlar derken %2'lerin üzerinde kayıp olan bir sanayi görünümü var.
1: Peki şimdi hemen Anadolu Efes değerlendirmesine geçelim o halde. Tacirler yatırımın notu. Neler söylüyor özetle, oradan da yurt dışına S&P'ye geçeceğiz.
0: Şimdi Anadolu Efes tarafını araştırma kapsamına eklediklerini söyleyelim dün itibariyle. Burada 27 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat, 6 tavsiyesi ve bugünkü priminden hariç %53'lük bir yukarı potansiyel var. Şimdi özellikle yatırımın bu kapsama alma ana unsurlarına baktığımız zaman bu tarafta Rusya operasyonlarının konsolidasyon dışı kalmasıyla 2025'in daha sade ve karşılaştırılabilir baz oluşturması derler. İkincisi, Coca-Cola içecek katkısıyla desteklenen konsolide gelir büyümesi, disiplinli yatırım harcamaları ve biraz sonra rakamlarını vereceğim pozitif serbest nakit akımı üretimiyle borçluluk göstergelerinde beklediğimiz iyileşmenin oluşması. 2026 tahminlerine göre şirket 9 fiyat kazanç çarpanı ve 5 FD FAVÖK, firma değeri FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir derler. Önümüzdeki süreçte şimdi Rusya operasyonlarının TFRS 10 kapsamında konsolidasyon dışında bırakılmasıyla birlikte satış, FAVÖK ve net kâra katkısının yaratmayacağı anlamına geldiğini aktarırlar. Bu değişim kısa vadede raporlanan finansallarda ölçek kaybı ve baz etkisi yaratırken 2025 yılını devam eden operasyonlar açısından daha karşılaştırılabilir bir baz haline getirmektedir derler. Şimdi 2026'nın ikinci yarısından itibaren de hacimlerde normalleşme, fiyatlama disiplininin korunması ve Coca-Cola içecek katkısıyla dengeli bir büyüme görünümü oluşmasını bekliyorlar o tarafta. Şimdi meşrubat segmenti büyümenin de ana sürükleyicisi olmaya devam eder notunu paylaşmışlar. Anadolu Efes'in operasyonel görünümünde alkollü içecekler ve meşrubat segmentleri farklı dinamiklerle ön plana çıkıyor. Burada alkollü operasyonlarının Rusya sonrası daha sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını beklerken meşrubat segmentinin geniş coğrafi erişimi, demografik destekleyicileri ve kategori çeşitliliğiyle büyümeyi desteklemeye devam edeceklerini düşünüyorlar. Modellemeler tarafında da özellikle kademeli bir toparlanma, hacimlerde kademeli toparlanmanın finansalları destekleyeceğini de notunu düşmüşler. Şimdi nakit akımı ve borçluluk görünümünde kademeli iyileşme bekliyoruz derler.

0: O tarafta da yaptıkları indirgenmiş nakit akımı modellemelerinde yatırım harcamalarının 2026 ve 27 tahmini olarak söylüyorum bunu, satışları oranının %7,5 seviyesinde korunmasını, mutlak bazda baktığımızda ise 2025'te 18.3 milyar TL seviyesinden 2026'da 25 milyar TL, 2027'de ise 30 milyar TL sınırına yükselmesini öngörüyorlar. Şimdi buna karşılık da operasyonel karlılıktaki toparlanma ve belki bu bir miktar daha ön plana çıkabilir. Nakit üretimindeki güçlenme sayesinde serbest nakit akımının 2026'da tahmini söylüyorum bu rakamları 16,5 milyar TL, 2027'de 20 milyar TL yakın 19.2 milyar TL'ye yükselmesini bekliyorlar ve net borç bölü FAVÖK seviyesinde 2025'teki 1,4 çarpanından 2027'de 1'in de altına 0,94 çarpanına gerilemesini bekliyorlar. Bu görünümün pozitif serbest nakit akımı üretimi ve borçluluk göstergelerinde de iyileşme kanalıyla yatırım temasını desteklediklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla özellikle kapsama listesini aldıkları bu tarafta biraz daha hisse üzerinde bugün yukarı doğru bir etki oluşturmuş gibi gözüküyor rakamlara baktığımızda.
1: Teşekkür ediyoruz Tacirler Yatırım'a. Sana da teşekkür ediyoruz raporu paylaştığın için. Şimdi Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporu da geldi. Son dakika olarak da ekranın sağ tarafında görüyorsunuz Merkez Bankası'nın notlarını. Enflasyon geldi, enflasyonu konuştuk. Hani 2.2 beklenirken %1.84 geldi aylık enflasyon. Bu iyi ama özellikle bazı kalemlerdeki katılık devam ediyor. Onu da gözlemliyoruz. Yine Merkez Bankası Başkanı'nın bugün Meclis ve Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumdan notlara baktığımızda jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizliklerden kaynaklı etkiler devam ediyor diyor. Ama yani şunu da anlıyoruz ki hani dezenflasyon süreci devam ediyor. Bir miktar ivme kaybetmiş olmakla birlikte rotadan sapma yok. Bu önemli notları ve daha da detayları yanda izleyicilerimiz görebilirler. Biz şimdi şu S&P 500'de bir ne oluyor ne bitiyor onu da konuşalım seninle. Çünkü son iki ayın en yüksek seviyesine
0: Ağustos'un
1: geldi değil mi?
0: Ağustos'un 13'ünde bir zirve görmüştü. Yaklaşık iki ayın ardından yeni zirve.
1: Şimdi, endeksin içinde neler var mesela burayı böyle alıp götüren?
0: Yani şimdi ben bir onunla ilgili bir grafik hazırladım. Daha doğrusu Barron's'ın yapmış olduğu bir hesaplama vardı.
1: Tamam.
0: Şimdi o tarafa baktığımız zaman zaten eşit ağırlıklı S&P 500'ün 7 haftadır üst üste düştüğünü, Dow Jones'taki döngüsel hisse senetlerinin endeks üzerinden son 8 haftanın 6'sında düştüğünü takip ediyorduk. Buradaki görünüm çok net Didem. S&P 500'ün 1 Ekim'e kadar bugün %14'lerin biraz üzerine geldi yılbaşından bu yana getirisi. Ama %13'ler çerçevesindeyken buna yüzdelik anlamda katkı sağlayan hisseler. Yani bakıyorsun yarısından fazla sadece yarısı 4 tane hisseden geliyor yaklaşık. Nvidia dün yeni zirvesinde kapanış yaptı. Bugün yine %1'in üzerinde primliydi. Micron Technologies var. Apple var ki bu yıl içerisinde Nvidia'yı piyasa değeri üzerinde solladığını da görmüştük. Daha sonrasında geri geldi ve AMD çipçiler üzerinden bir destek. Burada zaten buradaki fiyatlama ve altındaki fiyatlama da şeyi kompozisyonu buradaki manzarayı net bir şekilde yansıtıyor. İşte biz biraz daha belki yaz aylarında yazdan önce yani eşit ağırlıklı S&P 500'ü, S&P 500 normal S&P 500'ü geçti piyasa ağırlıklandırılmışa göre. Evet. Dow Jones yukarı gidiyor, Russell 2000 yukarı doğru gidiyor derken tekrar piyasa tutundu bir avuç temaya. Yapay zeka teması ve çipçilerin teması. Dolayısıyla
1: yani
0: buradaki...
1: Yani olmasa ne olurdu piyasaların hali noktasına geldik. Evet. Bir de bir grafiğimiz daha var. O da S&P
0: oradaki,
1: kalan
0: evet, zaten şöyle bir baktığımız zaman
1: bakalım.
0: Ağustos ayından bu yana bu artık biraz daha işte JP Morgan'ın, Goldman Sachs'ın işaret ettiği 8000'ler yıl sonuna kadar gerçekleşecek mi? Yaklaşık bir ay sonra 3 Kasım'da gerçekleştireceğimiz bir ara seçim var. ABD-İran savaşı var. Daha bu fiyatlama pek çok volatiliteye ve değişkenliğe gebe. En son onu bu şekilde söyleyeyim. Bugün de yine baktığın zaman Nasdaq %1'e yakın. Evet tüm endekslerde alıcı var ama yine teknoloji önden gidiyor. Onu söylemek lazım. Diğer taraftan bakacak olursak şunu da hemen ekleyeyim Didem. Yani şu tüm politik sarsıntılara rağmen, tahvildeki depremlere rağmen Fransa borsası yılbaşından bu yana sadece %3 aşağıda. Diğer Avrupa borsalarında

0: Küreselden bir miktar negatif ayrıştığımız günde BIST 100 endeksi günü %0.56'lık geri çekilmeyle 12.374 puandan tamamlıyor. 107 milyarlık bir işlem hacmi, dünün %9 altında bir hacimden bahsediyoruz. Bankacılık endeksi yalnız son virajda %0.66'lık bir prime tekrar kavuştu diyelim. Günün bir değerlendirmesini almak üzere şimdi Filip Portföy'e gidiyoruz. Fon yöneticisi yardımcısı Makoto Mitsubishi hazır bizi bekliyor. Makoto, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Ve hemen sözü sana bırakayım. Vaktimiz dar, bol bol seni dinlemek istiyoruz. Elindeki notlar neler bugün?
1: Tabii, teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar sizlere. Şimdi baktığımızda BIST 100 yani bugün hafif eksi kapanış gerçekleştirdi ama yani bankaların dünkü yükselişi sürdürdüğünü gördük en azından bugün de. Yani geçen haftaların satış baskısından sonra dün açıklanan bu enflasyon verisinin oldukça olumlu yansıdığını gördük piyasada. 1.84 aylık enflasyon açıklandı. Beklentinin altında ve her ne kadar petrol fiyatlarının yüksek kaldığı dönemde yani bu kadar dezenflasyon dönemin sürmesi bence çok net bir şekilde olumlu bir etki sağladı diyebiliriz. Tabii bundan sonra 22 Ekim'de faiz kararı var. Burada kesinlikle indirecek gibi bir şey diyemem ben ama yani pozitif bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz dezenflasyon sürecinin. Burada petrol fiyatları önemli olacaktır ve bundan sonraki ayların işte bu hizmet tarafındaki konut fiyatlarındaki yapışkan enflasyon ne kadar yavaşlayacağını dikkatli takip edeceğiz. Dediğim gibi bankacılık endeksi bugün bir tık daha olumlu ayrıştı ve önümüzdeki günlerde açıkçası aynı performansı bekliyorum. Yani özellikle geçen haftaların sert satış baskısı sonrasında. Petrol fiyatları demişken bugün de bir gerileme var. Bu da tabii ki bizim için oldukça önemli. 98 dolar civarında seyrediyor Brent petrolün vadeli kontratları. Bu da tabii Suudi Arabistan önünde yani öncelikli bir şekilde Körfez ülkelerden petrol akışların biraz daha dengelediğini daha çok yani bu piyasaları desteklediğini gördük. Dolayısıyla o taraftaki arz endişelerinin hafiflemesi aynı zamanda şimdilik en azından yani talep tarafında işte Fransa'dan G7 ülkelerden. Fransa değil pardon, G7 ülkelerden bu petrol akışları oldu. Orta Doğu'dan da akışlar oluyor. Bu da petrol fiyatları baskılamakta fayda oldu diyebiliriz. Şimdi siz de az önce söylüyordunuz, ben de çok derin konuşmayayım ama Nasdaq tarafında her ne kadar tahvil faizleri yüksek bir dönemde olsa da Nasdaq olsun, S&P olsun rekoru tazelediğini görüyoruz. Yani dün de tazeledi, bugün de açılışta en azından yüksek bir yerde seyrediyordu. Ama yani burada bilançolar da devam ediyor. Ne kadar son zamanlardaki backlog, son zamanlardaki hasılatın büyümesinin kar tarafına yani nakit akışına destekleyeceğini takip edeceğiz. Burada yüksek harcamaları da var tabii ki, yatırım harcamaları var. Marjlarda baskı görmeye başlasak, hani geçen hafta Micron'un bilançosu açıklanmıştı ve orada brüt kar marjın daralabileceğine dair uyarıda bulunmuştu yönetim. Böyle uyarılar devam ederse Nasdaq tarafındaki baskın biraz daha artabileceğine yani bu rekor seviyesinden geri çekilebileceğini düşünüyorum ben. Özellikle tahvil faizlerin yani şimdi 10 yıllıklara baktığımızda 5.25-5.26 civarında seyrediyor. Bu da sadece yani faizsiz şey pardon faizin ne kadar yüksek olduğunda değil Amerika'nın işte şimdi Fransa'da çok konuşuluyor. Küresel bir şekilde devletin ne kadar borçları sürdürülebileceğine dair yani borç faiz ödemelerini yapabileceğine dair endişeler de ortaya geliyor, masaya kondu. Bunu da konuşmamız lazım ilerideki dönemlerde.
0: Borç çevrilebilirlik önemli olacak. Çok haklısın. Evet. Son bir şey daha söylüyordun galiba, Makoto, böldüm.
1: Sadece bu hafta çok önemli bir veri yok. Yani bu FOMC tutanakları takip edeceğiz diye söylemek istedim. Böyle de bitirmiş olayım ben.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler. Seans notlarının da sonuna geldik biz. Ben bir araya gidiyorum müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlar başlıyor. Saatler 18.20. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar merhaba hepinize ve hoş geldiniz. Ekranlarınız başına hızlı bir rakam turu yapalım istiyorum. İçeride borsayı kapattık biraz önce. Seans notlarında BIST 100 bugün Avrupa'ya ve Amerika'ya kıyasla olumsuz bir gün geçirdi. %0.56 düştü. 12.374'ten de günü noktaladı ama işlem hacmi de 107 milyarla sınırlı. 28 hisse yükselirken 70 hisse BIST 100 içerisinde geriledi. 2 hissede ise fiyat değişimi olmadı kapanışta. Şimdi buradan kur tarafına geçip baktığımızda dolar TL %0.07 yukarıda. Bir ara 49.18'i gördük bugün ama doların da değer kaybetmesi ve 102'nin altına gelmesiyle birlikte hem aslında euro dolar paritesi yukarı yönlü hareketlendi, 1.1265'e geldi. Hem de euro TL tarafında yön yukarı oldu, 55.43.75'teyiz. Dolar TL'de ise bu dakikalarda 49.17.88'i görüyoruz. Peki dolar endeksi, orada da %0.32'lik kayıp var, 101.84'te. Avrupa piyasaları bugün daha iyi bir gün geçiriyor. Detayları Ceren'den alacağız ilerleyen dakikalarda ama tamamı yeşilde. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya cephesinde, onu söylemek mümkün. Özellikle Frankfurt DAX endeksi %0.87 ile ilk sırada yer alıyor, en çok yükselen. Onu İtalya takip ediyor %0.73. Peşinden Kakaran 40 endeksi Paris geliyor %0.48 ve son olarak Londra'da takip ediyor bu trendi FTSE 100 %0.36 yukarıda. ABD borsalarında S&P 500'de son 2 ayın en yüksek seviyesini gördüğümüz bir gün yaşıyoruz. %0.88 yukarıda. Nasdaq'ta ise dün yeni bir rekor görmüştük. %0.87'lik bir prim var bugün de yine Nasdaq kompozitte. Dow Jones'da da yine yükseliş var. %0.78'e işaret ediyor buradaki primler. Ve ABD tahvilleri uzun bacakta devam eden satışlarla birlikte yükselen getiriler bugün bir miktar geriliyor. 10 yıllık tahvilde alımlar var, 5.25-5.61'e taşıyor getiriyi aşağı yönde. 5 yıllıkta keza yine aynı şekilde alımlarla birlikte getiri 5.01-5.05'e kadar geriledi. 2 yıllık tahvilde de 4.77-87'ye gerilediğini görüyoruz. Her 3 vadede de bugün alımlar olduğundan bahsetmek mümkün. Özellikle bu dakikalarda biraz daha belirgin. Şimdi gelsin son ekranımız. Burada MTI ve Bitcoin ekranına baktığımızda petroldeki geri çekilme belirgin bugün. Brent petrol bir ara 98,5 dolarların yeniden üstüne çıkmıştı ama şu anda yine %1.91 eksi de 98 dolar 39 centte. ABD tipi ham petrolde de %1.65'lik geri çekilme devam ediyor. 87 dolar 95 centten fiyatlanıyor. Bitcoin'e dönüyoruz. Bitcoin'deki alımlar son 45-50 dakika içerisinde bir miktar daha hızlandı ve %0.73'e ulaştı primler. 86.407 dolardan geçiyor işlemler. Öte yandan hem gümüş hem de altın spotta da alımlar biraz daha kendini belirginleştiriyor. Gümüş örneğin eksiden artıya döndü. 61 dolar 23 sente geldi. %0.28 yukarıda ve yükselişine de devam ediyor. Spot altında da %0.57'ye ulaştı primler. Orada da 4150 dolarlardan geldik 4162 dolar seviyelerinin üzerine. Rakamları böyle özetledikten hemen sonra bugüne ilişkin bir yorum ve yarına ne devrediyoruz başlıklarını almak üzere Marbaş Menkul Değerlere gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon hattımızdan. Soner merhaba, biraz daha toparladığını umuyorum. Dünden bugüne nasıl hissediyorsun kendini?
2: Çok teşekkürler, çok sağ ol. Evet, ilaç kullanıyoruz, iyiyiz diyelim, çok sağ ol.
1: Evet, bugün de bende baş gösterdi biraz, böyle emareleri var, azıcık sıkıntı ama dün de söylüyordum hakikaten bir salgın yine etrafta dolaşıyor. Dolayısıyla bol vitamin. Şimdi. Aynen. Bizim piyasamızda vitamin eksikliği var ama herhalde bu ara. Çünkü bugün de yine aslında 100-120 puanlık bir aralıkta giden gelen bir endeksten bahsediyoruz. Öyle heyecanı düşük, işlem hacmi düşük. Biraz daha hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bir günü geride bırakıyoruz. Ama hem Avrupa'da hem Amerika'da tablo biraz daha pozitif görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsun, nasıl okuyorsun bu hareketliliği?
2: Şimdi bizde tabii dünkü bu enflasyon verisi düşük geldikten sonra hafif bir kutlama havası vardı. Bugün normalleştiğini görüyoruz bunun. Biraz bankacılık pozitif ayrıştı. Biraz daha Aselsan zaten endeks bazında geri kalanların tamamı günü kırmızılarda tamamladı. Şunu söyleyebiliriz, artık herhalde bu fon kriziyle ilgili endeks fiyatlaması anlamında dip oluştu. Bundan sonraki süreçte toparlama gelir mi? Bu toparlama V şeklinde mi olur, U şeklinde mi olur? Belki önümüzdeki dönemin sorusu bu. Ben U şeklinde bir toparlanma ihtimalini yüksek görüyorum. Şimdi bu U'nun ilk çizgisini aşağı doğru Eylül ayında yaptık ve herhalde burada şu an dip noktalarındayız. Kasım, Aralık yukarı doğru olması muhtemel bir dönem. Çünkü Kasım'da sen de bir önceki kuşakta bahsettiğin MSCI'nin Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi var. Ve ben özellikle borsada belki sterilizasyon diye tanımlayacağımız bu sürecin yabancı açısından biraz daha borsaya yabancı yatırımcı çekebilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyorum. Ve hani hep deriz ya, böyle bir yıl sonu rallisi, Noel Baba rallisi gibi bir hikaye. Borsa İstanbul tarafında yabancı öncülüğünde ve BIST 30'un lokomotif olduğu bir hikaye beklenebilir. Şu anda borsada bu dip oluşumu söz konusu. Yurt dışında tabii petrol fiyatları gömleğin ilk düğmesi. Bu G7 acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı alınca petrol fiyatları geriledi. Paralelinde tahvil faizlerinde bir miktar dinlenme gördük. Dolar endeksi geri çekildi ve dolara karşı fiyatlanan varlıklarda böyle bir soluklanma yukarı hareket, işte altındır, borsalardır. O hikaye devam ediyor ve petrol fiyatlarının yüksek kalma hikayesi anladığımız kadarıyla seçimlere kadar devam edecek. Yani borsa tarafında özellikle biraz böyle enflasyon sonrası o dipten dönüşün yorgunluğu, taban olan şirketlerin sayısının azaldığı bir dönemdeyiz. Herhalde en kötü geride kaldı fiyatlama anlamında.
1: Soner, şunu sorabilir miyim seni uğurlamadan hemen önce? Şimdi U şeklinde bir toparlama bekliyor olmanın arkasında yatan gerekçelerden bir tanesi de yine bu fon soruşturması süreciyle birlikte baş gösteren güvensizlik ortamının yatırımcılar arasında yeniden tesisi ihtiyacı mıdır? Çünkü sen de söyledin ya, o MSCI notu çok önemli bir nokta bence de. Orada yabancıların tekrar güvenip gelebilmesi için zaten hani bu sterilizasyonun senin ifadenle yapıldığını görmek önemli. Ama bir yandan da yerli yatırımcılarda da bir kaygı oluştu. Fon içinde yer alsın almasın kaygı oluştu piyasadaki düşüşten kaynaklı. Dolayısıyla biraz bunun için zaman da mı lazım piyasada, ne dersin?
2: Şimdi şöyle bir miktar kaygı var. Bir kere bu Türkiye ekonomisi açısından bence bir stres testi oldu ve başarıyla da geçmiş oldu. Şöyle, fonlardan çıkan paranın mesela sistemden çıkmadığını, mevduata gittiğini gördük. Yani topyekun bir güvensizlik oluşmadı. Sistem hala bu noktada ayakta. Önümüzdeki dönemde yabancı bir miktar buraya gelip böyle bir momentum oluşturabilirse, ki ben bunu bekliyorum, arkasından yerli yatırımcı da yavaş yavaş buna katılır. Evvela burada öncü olması ihtimali tabii ki zayıf. Önce biraz daha sabit getirili enstrümanlarda, güvenli limanlarda beklemek isteyecektir, ama Borsa İstanbul'da özellikle ciddi bir hani ucuzluk hikayesinden de bahsetmek mümkün. Bu bir noktada iştahı kabartıp parayı buraya doğru çeker diye değerlendiriyorum ben.
1: Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hepinize selamlar, sevgiler. Soner'i uğurladık. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte tekrar. Ceren, bir kez daha merhaba sana da. 14'teki buluşmamızdan bu yana ne oldu, ne bitti, neler eklenebilir Avrupa'daki takip notlarına? Seni dinliyoruz.
3: İdem, merhabalar. Evet, Avrupa borsalarında iyimserlik hız kazandı. Seninle son konuştuğumuz yayından bu yana baktığımız zaman özellikle ABD borsalarının da iyimser olması, S&P 500 endeksinin Ağustos'tan bu yana yeniden rekor seviyeyi test etmesi de iyimserliğin hızlanması rol oynadı diyebiliriz. Alman DAX endeksi

Öncülünde yükseliş var Avrupa endekslerinde. Almanya borsası %0,8'lik primle öne çıkıyor. İngiltere borsası, Fransa borsasında görece daha sınırlı %0,4'e ulaşan primler var. Tabii aynı zamanda öğle saatlerinde enerji sektöründe düşüş vardı. %1'e yakın değer kaybediyordu enerji sektörü. Fakat enerji tarafı da pozitife geçti. Yani bugün çoğu sektör günü yükselişe tamamlamaya hazırlanıyor. Sadece telekom sektöründe sınırlı bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat özellikle seyahat ve medya sektörleri %1,5'a ulaşan yükselişle en hızlı yükselen iki sektör konumunda. Aynı zamanda tabii bugün verilere baktığımız zaman Almanya'dan fabrika siparişleri verisini aldık. Veri Ağustos ayında beklentilerden oldukça kötü geldi. Hatta Ocak ayından bu yana en sert düşüşü yaşamış oldu. Aylık bazda yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşandı veride. Temmuz ayında yukarı yönlü revizyonun getirdiği iyimserliği de yok etti bu veri. Bu da aslında önümüzdeki döneme ilişkin önemli bir sinyal olarak okunabilir. Diğer tarafta bugün euro tarafındaki yükseliş dikkat çekici. Euro dolar karşısında %0,4'lük primle 1.12.60'lar seviyesine yükseldi. Dün son 17 ayın en düşük seviyesini görmüştü euro dolar paritesi. Bugün euro tarafında yaşanan yükselişin öne çıktığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkında bugün sert geri geliş olduğunu gördük. Geçen hafta Fransa'ya ilişkin kaygılar nedeniyle bu fark 157 bas puana kadar yükselmişti. Bugün 120 bas puanlara kadar geri çekildiğini takip ediyoruz. Özellikle Fransa tahvil faizleri de bugün geriliyor. Fransa'da Ulusal Birliği lideri Le Pen'den ilginç bir çıkış geldi. Son Fransa'da yaşanan borçlanma maliyetlerindeki artışa karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın müdahale etmesi gerektiğini söyledi Le Pen bugün yaptığı açıklamada. Aynı zamanda mali planı sundu. Geçen hafta hükümetten gelen açıklamalara baktığımız zaman aslında Le Pen'in planının oldukça iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fransa'nın bütçe açığını en geç 2032'ye kadar gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünün altına indirmeyi planlıyor. Açığın gelecek sene %3,7'ye, 2032'de ise %2,2'ye düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Tabi bu hedef mevcut hükümetin şu anda grafikte de görüyoruz 2027 için öngördüğü %5 açık hedefinden çok daha iddialı bir hedef. Burada tabi finansman nasıl sağlanacak sorusu gündeme geliyor. Planın finansmanı büyük ölçüde harcama kesintileri, Avrupa Birliği'ne yapılan transferlerin azaltılması ve göçle ilgili harcamaların kısılmasıyla sağlanmış olacak. Zaten yatırımcıların temel endişesi Fransa'nın kamu maliyesi. İşte biz bugün röportajımızda da bu konuyu konuştuk. Jeff Fries, baş ekonomisti Moit Kumar'la bulaşıcılık riskinin, Fransa kaynaklı riskin giderek artmakta olduğunu ifade etti Moit Kumar röportajımızda. Şu anda Fransa'nın tabii kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının önümüzdeki sene %120'yi aşması, %121,7'ye ulaşması bekleniyor. Grafikte de göreceğiz. Tabii bu da aslında hükümetin sunduğu hedeflerle bağdaşmıyor, bu kamu borcunun şu anda olduğu seviyeler ve önümüzdeki sene olmasını öngördüğü seviyeler. Burada azınlık hükümeti bütçe açığını azaltma hedefini büyük ölçüde kaçırmış durumda ve parlamentodaki siyasi tıkanıklık nedeniyle hızlı düzeltici adımlar atmakta giderek zorlanıyor. Bu nedenle aslında Le Pen seçim öncesinde piyasalara daha fazla mali disiplin yanlısı bir mesaj vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz senelerdeki açıklamalarını hatırlayalım. Fransa'yı Euro'dan çıkarma gibi radikal söylemlerde bulunmuştu. Yatırımcıları oldukça ürkütmüştü o açıklamaları. Şimdi ise tamamen bir U dönüşü yaptığını görüyoruz bu seçim döneminde. Tabii ancak planın uygulanabilirliği noktasında soru işaretleri var. Çünkü Le Pen'in burada vaatlerine baktığımız zaman hala yakıt vergilerinde indirim ve emeklilik yaşının 60'a düşürülmesi gibi belli başlı tepki çeken adımları da olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta Fransa'daki siyasi belirsizliği konuştuğumuz bir dönemde, şimdi İspanya'da erken seçim riski gündeme geldi. Sanchez parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı dün. Burada aslında hükümeti şu anda krize sürükleyen konut krizi noktasında önemli bir adım atıldı ve İspanya'da Sanchez hükümeti ülke genelinde devam eden konut protestolarını sona erdirmek amacıyla önlem paketini duyurdu ve bu defa parlamentodan bu paketin geçmesi hedefleniyor. Zaten ülkeyi erken seçime sürükleyen konu bu paketin kabul edilmemesi parlamentoda ve bunun sonucunda Sanchez'in erken parlamentoyu feshederek

0: erken seçim kararı alması olmuştu. Şimdi tabii daha 69 milletvekilinin yer aldığı bir yapı bu paketi onaylayacak ve daha fazla Sanchez'in müttefikleri ağırlıkta olduğu için bu paketin onaylanmasına kesin gözle bakılıyor. Detaylara baktığımız zaman bu paket neleri içeriyor diye, ekonomik açıdan kırılgan durumdaki kişilerin evlerinden tahliye edilmesinin engellenmesi, kiraların dondurulması, kira sözleşmelerinin uzatılması ve yeni vergi teşvikleri öngörülüyor. Bakalım bu paket Sanchez'e oy kazandıracak mı? Çünkü anketler şu anda ana muhalefet partisi Halk Partisi'nin ilk sırada olduğunu gösteriyor. Yaklaşık %31'lik bir oy oranına sahip. Sanchez'in Sosyalist Partisi %27'lik oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor ve aşırı sağda yer alan Vox Partisi ise %18'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Şu anda piyasaları korkutan unsurlardan biri Halk Partisi'nin Vox ile koalisyona gitme ihtimali diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana ve stüdyoya dönüyoruz. Şimdi Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar benimle birlikte. Vahap abi hoş geldin.
2: Hoş gördük.
1: Nasılsın?
2: İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Şükür,
1: sana da iyi yayınlar olsun. Vahap abi şimdi bugün önce şuradan başlayalım istiyorum. Fiyat gelişmeleri raporu evet. geldi. Burada tabii öne çıkan başlıklar var. Sen de baktın. Bilhassa biz genelde hani reel sektörü, sanayi tarafını
2: Aynen,
1: konuştuğumuz için
2: evet.
1: üfe tarafı ile ilgili dikkatini çeken neler var diye bir sorayım hemen sana.
2: Enflasyon açıklandığı anda üfe tarafında hemen dikkatimi çekti zaten.
1: Hı hı.
2: Şimdi TÜFE evet beklentilerin altında geldi. İşte 1.84 değil mi? Evet 1.84 TÜFE. Ama üfe 2.07. Bana şey geldi tabii, yani yükselmeye başlamış olması ve TÜFE'nin üstüne çıkmış olması biraz şey geldi. Hani garip demeyeyim ama acaba niye böyle oldu diye geldi. Çünkü uzun süredir reel sektör temsilcileriyle konuşuyoruz. Mesela İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan hemen hemen her konuşmamızda, her sohbetimizde, çeşitli konuşmalarında, mecliste yaptığı konuşmalarda hep şunu söylüyordu. Diyordu ki biz enflasyon karşısında reel sektör olarak mücadele için görevimizi yapıyoruz. Bizim enflasyonumuz yıllık %17-17,5'lar civarındadır. Daha fazla değil ama enflasyon işte %30'un üzerinde, o zaman %34'ler, %35'ler de söz konusuydu. Şimdi bunlar olurken birdenbire Eylül ayında böyle gelmesi bir farklılık gerçekten de. Böyle devam etmez diye düşünüyorum. Çünkü zaten satmakta zorlanıyorlar. Zaten iç piyasada aslında enflasyonla mücadelenin gereği olarak daraltılmaya çalışılıyor. Özellikle alışveriş daraltılmaya çalışıyor. O da hissediliyor gerçekten de. Hı hı. Perakende sektörüyle konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki işler artık pek iç açıcı değil. AVM tarafıyla konuşunca onlar genellikle şunu söylüyorlar. Diyor ki işleri iyi görünüyor ama perakendecilerin kendisiyle konuşunca hepsinde söylenen şu, işler epey daraldı.
1: Şimdi, yani yeme içme tarafı herhalde iş yapıyor.
2: Orası, oranın da belli bir bölümü iş yapıyor. Hepsi Hı-hı. değil, belli bir bölümü iş yapıyor. Çünkü oralarda da mesela özellikle orta ve orta altı seviyelerde şube kapatanlar, dükkan kapatanlar Doğru. falan oluyor maalesef. Hı-hı. Ama Hı-hı. daha üst sınıflarda onlarda da aslında konuşunca, şimdi mesela TÜRİT Başkanı Kaya Demirer'le konuşunca diyor ki eskisi kadar hareketli değiliz. Geliyor ama eskisi kadar tüketmiyor müşteri. Daha dikkatli harcamaya çalışıyor. Çünkü fiyatlar yüksek geliyor tabii herkese ister istemez. Dolayısıyla burada şimdi
1: öncelikleri netleşti zaten
2: kesinlikle,
1: artık tüketicinin.
2: Kesinlikle. Ya geçen Tavuk Dünyası ve Dürümler'in CEO'suyla sohbet ettim. Mesela orada da öğlen yemeği frekansı işte kişi başına mesela haftada 4 gün yiyorsa 3 güne indirmiş. Hı. Bazıları haftada 1-2 kendisi gidiyorsa onun yerine aileyle beraber gideyim'e dönüştürmeye başlamış. Ki hani o daha fast food, daha evet. nispeten bütçeye uygun evet. tüketilecek şeyler, ürünler. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu. Ama tekrar üretici fiyatlarına dönersek, üretici fiyatlarında yani umalım ki Eylül ayında böyle olsun. Gerçi onlara bakınca onlar da dayanılmaz durumdalar.
1: Hani Ekim ayı da
2: tabii,
1: böyle olsun.
2: Ekim diyorsun. Ayı da
1: enerji tarafıyla ilgili belki biraz düşünmek lazım. Çünkü
2: Tabii.
1: onlar çok etkiliyor. Eşel
2: Kesinlikle.
1: Mobil var, o devreden çıktı artık. Sonuna
2: evet.
1: gelindi.
2: Gerçi ama yine de şeye rağmen bir indirim oldu herhalde.

0: 100 lira bandını aşması işte, motorinin muhtemelen şeye de, ekonomi yönetimine de, hatta belki Sayın Cumhurbaşkanı'na da çok iyi gelmemiş olabilir, evet. Hoş gelmemiş olabilir.
1: Yani muhtemelen o eşik.
0: Tabii o bir eşik sonuçta. 100, evet. Aa işte 100 lirayı aştı tabii. Artık falan diye. Hatırlasana işte bir dönem ben hep 50 liralık benzin koyuyorum diyordu insanlar.
1: Şimdi koy bakalım.
0: Şimdi yani.
1: Peki.
0: Dolayısıyla böyle bir durum, o yani bir indirim de oldu ama o kolay değil. Sonuçta dışarıdan gelen bir şey. Yani, ya Hürmüz sıkıntısından dolayı işte bir 90'dı 100'dü o civarlarda dolaşıyor. 80'in altına indiği zaman, pardon 80'lere indiği zaman seviniyoruz.
1: Tabii.
0: Halbuki 60-65'ler nerede, 80'lerde ciddi anlamda enflasyonu baskılıyor maalesef ve yukarı taşıyan etkenlerden bir tanesi oluyor.
1: Pekala, şimdi dolayısıyla hani enflasyonu konuştuk. Enflasyonla birlikte bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, evet, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda da bir sunum yaptı zaten. Hani biz enflasyon gelince hemen şunu bir düşündük. Aa, Merkez Bankası faiz indirecek bir alan buldu burada. Beklentilerin, evet, altında gelen bir enflasyon var. Ne düşünüyorsun o konuda? Ne düşünülüyor? Neler bekleniyor?
0: Hemen hesaplar yapıldı. Şimdi şeyle, enflasyonla faiz arasındaki fark 7'yi aştı.
1: Hı hı.
0: O fark 7'yi aştığına göre Merkez Bankası'na bir, gerçekten de alan oluştu. Genel beklenti veya hiç olmazsa bu ay bir 100 baz puan indirmesi yönünde. Ama durum değişmezse, kastım petrol fiyatları yine yukarı doğru gitmezse, ama sanki Merkez Bankası bu sefer yani Eylül ayında yapamadı ama şimdi yapabilir. Daha önce tabii o 40'ı normale getirdi. Şimdi de bir 100 baz puan, ki bir de Aralık'ta yapabilirse, hiç olmazsa 35'e indirip 35'te kapatsın şeyi, gösterge faizini. Belki kimi beklentilere göre de 150-150 yapıp 34'ü de indirebilir diye bir beklenti de söz konusu. Yani tabii reel sektörün, sanayicinin asıl beklentisi daha da aşağı inmesi, ama o da bu ortamda, bu enflasyon ortamında kimsenin elinde değil, o kadar kolay değil. O zaman dövizde bir yukarı çıkış başlar.
1: Evet.
0: Yeniden başa döneriz. Onun için çok dikkatli davranmak lazım.
1: Evet, temkinli olunması gereken bir nokta.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi abi, şunu da sormak istiyorum aslında. Şimdi senin tabii çok yakın temasların oluyor sahada. Her, hı-hı, zaman konuşuyoruz. Bugün de aktaracağın notlar var ama özellikle jeopolitik tarafta gelişen belirsizlik, sadece jeopolitik değil, jeoekonomik aslında.
0: Tabii,
1: yani jeopolitiği bir yere kadar ama jeoekonomik
0: aslında dünyada genel olarak bir belirsizlik var. Bütün
1: kesinlikle
0: dünyada
1: öyle.
0: Genel bir belirsizlik.
1: Peki,
0: var.
1: Peki nasıl konumlandırıyor kendini mesela sanayici? Nasıl konumlandırıyor kendini reel sektör? Şimdi mesela yarın Almanya'dan sanayi üretimini alacağız. Ha. Şimdi Avrupa'da işler sıkıntılı. Amerika'da nispeten daha iyi bir ekonomik çarklar dönüyor ama nasıl dönüyor? Neyin öncülüğünde dönüyor? Yapay zeka, teknoloji,
0: tabii,
1: şu bu falan, yani
0: oralardan.
1: Öyle çok genele yayılan bir iyimserlik belki de çok söz konusu değil. Dolayısıyla ben merak ediyorum, hem pazarlar hem yeni alanlar, belki adaptasyon, yani bu bir yeni dünya düzeni ise eğer, buna adaptasyon konusunda ne yapılıyor, neler yapılabiliniyor? Bir de finansman tarafı var tabii.
0: Tabii.
1: Bir şeyler yapacaksan, yatırım yapacaksın, para lazım.
0: Şöyle tam üstüne bastın. Bizim gazete olarak PwC ile birlikte beşincisini yaptık bu sene. Beş yıldır dönüşen liderlik zirvesi yapıyoruz.
1: Peki.
0: Bu yılki ana tema, ana başlık belirsizliğe meydan okumaktı. Şimdi artık o dönemdeyiz gerçekten de. Çünkü belirsizlik artık yeni bir dönem oluştu. Uzun da sürüyor. Dolayısıyla bu ortamda yapılabilecek işler, neleri yapabiliriz? Ne kadar hani tasarruf ederek, verimliliğe daha fazla yönelerek,
1: tabii,
0: ne iş yapabiliriz? Aslında iş dünyasında, reel sektörde genel olarak bu şeyi görüyoruz. Tabii ki genel çok fazla, bütün şirketler, bütün sektörler bunu yapabiliyor demek için şu anda çok erken. Ama yapabilenler de var, onu görüyoruz.
1: Ya meydan okuyanlar olduğu kadar,
0: evet,
1: pes edenler de
0: çok,
1: var.
0: Tabii, pes edenler de çok. Kesinlikle çok. Yani sonuçta konkordato ilan edenler, tamamen kapananlar, iflas edenler, hem küçük ölçeklilerde, büyüklerde de adım adım görebiliyoruz bunu. Ama kendini dönüştürebilen, kendi içinde bile dönüştürebilenler o belirsizliğe biraz daha meydan okuyabiliyorlar. Bir başka şey, mesela eğer ihracata çalışıyorsa dikkat edersen o kadar yana yakıla işte fiyat tutturamıyoruz diyorlar ama ihracatta rekorlar kırıyoruz. Demek ki bir farklı bir şey yapıyorlar. Ne yapıyor? Pazarları mümkün olduğunca çeşitlendiriyor. Evet, Avrupa'ya sıkıştık kaldık. Avrupa'ya bizim en büyük pazarımız. Ama sonuçta Afrika'sı da var. Güney Amerika'sı da var. İşte Orta Asya'sı var. Oralara doğru daha fazla çaba harcama gibi bir şey söz konusu. Zaten Türkiye'nin ihracatçıları dünyada herhalde
1: harcamakla tanınıyorlar herhalde değil mi?
0: En fazla ülke ve noktaya ihracat yapan bir durumdayız. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 214 civarında ülke ve nokta. Şimdi noktadan kastım bazı serbest bölgeleri de yaptıkları için nokta olarak geçiyorlar. Dolayısıyla o çabaları görüyoruz. Yani bu belirsizlik ortamında bizim iş dünyasının her ne kadar konuştuğumuzda hepsi çok dertli konuşsa da bakıyorsun bir şekilde işlerini yürütüyorlar. O da çok sıklıkla krizler yaşadığımız için krizlere de kendi dayanıklılıklarından kaynaklanıyor.
1: Ay kriz bu, demişken kriz kaini Rubini geldi konuştu değil mi o gün?
0: Evet geldi konuştu.
1: Ne diyor?
0: Herkese çok şey geldi, iyimser geldi.
1: Zaten vazgeçti o erdi o zaman o böyle daha ne tevekkül ediyorum iyi olacak şeklinde mi yani, konuştu?
0: Ya ihtiyatlı iyimser gibi bir hava verdi açıkçası dünya içinde öyle.
1: Evet bu güzel bir şey ondan
0: tabii,
1: duymak.
0: Tabii kesinlikle. Bizimle ilgili de aslında tabii sorular üzerine doğrudan kendi ana konuşmasında çok fazla bir şey söylemedi ama sonuçta bir soru cevap bölümü de oldu. O sırada verdiği mesajlardan birkaç tanesini burada iznin olursa söyleyeyim, okuyayım. Yani lafını yanlış aktarmamak için. Yoksa şey değil. Şöyle, Türkiye'nin enflasyon sorunu ciddi diyor. Ancak birkaç yıl öncesine göre düştü. En azından bu gözlemini aktarıyor. Kalıcı yüksek enflasyon refaha ve ekonomik büyüme zarar veriyor diyor. Para biriminin esas burada mesela saptamalarından bir tanesi. Para biriminin değer kaybını yavaşlatmak ithal maliyetler üzerinden enflasyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Evet onu bir miktar yaşıyoruz. Ancak bunu çok fazla yavaşlatırsanız rekabet gücünü kaybedersiniz. O da ihracatçının mesela bugün birisiyle sohbet ederken dedi ki doların 75 lira olması lazım. Dedim ki o kadar da değil. Yani bir daha makul bir şey söylesen olur da evet şu anda düşük ihracatçısından düşük ama geçtiğimiz günlerde Big Mac Endeksi üzerinden mahfiye edilmesi hesapladı. 67 lira falan çıktı. Normal olması gereken değer. Orada Rubin'in de böyle bir uyarısı var. Fonları da bu fon krizinde sordu arkadaşlarımız ve konuklarımız. O da diyor yani bizim de söylediğimiz aynı şey ama benzeri şey. Fonlarda olağanüstü getiri vaatlerinde dikkatli olmak gerekir diyor. Sağlıklı para ve maliye politikası sürdürülürse büyüme potansiyelini artıran reformlar yapılır ve uygun düzenleme yapılırsa, denetim de sağlanırsa zarar geçici olabilir diyor. Burada da biraz bir yüreğimize su serpen bir mesajı oldu açıkçası. Kriz kaini.
1: Kriz kaini. Evet. Peki. Başka notlarda neler var? Senin önemsediğin burada paylaşmak için.
0: Zirvemize konuşmacı olarak katılanlardan birisi de Tosyalı Holding, TOG'un ve BMC'nin yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı'ydı. Tabii TOG üzerine konuştuğumuz için TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş da çıktı kürsüye. Beraber konuştuk. Mesela TOG'la ilgili verdiği mesaj Fuat Tosyalı'nın diyor ki yeni yatırımlarla ürün gamımızı genişleteceğiz diyor. Mesela önümüzdeki dönemde ki bu önümüzdeki yıl demek istiyor. 3 yeni model. Zaten bir tanesini açıkladılar hatırlarsan. Daha uygun fiyatlı. Fiyatını bile açıkladılar. 1.3 milyon liraya. 1.3 milyon liraya. Hatta sordum dedim ki siz sanki Temmuz ayında çıkacak diyorsunuz dedim. 1.3 milyon hakikaten satacak mısınız? O güne yapacağız dediler. Yani fiyatı değiştirmeyeceğiz ve satacağız dediler. Dolayısıyla öyle bir şey var ama sonuçta 3 model, 3 yeni model geliyor.
1: Kaç tane satacaklar acaba 1.3?
0: Ya artık üretim temposu artmış durumda. Şu anda aylık 7.000 civarında araç üretiyorlar artık. Satışları da iyi gidiyor diye söylüyor. Yani neredeyse kuyruk oluşmak üzere. Tabii bunda biraz da de payı var. BYD biraz yavaşladı. Çünkü BYD ben yatırım yapmayacağım deyince muhtemelen eski ithalat avantajını tanımıyoruz. Onlar açıklanmasa bile. Dolayısıyla orada bir yavaşlama söz konusu. İşte Tesla'da da biraz yavaşlama söz konusu. Bir de kredi avantajı var. Bireysel olarak aldığında yarısını avantajlı kredi kullanabiliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Filo alımı yaparsan eğer 10 araç ve üstü filo alımına giriyor. O zaman tamamen krediyle alabiliyorsun.
1: Ya tabii yani hani

0: da bu iş galiba gitmeyecek diye çok konuşuluyor. O da diyor ki TOG yatırıma biz uzun vadeli bakıyoruz diyor. Biz bugün ben TOSYAL olarak söylüyor. Ben bugüne kadar diyor 50'den fazla fabrika kurdum diyor. Hiçbirinin 1-2 yılda, 3 yılda kâra geçmesi söz konusu değil. Bunun için bazen 10, bazen 15 yıl beklemek gerekiyor. Dolayısıyla sanayicilik sabır istiyor diyor. Gürcan Karakaş da şöyle bir mesaj verdi TOG'la ilgili. Diyor ki
1: son olarak da onu hemen söyleyeyim. Evet.
0: Hemen söyleyeyim. Sadece bir ulaşım aracı olarak bakmıyor. Zaten şeyler de alanlar da öyle bakmıyorlar diyor. Bir oturma odası diye düşünün diyor. Bir çalışma ofisi olarak düşünün. Öyle de kullanılabilir. Bir eğlence merkezi, bir AVM olarak düşünün diyor.
1: Bu ara genelde tüketicilerle ilgili ürün her ne olursa olsun evet. Bir bütünsel bir yaklaşımla bir deneyim satın aynen. Almak istediğine çok değiniliyor tüketicilerin. Araçlar konusunda da farklı olmasını beklemezdim. Aslında tüketici beklentileri bu yönde evrildiği için pazarlama stratejisinin de bu yönde evrilmesi çok anlaşılır geliyor.
0: Yani şeyden müşterilerden gelen şeyleri değerlendiriyorsunuz herhalde.
1: Tabii.
0: Tabii ki ona göre. Mutlaka şeyde değişiklik yapıyoruz.
1: Ya çok teşekkür ediyorum Vahap abi, her zaman büyük keyif.
0: Süre bitti.
1: Bitti vallahi bitti. Ne yalan söyleyeyim bitti. Ama önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Tabii. Günden kalanları tabii. Biz burada noktalayalım. Şimdi benden hemen sonra Ece Maat 60 dakikada sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Yine gündemimiz fon olmaya devam ediyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeminde. İlerleyen dakikalarda Habertürk muhabirine de bağlanacağız. Buse Genç Türk Böke bizimle birlikte olacak. Oradan çıkan detayları ve beklentileri bize aktarıyor olacak. Onun dışında Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten bizimle birlikte olacak. Emlak piyasalarını konuşacağız. Hem şu anki görünümü, ki biliyorsunuz ki enflasyon verisi de düşük geldi, faiz indirim beklentileri de var. Dolayısıyla bu taraf nasıl yansıyabilir konut piyasalarına? Öte yandan fon soruşturmasının reel sektör üzerindeki etkilerini tüm sektörler üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. Tüketim tarafının ne gibi etkileri olabilir? O tarafı da konuşuyor olacağız. Ardından İran Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Gözde Toprak bizimle birlikte olacak. Bölgedeki son gelişmeleri konuşacağız. ABD-İran cephesinde yaşananları merkeze alarak ve son bölümde Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizimle birlikte olacak. Bölge ekonomisi diyeceğiz ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda çıkışlar yaşandığını, ancak bu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada fon soruşturması kapsamında haksız kazançların incelendiğini söyledi. TMSF bünyesinde oluşturulan iade hesabına da değinen Gürlek, TMSF Başkanı ile yaptığı görüşmeye göre şu ana kadar 5 kişinin söz konusu hesaplara iadede bulunduğunu açıkladı. Citigroup ekonomistleri Türkiye'de enflasyonun 2026 yılını %30 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Türk lirasının reel değeri Eylül ayında ılımlı yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 105,45 seviyesine çıktı. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bloomberg'e verdiği röportajında Mitos sonrasında yapay zeka kaynaklı risklerin 10 kat arttığını söyledi. Yapay zekanın daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarının ortaya çıktığına dikkat çeken Dimon, bu gelişmelerden önce de en büyük endişemiz siber risklerdi. Yapay zeka ise varlığından haberdar olmadığımız yeni güvenlik açıkları yarattı dedi.

0: Ve az önce de aktardık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın önemli açıklamaları oldu. Ekranlara getireceğiz detayları şimdi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda küresel ve yurt içi makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirtti. Arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini ifade etti. Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini belirten Karahan, arz yönlü şokların etkisiyle bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımalarının sınırlı kaldığını söyledi. Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart ila Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş yaşandığını, Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme görüldüğünü aktardı. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasının öngörüldüğünü belirtti. Karahan, bu yıl dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının esas olarak jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını değerlendirdi. Eylül itibarıyla enerji grubu yıllık fiyat artışının %46.1 ile geçen yılın yaklaşık 11 puan üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Eşel Mobil sisteminin küresel arz şokunun yurt içi fiyatlara etkisini sınırlayarak dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Karahan, sistemin küresel şokun yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansımasını yaklaşık 16 puan sınırladığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere de değindi. Karahan, para piyasası ve benzeri fonlardan son dönemde çıkışlar yaşandığını ancak bu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ifade etti. Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının da sürdüğünü belirten Karahan, sıkı para politikasıyla birlikte bireysel yatırımcının Türk lirasına olan ilgisinin devam ettiğini söyledi.
0: Citigroup ekonomistleri büyüme beklentilerindeki zayıflamaya rağmen Türkiye'de enflasyon görünümünün zorlu seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
1: Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar yayımladıkları raporda büyüme beklentilerindeki zayıflamaya rağmen Türkiye'de enflasyon görünümünün zorlu seyrini sürdürdüğünü belirtti. Ekonomistler yavaşlayan talebin enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kalmasına dikkat çekerek, bunun enflasyon baskılarının konjonktürel olmaktan çok arz yönlü ve yapısal nitelik taşıdığına işaret ettiğini ifade etti. Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirmesini beklerken, yıl sonu politika faizi tahminini %35 seviyesinde korudu. Öte yandan yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında %29.73 ile 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına gerilemişti. Aylık enflasyon ise %1.84 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti.
0: Ve fon gündemine ilişkin son dakikaları da almaya devam ediyoruz. Gelen son dakikalarda Habertürk'ten gelen, yatırımcılara ödeme için kanun teklifinin yasalaşmasının beklenmeyecek olması ve ödemeler SPK kararı doğrultusunda başlanacak detayları var. Detaylar geldikçe yine aktarmaya devam ediyor olacağız. Ve yatırımcılara ödemelerin fonların nakde çevrilen varlıklarından yapılacak kamu kaynaklarından kullanılmayacağını da belirtiyor kaynaklarımız. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda zaten Habertürk muhabirine de bağlanıyor olacağız. Şimdi bir haberimize daha devam edelim. Dünya Bankası Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerinde revizyona gitti. Dünya Bankası Türkiye'nin 2026 yılında %2,8 büyümesini öngörüyor.
1: Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerinde revizyona giden Dünya Bankası, ülkenin 2026 yılında %2,8 büyümesini beklerken 2027 yılı için %3,7 büyüme öngörüyor. Dünya Bankası, Türkiye'de uygulanan sıkı ekonomi politikaları ve ithal enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kurum, Avrupa ve Orta Asya bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Türkiye ve Rusya'da büyümenin bu yıl yavaşlayacağını öngördü. Orta vadede Türkiye'nin bölgesel toparlanmaya güçlü bir katkı sağlaması beklenirken, ülkenin 2028 yılında ise %4,5 oranında büyümesi bekleniyor. Dünya Bankası tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca sıkı para politikasının iç talebi zayıflatarak enflasyonist baskıların kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğuna dikkat çekildi. Ancak sıkı kredi koşulları ve ciddi artış kaydeden yakıt fiyatlarının ise tüketici harcamalarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.
0: Ve reel efektif döviz kuru da belli oldu. Orada da %0,45'lik bir artış var. Daha doğrusu 0,45 puanlık bir artış var. Detayları izleyelim.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kuru gelişmelerini yayımladı. Buna göre reel efektif döviz kuru endeksi tüketici fiyat endeksi bazında Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 105,45 oldu. Endeks Ağustos'ta 105 düzeyindeydi. Yurt içi üretici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,51 puan artarak 101,62'ye çıktı. Böylece Türk lirasının değeri geçen yılın yine bu dönemine göre tüketici fiyat endeksi bazında 6,91 puan, yurt içi üretici fiyat endeksi bazında 2,08 puan arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel efektif döviz kuru endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde Türkiye TÜFES'indeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu, dünya TÜFES sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin ise endekse azaltıcı yönde etki ettiği kaydedildi.
0: Ve hemen Ankara'ya gidiyoruz. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Böke bizimle birlikte. Buse, hoş geldin yayına. Fon soruşturması meclis gündeminde, neler var detaylarda? Son dakikalarda geliyor ama bize şöyle bir toparlama yaparsan çok seviniriz.
2: Cemaat, evet, meclisin gündem başlıkları arasında aslında fon soruşturması. Bu konuda yarın Cevdet Yılmaz bir bilgilendirme yapacak, genel kurulda söz alacak ve fon soruşturmasına dair son bilgileri milletvekilleriyle paylaşacak Yılmaz. Bu oturumun açık olarak yapılması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre de bu hafta yine fon soruşturmasına ilişkin bir kanun teklifi hazırlandı. AK Parti grubunun hazırladığı 10 maddelik o kanun teklifinin bu hafta içerisinde meclise sunulması öngörülüyor. Peki teklifte neler olacak? Hemen paylaşalım detayları. Teklifte fonların tasfiyesi ve ödeme sürecine ilişkin yasal çerçeve çizilecek aslında. Geri ödemelere ilişkin takvime dair de detayların olması bekleniyor bu kanun teklifinde. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon

0: yatırımların altında kalan yatırımlara ilişkin ödemelerin yapılmasına karar vermişti. İşte bu yatırımlarla ilgili de meclise sunulacak bu kanun teklifinde 1 milyon liranın altındaki yatırımlara ilişkin tutarın nasıl ödeneceği, nasıl belirleneceğine karar verilecek. Peki ne kadarlık bir tutar yatırılacak? Bu tutar neye göre belirlenecek? Kanun teklifine göre AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre yatırımcının ana parasının tefe ortalaması alınacak öncelikle ve bu miktar ana paraya eklenerek bir ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları fondan tasfiye süreci bünyedeki hisselerin ve satışının zorunlu iadeler, taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek peyderpey ödemelerin yapılacağını belirtti ve kamu kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtiyor AK Parti kaynakları. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyon liranın altında ve bu ödemelerin bu ay içerisinde başlaması bekleniyor. Ancak bu ödemelerin yapılması için düzenlemenin yasalaşması beklenmeyecek çünkü SPK bu konuya ilişkin tedbirlerini aldı ve adımlarını attı. Şunu da not düşelim. Kaynaklar fonların içerisinde aşırı yükseltilmiş şirketler olduğu gibi çok sayıda BIST 30 ve BIST 100'de yer alan paylar olduğuna da dikkat çekiyor. Ve şimdiye kadar yapılan gönüllü iadelere ilişkin de kaynaklar bilgi paylaştı. Ve bu noktada şimdiye kadar 500 kişinin geri ödemeyi yaptığını ifade etti ve bunların da yine ödeneceğini ifade ediyor. Aslında bu kanun teklifi yeni bir kanun teklifi olacak ve teklife beraber de tanım yapılacak. Bu sürecin yasal çerçevesinin çizilmesi bekleniyor ve Ekim ayı içerisinde de bu kanun teklifi yasalaşacak. Beklentiler bu yönde Ecemat.
1: Buse Gençtürk Böke, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların detaylar için. Evet, detaylar geldikçe aktarmaya devam ediyor olacağız. Stüdyoda da konuğum Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ecem.
1: Şimdi malum fon tarafını konuşuyoruz. Bir kısa etkilerini sormak istiyorum. Zira genel olarak makro ölçekte de etkilerinin olabileceği konuşuluyor. Tüketim tarafının zayıflaması olabilir. Hatta bazı yerlerde arabalarını satışa çıkartan kullanıcılar olduğuna dair haber akışı görüyoruz. Dolayısıyla ne olur emlak piyasasına etkisi ve şu ana kadar bir etki hissettiniz mi açıkçası, onu da merak ediyorum.
2: Evet, kısa vadede evet bir etki hissettik. Aslında yaşananlar tabii olumsuz şeyler, ancak emlak tarafında şöyle bir yansıması oldu. Emlak bir güvenli liman olarak algılayıp o tarafta bir talep artışı gördük son iki haftada. Bunun ama uzun vadeli kalıcı bir şey olacağını düşünmüyorum. Buradaki panik havasının etkisiyle olduğunu düşünüyorum.
1: Peki yani şunu merak ediyorum. Ben de aslında hangi taraf daha çok çalışır diye merak ediyordum. Aslında tüketimin yavaşlamasından bir etki almadık diyorsunuz. Onun yerine belki de bu likitte ihtiyacı ile beraber satışların arttığını ve talebin de arttığını, evet, güvenli liman algısıyla diyorsunuz. Evet. Peki bunun fiyatlara etkisi ne olabilir? Şimdi arz talep üzerinden konuşacak olursak talebin artması ne getirebilir?
2: Şu anda oluşan talep artışı fiyatları etkileyecek düzeyde değil.
1: Düzeyde değil.
2: Aksine son gelişmelere kadar gevşek bir talep söz konusuydu. Dolayısıyla şu anda oldukça yatay seyirli bir fiyatlama söz konusu. Maliyet tarafında da aksine enflasyonun bir tık üstünde maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız.
1: Orada son dönemde, son aylarda maliyet endeksine inşaat maliyet endeksine baktığımızda bir miktar sanki enflasyonun altında bir eğilim de vardı son aylarda. O terse mi döndü?
2: Malzeme tarafında geçerli, evet. Hı hı. Ancak özellikle enerjiyle ilişkili çimento, demir gibi kalemlerde bu son savaşın etkileri gecikmeli olarak yansımaya başladı. Elimizdeki veriler de daha geri tarihli olduğu için yakın dönemde özellikle enerjiyle ilişkili kalemlerde, seramik, beton, demir gibi kalemlerde ciddi maliyet artışları söz konusu. Bir diğer önemli artış kalemi de işçilik. Son 3 yıldır özellikle işçilik tarafında müthiş maliyet artışlarıyla tüm sektörler karşı karşıya.
1: Peki orada gelen maliyet baskısını nasıl yönetiyorsunuz nakit akışı açısından baktığımızda?
2: Açıkçası oldukça emniyetli tarafta kalmaya dikkat edip az proje alıp az proje geliştirip bu dönemi güvende geçirmeye çalışıyoruz. Yani iş aldığımız işleri devam ediyoruz. Ancak yeni iş almak konusunda temkinli davranıyoruz.
1: Genel anlamda arz tarafında da böyle bir eğilim var mı?
2: Kesinlikle var. Kesinlikle var.
1: Peki şimdi aslında fiyat kısmında biraz daha detaylıca konuşacak olursak orada reel anlamda bir gerileme olduğunu konuşuyorduk son aylarda. Özellikle işte yaz aylarında da aynı şeyi konuştuk. Bundan sonrasında da bu şekilde devam etmesini mi beklemek lazım?
2: Yani yakın dönemde fiyatların değişmesine dönük bir olumlu sinyal yok maalesef. Özellikle döviz kuru aşağı yukarı yılda %20 civarında bir artışla karşı karşıya enflasyonun bir tık altında kalıyor. Reel olarak TL her sene %4-%5 artıyor. Biz bunu maliyet artışı olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bu da gelirle gider arasındaki makası kapatıyor. Talep tarafı zayıf, maliyet tarafında artış var. Dolayısıyla arzda ciddi bir azalma meydana gelecek zaman içinde. Biz sektör olarak aslında kamyon gibiyiz. Yani zor hızlanıp zor yavaşlayan bir sektörüz. Bir yıl, bir buçuk yıl önce yaptığımız kontratlar bugün inşaat haline dönüşüyor. Dolayısıyla bizim tarafta yeni proje iştahı oldukça düşük.
1: Peki bu gayrimenkul tarafı öte yandan ofis tarafı mesela nasıl gidiyor?
2: Ofis tarafı açıkçası benim uzman olduğum bir alan değil. Ancak orada doluluk düzeylerinin çok kötü olmadığını ve Covid döneminde düşen dolulukların son 2-3 yıl içinde belli bir düzeye geldiğini ve özellikle A sınıfı yeni tip ofislerde doluluk oranlarının yüksek olduğunu sektörden görüyorum. Ancak eski nesil ofislerde boşluk oranları giderek artıyor. Hem boşluk oranı artıyor hem de fiyatları, kira değerleri düşüyor.
1: Arz tarafı da aynı şekilde, etkileniyor. Evet. Peki şimdi bir yandan baktığımızda bu haftada tabii ki bir yandan fon tarafını konuşuyoruz ama makro ölçekte de en önemli verilerinden bir tanesi enflasyon verisiydi. Orada beklentinin altında gelen bir aylık enflasyon, hatta yıllık enflasyonda da 30'un altına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla faiz indirimi olacak mı? Ekim ayında aslında konsensus bir 100 bas puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde ama ondan sonrasında da ne kadar bir faiz artırımı olur olmaz biraz jeopolitik risk, biraz içerinin koşulları takip ediyor olacağız. Ama bu beklentilerle beraber bunun olması durumunda bunun emlak piyasalarına yansıması nasıl olur diyeyim?
2: Faizlerin gevşemesi emlak piyasasına direkt ve çok hızlı bir şekilde etki eder. Ben yakın vadede keskin bir faiz düşüşünü beklemiyorum. Çünkü bu TL'yi döviz karşısında, yani kurları baskılar. Orada bir devalüasyona sebep olabilir. Gevşeme faiz tarafında. Ama düşmesi durumunda ve kredi musluklarının açılması durumunda 4 yıldır bekleyen bir talep var. Bu talep piyasaya çıkacaktır ve hızla bir etki oluşturacaktır. Hem fiyat tarafında en azından ilk 1 yıllık dönemde bir fiyat artışı oluşacaktır. İyi yaşayın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Peki dolayısıyla orada bir fiyat artışı bekliyorsak ve faiz indirimi bekliyorsak şu anda yatırım amaçlı ayrıca soruyorum ya da bir aslında içinde yaşamak için aldığınız ev olarak baktığımızda ev almak için doğru bir dönemdir diyebiliyor musunuz?
2: Hayır, diyemiyorum. Yani sektörün içindeyim. Ben mal satmak istiyorum ama özellikle yatırım için doğru zaman değil ama almak için enteresan bir zaman olabilir. Nakdin kıymetli olduğu bir dönem. Dolayısıyla alıcının pazarlık gücünün yüksek olduğu, istediği enteresan özel bir malı istediği fiyata yakın alma şansının olduğu bir dönem. Nihai kullanıcıysanız almak için doğru zaman, yatırım için bence şu anda piyasada daha enteresan enstrümanlar var. Dolayısıyla şu an yatırım amaçlı almak için doğru zaman değil.
1: Peki tüm bu konjonktürle birlikte tercihlerde ister istemez değişiyordur. Yani Türkiye'de de bu böyle. Küresel anlamda da baktığımızda işte enflasyon tarafını konuşuyoruz. Alım gücünün düştüğünü konuşuyoruz maalesef. Dolayısıyla bunlar ev tercihlerini ne kadar etkiliyor? Yani geldiğimizde işte 1+1 evler veya hani doğum oranlarının düştüğünü konuşuyoruz. Tüm bu konjonktürde emlak piyasası bu anlamda trend olarak nereye gidiyor?
2: Şöyle, bir metrekarelerde küçülmeler var. Eskisi kadar büyük aileler yok. Lüks algısı değişiyor. Dolayısıyla lüks algısı, büyük metrekare, şatafat vesaire oradan aslında bir komünitenin içinde olma hali ve hizmetlerle ilişkili lükse daha odaklı. Yani metrekare lüksünden hizmetlerle ilişkili lüksle ilişkili hale geliyor. Ve aslında özellikle üst segmentteki tarif daha çok deneyime dayalı bir lüks ve talep değişimi var. Yani hı hı. Eskiden malzeme, metrekare, lokasyon her zaman kıymetli ama buralarda şeyler değişti, anlayışlar değişti. Bunu aslında giyim sektöründe de görüyoruz. Yani artık daha az markaları görünür, daha sessiz bir lüks algısı var. Bu bir yandan da hem otomotive hem konuta da yansıyor. Daha farklı bir bakış açısı var orada da.
1: Peki o anlamda mesela hani dediniz ya güvenli liman algısıyla birlikte bir miktar yöneliş oldu. Mesela öyle dönemlerde daha büyük konutlara mı, yani öyle bir ayrım var mı, yoksa herkes kendi bütçesine göre mi alıyor? Yani nasıl anlamlandırmak?
2: Herkes kendi bütçesine göre alıyor ama iyi lokasyondaki konutlar, yani ulaşılması kolay olmayan, zor bulunan, arzı kısıtlı mallardaki talep daha yüksek oluyor.
1: Peki bir de şunu sorayım, bir yandan tabii ki gündem değişiyor, o kadar fazla gündem var ki zaman zaman konuşmaya vakit bulamıyoruz maalesef ki, ama tabii ki dönüşüm kısmı da oldukça önemli. Dolayısıyla kentsel dönüşüm tarafında hani kampanyaları konuşuyoruz, gelinen noktaları konuşuyoruz, şu anda ne noktadayız?
2: Kentsel dönüşüm tarafında eskiden müteahhitler arsa sahiplerinin peşinde koşardı, şimdi bu trend tersine döndü, işi yapacak müteahhit bulmakta zorlanıyor arsa sahipleri ama yoğun bir şekilde yenileme talebi ve depreme güvenli hale getirecek bir dönüşüm yapma talebi var. Eskiye göre çok oldukça hızlandı. Ancak hani işin matematiği ve fizibilitesi tutan her yerde bu tür anlaşmalar hızla yapılıyor.
1: Müteahhit bulmakta neden zorlanılıyor?
2: Çünkü müteahhitlerin yeni iş yapma, yeni proje geliştirme konusunda çekinceleri var. Riskler dolayısıyla, uzun vadeli önünü görememek,
1: maliyetler
2: dolayısıyla, satış, arz talep dengesi, döviz kurları, bunlardan dolayı herkes temkinli yaklaşıyor.
1: Peki son olarak peki şunu sorayım. Sektörde çözülmesi gereken en önemli sorunun ne olduğunu düşünüyorsunuz şu anda?
2: Bence temel konu konut kredi. Hem faizleri hem de ulaşılabilirliği. Burada enflasyonla mücadeleyle ilgili yapılan hamleler doğru. Ama uzun vadede konut sektöründe insanların özellikle bu kadar yüksek kira baskısından kurtulmaları için kendilerinin konut sahibi olmaları lazım. Konutun ulaşılabilir olması lazım. Bunun ön şartlarından biri de konut kredisinin ulaşılabilir ve makul oranlarda olması. Bunun için de aslında bence kritik nokta yıllık %20 bandının altına inmesi ve yine eskisi gibi %70-75-80 oranında konut finansmanına imkan sağlıyor olmak. Enflasyonla mücadele tarafı dengeye...
1: Evet, enflasyonla oran olarak baktığımızda biraz daha vakit var herhalde.
2: Biraz daha vakit var. Ben bunu önümüzdeki 1-1,5 senede çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama o olduğu andan itibaren de çok hızlı bir konut sahipliği oluşacak, artacaktır talep tarafı.
1: Arz tarafı da aynı şekilde artar, evet. Değil mi, öyle bir şartlar evet. Gelişirse? Peki, Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz kaldığımız yerden.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın. Ki en zor dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu kabul ettiğini ileri sürdü. Besant, İran rejimi kaynaklarını terörizme akıtırken kendi halkının acı çekmesine izin veriyor. Ekonomik dışlama operasyonu, İran rejimi Trump yönetiminin rejimin terörizmi finanse etmesine ve nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceğini anlayana kadar durmayacak ifadelerini kullandı.
7: İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Emine Gözde Bayraktaroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
8: Merhabalar, hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ediyorum Gözde Hanım. Şimdi şöyle az önce izleyebilme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Yaptırımlara dair haberi paylaştık. Aslında ABD tarafından İran'a uygulanan ekonomik anlamda bir bu tarafı kısaca da olsa değerlendirelim isterim. Zira bu yaptırımlar aslında İran'ı ne kadar sıkıştırıyor ve atacağı hamlelerde ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz?
8: Ece Hanım, yaptırımların ekonomik anlamda bir sonuca ulaştığı kesin. Yani İran'ı daha fakirleştirdiği kesin. Ama yaptırımların stratejik hedefi İran'ı daha fakir yapmak mı yoksa İran'ı bu savaştan taviz vererek çıkarmak mı? Sorunun cevabına göre aslında yaptırımların nasıl etki edip etmediğini çözebiliriz. İran yani tarihsel olarak yaptırımlara tabii ki maruz kaldı. Birçok yöntemi var yaptırımları aşacak. Son zamanlarda uygulanan deniz ablukası ile birlikte uygulanan yaptırımlar biraz daha fazla tabii ki. Daha fazla agresif, daha etkili olduğu söylenebilir. Ama şu bir kesin, İran'daki karar alıcı elitlerin bu savaşı varoluşsal olarak gördüğü ve dolayısıyla sadece ekonomik fakirleşmeyle birlikte bir taviz vermeyeceğini söyleyebiliriz. Burada belki de Hürmüz Boğazı'na geçiş yapabilirim. Çünkü şöyle bir durum var. Son günlerde biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla gemi geçmeye başladı. İran'ın bu geçişlerden para aldığı iddia ediliyor. İran'ın yeni yöntemi bu olabilir. Bu şekilde bir para sıkışıklığını en azından kısa vadede daha fazla dayanabileceği bir koşul yaratmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Onun dışında bu yaptırım

0: tabii ki ikincil ülkelere, yani ikincil yaptırımlar diyoruz ki ABD'nin tehditleri de bunu gösteriyor. Etkileyecektir ama birinci etkileyemeyeceği ülke Çin çok önemli. İran'ın burada yaptırımları daha az hissedecek olmasına sebep olarak. Çünkü şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yaptırımlar konusunda Irak tarihsel olarak hep örnek gösterilir. Biliyorsunuz Saddam Hüseyin zamanındaki uygulanan yaptırımları. Dolayısıyla burada İran'ın aynı şekilde bir taviz vermesi ya da en azından rejimin düşmesi bekleniyor. Besant de bunu söylemişti hatırlarsak. Ama o zaman uluslararası yaptırım rejimi vardı. Yani Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Irak'a büyük bir baskı vardı. Büyük bir izolasyon söz konusuydu. Şu anda Çin başta olmak üzere ve Rusya'yı da belki katabiliriz. İran'ın yaptırımları aşabileceği çok önemli ülkeler var. Bu şekilde belki kısaca değerlendirebiliriz. Dolayısıyla masada taviz vermesini sağlayacak bir araç olarak yaptırımları ben açıkçası kısa vadede görmüyorum.
1: Yaptırımları aşabileceği ülkeler var dediğiniz tarafı bir miktar daha açar mısınız?
0: İran'ın petrol satışını biliyoruz Çin'e yaptığını en fazla olarak. Çünkü oradaki teapot rafinerileri dediğimiz küçük işletmeler, özel sektör işletmeleri hala İran'ın petrollerini almaya devam ediyor. Burada İran'ın bu ablukanın geleceğini, bu yaptırımların geleceğini öngörmesiyle birlikte daha öncesinde çıkarttığı biliniyor. Yani açık denizlerde İran'ın hali hazırda satmak üzere beklettiği petrol tankerleri var. Onun dışında Rusya belli ki belli finans yöntemleriyle birlikte bu şey akışını, cash akışını, sıcak para akışını sağladığı ana ülkelerden bir tanesi. Çünkü dolar üzerinden ticaret yapmadığınızda biraz daha bu yaptırımlardan hem kaçmış oluyorsunuz hem de sadece dolar üzerinden değil ama işte Bitcoin üzerinden de yaptığınız şekliyle yaptırımlardan bir şekilde aşabiliyorsunuz, circumvent edebiliyorsunuz, işte etrafından dolaşabiliyorsunuz. Belki bu şekilde ifade edebiliriz. Onun dışında dediğim gibi İran'ın biraz daha farklı yöntemleri var. Mesela işte siz bir kuruluşa yaptırım uyguluyorsunuz. İran yeni kuruluş, yeni bir kurum, yeni bir paravan devlet şirketiyle birlikte yeni yöntemler bulabiliyor. Yani birkaç adım önde gidebiliyor bu konularda. Biraz daha köstebek oyununa benziyor. Siz bir köstebeği öldürüyorsunuz, diğeri çıkıyor. Dolayısıyla bu uzun vadede etki gösterebilecek bir araç ekonomik yaptırımlar. Ama şu anda Amerika'nın kısa vadede bir çözüme ihtiyacı var. Yani Hürmüz Boğazı'nı açmak için kendisine yüklenen bu ekonomik baskının azaltılmasını kısa vadede çözmeye ihtiyacı var. Ama İran'da diyor ki ben Hürmüz Boğazı'ndan Amerika'ya daha kısa sürede taviz verdirebilirim. Onun hissettiği ekonomik baskı, onun hissettiği kriz benden daha fazla. Yani kendisinin bu açıda, bu denklemde daha avantajlı olduğunu düşünüyor.
1: Peki İran'ın 7 günlük planına da ABD'den yanıt geldiğini biliyoruz. O anlamda hani oradan ne çıkmasını beklemek lazım? Tam olarak detay da paylaşılmadığı için soruyorum.
0: Evet, artık detaylar çok paylaşılmıyor. Diplomasiye yönelik de ben açıkçası çok iyimser olan bir tarafta değilim. Şöyle çok hızlıca bakacak olursak Hürmüz Boğazı nükleer ve savaşın bitirilmesi noktalarında, hususlarında tarafların hala hem usulen hem de içerik olarak çok farklı noktalarda durduğunu değerlendiriyorum. Usulen nasıl? Bir şekilde tarafların karşı tarafın ilk adım atması bekleniyor. Yani Amerika ilk başta örneğin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. İran da tam tersi. Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'dan belli tavizler bekliyor. İşte ekonomik yaptırımların kaldırılması, bazı donmuş varlıkların serbest bırakılması gibi. Onun dışında Hürmüz Boğazı'nda şöyle bir nokta da var Ece Hanım. Yani İran burada sadece taviz almak için mi kullanıyor Hürmüz Boğazı'nı, yoksa geçiş düzeninde kalıcı bir karar, bir kontrol noktası mı olmak istiyor? Burada hala İran'dan bazen muğlak açıklamalar geliyor. Bundan da çok emin değiliz. Ama ikincisi ise eğer yani İran geçiş düzeninde kendisine yönelik bir tür kontrol istiyorsa burada daha büyük bir çıkmazdan söz etmek mümkün. Onun dışında nükleer konuda İran'ın biz kırmızı çizgilerini biliyoruz ki bu kırmızı çizgiler İran'ı savaşa sürükledi. Savaşı hali hazırda yaşamış bir İran ve operasyonel anlamda sahada elinde hala kaldıraçları olduğunu düşünen bir İran'ın bu kırmızı adımlardan geri atmasını çok beklemiyorum ben açıkçası. Bunun dışında savaşın bitirilmesi. Yani hem İran'da hem de bütün cephelerde İran biliyorsunuz bu koşulu baştan beri söylüyor. Lübnan başta olmak üzere. Burada da İsrail faktörü devreye giriyor. Sadece İran savaşının bitirilmesini bile konuşursak konuşalım. İsrail burada hep bir challenger olarak karşımızda. Yani İran savaşı bitsin istemiyor İsrail. İran devri, İran'daki bu rejim, tırnak içerisinde söylüyorum, bu yönetim yıkılsın istiyor. Çok başından beri söylediği bir şey, çok belli olan bir şey. Dolayısıyla bu üç ana noktadaki hususlarda tekrar edelim. Hem usulen hem de içerik olarak ben tarafların birbirinden uzak olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da belki çizmek gerekiyor biraz daha iyimser bir çerçeve olarak. Tarafların 40 günlük savaştaki gibi çok böyle uzun süreli bir savaşa gitmek istemediğini de görüyoruz. İki tarafın da çünkü hala kaybedeceği şey çok fazla savaştan. Belki bu düşünce tarafların bir şekilde taviz vermesini sağlayabilir. Umarım böyle olur diyelim.
1: Peki Gözde Hanım, yani orada tabii ki umarız öyle olur ama bir yandan da bu iyimserliğimizi bir noktada sorgulatabilecek adımlar da geliyor. Yani ABD'nin askeri varlığını arttırmasını o zaman nasıl okumak lazım? Yani bunun yeni bir saldırı hazırlığı mı olarak okumak lazım, yoksa sadece daha iyimser bir yandan müzakerelerde el yükseltmeye mi çalışıyor demek lazım? Nasıl okursunuz?
0: Yani tabii iki taraftan da okuyabilirsiniz. İkisinin de bazı alttan destekleyecek faktörleriniz var ama ben kötümser tarafta olduğum için maalesef bunun özellikle seçimlerden sonra, ara seçimlerden sonra bir tırmanmaya doğru gidebileceği yönündeki senaryomu söyleyebilirim. Çünkü az önce bahsettiğim hususlar Amerika'nın kabul edemeyeceği hususlar. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda bir sürü İran kontrolünü kabul etmek bir emsal yaratacaktır. Biliyorsunuz ben geçişler konusunda, bu uluslararası sular konusunda uzman değilim ama burada bir emsal yaratmak diğer bölgelerdeki boğazlar konusunda da eminim sıkıntı yaratacaktır. Uluslararası hukuka aykırı bir konu bu. Dolayısıyla bu Amerika'nın kabul edemeyeceği bir şey. Sadece hukuki anlamda değil, bu bir siyasi kaldıraçtır. İran'a böyle bir kaldırıcı Amerika verebileceğini ben henüz sanmıyorum. Bunu içeride de anlatamaz. Bunu İsrail lobisine anlatamaz. Bunu işte başta savaşa neden girdiğini açıklamaya çalıştığı seçmenlerine de açıklayamaz. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı birincil buradaki kilit noktası. İkincisi nükleer. Amerika, daha doğrusu Trump diyelim, tamamen İran'dan bir teslim bekliyor. Ama şu net ki ne kadar fazla İran askeri anlamda yıpratılsa da ve ekonomik anlamda da yıpratılmaya devam edilse de İran ayakta kalmayı başarıyor ve başarmaya da devam edecek benim tahminim. Dolayısıyla buradaki teslim İran'dan beklenmemeli. Yani bu tehditlerle işte yok edilmesi vesaire gibi tehditler İran'a çok daha fazla direnmeye aslında itiyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Ve yine dediğim gibi İsrail faktörü var. Yani İsrail faktörünü aşmadığı sürece Amerika'nın herhangi bir kalıcı barışa gidebileceğini ben çok mümkün göremiyorum. Çünkü İsrail bütün ajandasını Amerika'ya dayatıyor. 40 yıldır bunun peşindeydi ve istediğini aldı Netanyahu. Ve bunun da peşini bırakacağını ben çok sanmıyorum. Sizin de dediğiniz gibi askeri bir yığınak yapılıyor. Eğer Trump içeriye çok ciddi anlamda başarı olarak satamayacağı bir şey almazsa, bir taviz almazsa İran'dan, sanırım ara seçimlerden sonra bir tırmanma görmemiz mümkün.
1: Peki son olarak savaş ve ağırlaşan ekonomik koşullarla beraber baktığımızda İran yönetiminin içeride de aslında bir miktar politikasının, güvenlik politikasının sertleştiğine şahit olduğumuz haber akışları da alıyoruz. Dolayısıyla bunun ayrıca bir endişe yaratıp yaratmadığını içeride sormak isterim.
0: Kesinlikle yaratıyor canım. Yaratması da çok makul. Yani İran tarafından düşündüğümüz zaman, çünkü başından beri Trump'ın ve Netanyahu'nun da açıklamasıyla birlikte içeride bir karmaşa çıkarmaya çalıştı. İçeride bir ayaklanma çıkarmaya çalıştı. Çok belli. farklı buradaki unsurlar kullanılmaya çalışılıyor. Hem normal vatandaşa hem de silahlı bazı örgütlere yönelik burada bir kaşıma söz konusu. Hem Amerika'da hem Netanyahu İsrail tarafından. Dolayısıyla tabii ki İran bunun da farkında. Ki İran'ın geçmişine baktığımız zaman tarihsel olarak bu protestolardan çok çektiğini de görüyoruz. Çok makul protestolarda işte ekonomi başta olmak üzere bazı sivil haklarla birlikte insanların sokağa döküldüğünü görüyoruz. Bunun yaşanmasını istemiyor çünkü iki taraftan savaşamaz. Yani İran yönetimi elitler açısından düşünecek olursak dışarıda bir savaş devam ediyor. Bu savaş bitmeden içeride herhangi bir karışıklık bu sistemi, bu başta söylediğim gibi bu ayakta durmaya çalışan sistemi iki taraftan da zayıflamasına sebep olabilir. Bir anda kontrolün kaybedilmesi tekrar kazanılmasını zorlaştırabilir. Dolayısıyla henüz bunlar ortaya çıkmadan daha sert davrandığını görmemiz mümkün. Kendisi açısından baktığımız zaman bir savaş halinde olan devlet olarak görürsek eğer böyle bir ihtimali değerlendirmesi de çok makul olduğunu ben düşünüyorum.
1: İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Emine Gözde Bayraktaroğlu, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ve bir sonraki konuğumla devam ediyorum. Hemen Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Kanat Bey. Genel olarak aslında bölgedeki durumu konuşacağız sizinle. Son olarak gündemde tekrardan Mekke Savunma İttifakı var. Oraya baktığımızda askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığını da duyduk. Dolayısıyla bu yaşananların aslında Körfez ülkeleri tarafından nasıl okunduğunu merak ediyoruz.
2: Evet. Aslında sadece bu anlaşmaya askeri bir anlaşma olarak bakmamak lazım. Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuluyor ve Türkiye'nin burada olması oldukça önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte bu güvenlik mimarisinin ana aktörlerinden bir tanesi olacak Türkiye ve bugüne kadar kurduğu Körfez'de müteahhitlik, teknoloji, gayrimenkul ya da diğer alanlardaki ilişkisini bugün savunma ve benzer savunma sanayi konularındaki yaklaşımıyla pekiştirecek ve daha yerleşik bir pozisyonlanmaya geçecek. Ancak dün Riyad'da da gerçekleştirilen toplantıda söylendiği gibi bunun bazı hukuki süreçlerinin altyapısının da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Operasyonel olarak hala Türkiye ve diğer ülkeler biraz daha temkinli ve diyaloğa açık bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyorlar.
1: Evet, orada bir aslında son safhaya geçilmediğinin bir kez daha altını çizmekte fayda var. Peki petrol tarafını sıklıkla konuşuyoruz. Oradaki gidişata ilişkin detayları sizle de değerlendiriyoruz. Ama biraz da aslında Körfez ekonomilerinin petrolden bağımsız olarak geçtikleri büyüme modelini sormak istiyorum. Burada aslında hangi büyüme motorları şu anda daha çok öne çıkıyor?
2: Petrol, Körfez ülkeleri için artık ekonomiyi dönüştürmenin en önemli aracı. Petrolü ekonomiyi farklılaştırmak, dönüştürmek için ve daha kalıcı ekonomiler yaratmak için kullandıkları bir araç. Bunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı öncü olarak görüyoruz. Daha sonra Katar, Bahreyn ve kısmen Oman'da bu ülkeler arasında yer alıyor. Öne çıkan alanlardan en başta olan turizm ve gayrimenkul, Türkiye'nin de çok ilgi gösterdiği bir konu. Daha sonra lojistik, ticaret, havacılık, savunma sanayi, madencilik, sağlık, teknoloji, yapay zeka ve üretimi görebiliyoruz. Bununla ilgili en önemlilerinden bir tanesi lojistik. Çünkü Dubai Abu Dhabi hattı, aynı zamanda Cidde Riyad hattı düne kadar Körfez'i hedef alırken bugün aslında Afrika'yı, Asya'yı ve diğer bölgedeki ülkeleri de hedef alıyor ve bunlara da servis sağlayıcı olarak hizmet vermek istiyor. Bu önemli bir değişim. Burası çok önemli bir Avrupa-Asya, Afrika-Avrupa kesişmesinde bir merkez olmaya çalışıyor. Bunu da petrol parasının bir vizyon dahilinde ekonomiye aktararak bunu bir merkez haline getiriyor.
1: Peki bu anlamda da aslında artan fuar ve etkinlik takvimini de takip ediyoruz. Siz de paylaşıyorsunuz. Varsa detaylar o tarafa da değiniriz elbette ama bunu aslında bölgenin o zaman biraz da yatırım ve ticaret merkezi olma hedefiyle mi bağlantılı okumamız lazım?
2: Evet, yani bu ciddi bir devlet stratejisi bütün ülkeler için ama bu hareketi Körfez'de başlatan ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri bu alanda başı çekiyor. Suudi Arabistan'ın son 3 ila 5 yıldır yaptığı büyük bir çıkış var. Fuarlar sadece bir buluşma noktası değil, bir ticaretin şekillendiği yerler olarak ön plana çıkıyor. Bugün Abu Dhabi'de iki fuar ziyaretinde bulundum. Bunlardan bir tanesi Global Food Week, bir diğeri de AI Everything, Yapay Zeka Everything adındaki iki fuardı. Uzun yıllardır burada yaşayan bir kişi olmama rağmen Global Food Week Abu Dhabi beni de şaşırttı. Çünkü Türkiye'de çokça bilinen Dubai'de gerçekleştirilen Gulf Food hepimizin ajandasında olan bir fuardır. Ama Türkiye'de gıda işiyle uğraşan, gıda teknolojileriyle uğraşan kişilere şimdiden önümüzdeki yıl için Global Food Week Abu Dhabi'yi ajandalarına almalarını tavsiye ederim. Çünkü inanılmaz bir katılım ve çok büyük bir yapı vardı. Üretimin de, tarımsal üretimin de ülkede vardığı noktayı görmek açısından benim için de enteresan bir etkinlik oldu. Aynı zamanda bu hafta yine Dubai'de gerçekleşecek olan Beauty World etkinliğine, kozmetik fuarına da dikkat çekmek isterim. Abu Dhabi, Dubai ve diğer Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde gibi şehirleri fuarlar konusunda gerçekten çok ilerledi ve buraları bir ticaret hub'ı, buluşma noktası haline getirmeyi başardı.
1: Peki tarım tarafına geri dönecek olursak, ilgimi çekti dediniz, aslında değişik bir deneyimdi dediniz fuar açısından. Orada en önemli, öne çıkaracağınız konu başlığı neydi mesela?
2: Yani şunu söyleyebilirim, burada irili ufaklı pek çok çiftlik vardı. Bu çiftliklerin daha modern tarıma yöneldiklerini, agricultural technology dediğimiz teknolojik tarımsal yatırımlarla çok daha büyük bir ölçüye geldiklerini gözlemledim. Bu da bu ülkenin 5 yıldır süren üretimi arttıracağız. Yani Covid sonrasında üretimi ülke içerisinde her alanda arttıracağız stratejisinin gıda tarafına yansıması olarak görüldü ve benim için de aslında bu ülkede yaşayan bir kişi olarak sürpriz oldu.
1: Bunun dışında baktığımızda dünyada en çok konuşulan alanlardan bir tanesi yapay zeka. Tabii ki sizin bölgenizde de yatırımlar yapılıyor. O anlamda baktığınızda o tarafa dair bölgedeki gözlemlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Orada yarışa ne kadar dahil olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Yapay zeka konusunda Körfez ülkeleri çok hızlı hareket ediyor. Yine 3 ülke öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar. Data center üzerine özellikle yatırımlar yapılıyor. Microsoft 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Ama baktığınız zaman AI konusu, yapay zeka konusunda data center olayın bir ayağı. Diğer ayağı önemli cloud computing ve yazılım tarafı. Diğer tarafı da enerji tarafı. Yani bu üç sac ayağında da aslında bu ülkelerin çok ciddi bir yatırımları var. O yüzden ben bir silikon oasis, silikon vadisinin oluşmayacağını ama Körfez'in kendi habitatını, kendi hikayesini yapay zeka konusunda çok kuvvetli yazacağını, iyi bir alternatif merkez olacağını düşünüyorum. Bunu da gözlemlemek yapılan yatırımlarla çok da olasılık dışı değil. Bu ihtimal, merkez olma ihtimali çok önemli bir şekilde duruyor. AI infrastructure, cloud, fintech, akıllı şehirler, lojistik teknolojileri, Ve enerji teknolojilerinde bu ülke çok ciddi yatırımlar yapıyor. O yüzden biz de yarışta varız diyecektir Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar.
1: Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve ABD tarafından makro veri ajandasına baktığımızda ABD'nin Ağustos ayında ticaret açığı ham petrol ve sermaye ürünleri ithalatındaki artışın etkisiyle keskin bir şekilde artış gösterdi ki 2025'in

0: ve hizmet ticaretindeki açık bir önceki aya kıyasla %13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi açığın 102,1 milyar dolar olması yönündeydi. Ağustos ayında ithalatın değeri %4,3 artarken ihracattaki yükseliş %1,4 ile sınırlı kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, savaşın ham petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanmalar, tedarik zincirindeki aksamalar ve yapay zeka yatırımlarının arttığı teknoloji ithalatı, ticaret rakamlarındaki oynaklığı besleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Ticaret açığındaki sert genişlemenin 3. çeyrek büyümesini de aşağı çekmesi bekleniyor. Son veriler öncesinde Atlanta Fed'in GDP modeli net ihracatın 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyümesinden 2,59 puan götürülebileceğine işaret ediyordu. Bunun gerçekleşmesi halinde net ihracatın büyüme üzerindeki negatif etkisi 2025'in başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.
1: Ve 60 dakikayı noktalarken Trump'ın bir açıklamasını ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Dizel tarafında çok konuşuyorduk. Trump şimdi de kırmızı dizelin karayollarında kullanımına izin verdi. Daha önce kullanılamıyordu. Detaylarla birlikte noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, karayolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı rengi boyanan dizel yakıtın karayollarında kullanımına geçici olarak izin veren kararı imzaladı. Kararla kırmızı boyalı dizelin uygulanan federal tüketim vergisini ödemesini yıl sonuna kadar erteleyen tarım araçları, inşaat ekipmanları ve diğer karayolu dışında kullanılan araçlarda kırmızı boyalı dizel olarak bilinen yakıtın kullanıldığını belirten Trump, bu yakıtın normal dizelle tamamen aynı olduğunu söyledi. Trump, karayolu dışında kullanım şartını kaldıracak ve herkesin her türlü amaçla vergisiz olarak kırmızı dizel satın almasına izin verecek başkanlık kararnamesini imzalayacağını açıkladı. Söz konusu adımla Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği, kamyon şoförlerinin her yakıt dolumunda 100 doların üzerinde tasarruf sağlayabileceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel yakıt kullanım amacına göre vergilendiriliyor. Karayollarında kullanılan dizel eyalet ve federal tüketim vergilerine tabi olurken, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı amaçlarla kullanılan dizele vergi uygulanmıyor. Karayolu dışında kullanılan bu dizel, kolluk kuvvetlerinin yakıtın karayolunda kullanımını tespit ederek buna ilişkin cezaları ve geriye dönük vergileri uygulayabilmesi amacıyla kırmızı renge boyanıyor.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep birlikte.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Salı akşamları çok değerli hocalarımla birlikteyiz biliyorsunuz. Sevgili Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova bizimle birlikte. Erhan Hocam neden sonra stüdyoda? Hürmüzleri açmış gelmiş Burak Hocam. Dedim siz buralara gelir miydiniz? Hocam diyor ki bu stüdyo gibisi yok. Bilmiyorum yani.
2: Evet yani stüdyo farklı, çok güzel oluyor. Gerçekten. Hoş geldin hocam.
3: Hoş bulduk hocam. Teşekkürler. Yakında burada da görüşmek dileğiyle diyelim.
2: Evet inşallah. Evet inşallah hocam.
1: İnşallah hocam. Evet. Nasılsınız Burak hocam? Her şey yolunda mı? İyi misiniz?
2: Çok şükür hamdolsun. İyiyim ben de. Allah'a şükürler olsun.
1: İyi. En
2: sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz bildiğiniz gibi. Sağlığınıza duacıyız. böyle yayını bitirelim. Birbirimizin hatırını soralım. Çocuklar da bir alem diyelim. Bu arada oğlunuz mezun olmuş galiba değil mi? Öyle bir şey gördüm.
2: Evet oğlum mezun oldu Belçika'dan. Şimdi de UCLA'de Los Angeles'ta yüksek lisansa başladı.
1: Hey maşallah.
3: Evet, yolu açık olsun hep çok başarılı. İnşallah hep öyle gidecektir inşallah.
2: Amin çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Evet. Tebriklerimizi iletiyoruz.
2: Sağ olun hocam çok teşekkürler sağ olun.
1: Çocukların... İyilikleri gerçekten ebeveynler için en büyük hediye herhalde. Özellikle bugünkü koşullarda her şey çok zor. Onların hayatı da zor. Yani ebeveynler onları yetiştirmek için çok zorlanıyorlar. Ama onlar da hayata tutunmak için zorlanıyorlar. Çünkü dönem zor bir dönem yani. Kim ne derse desin. Onları da anlamak lazım.
2: İktisatçı olmayı tercih etti. Erhan hocamın yanına staja göndereceğim yazları.
1: Vay
3: nefis. Biz onunla sohbet ettik.
1: Buraya da bekleriz.
3: Gerçekten inşallah.
1: Bana yeni konuk geliyor.
3: İnşallah. Evet inşallah.
1: Herkes yerine bence birini hazırlamalı Burak hocam. Bakın Lula ne oldu Lula? Yerine birini hazırlasaydı böyle olmazdı. Evet. Tam onu konuşuyorduk Erhan hocamla. Tekrar tebrik ediyorum hocam bu vesileyle.
2: Sağ olun hocam. Teşekkürler.
1: Şimdi biz içeride tabii enflasyon rakamları geldi. Bugün fiyat gelişmeleri raporuna baktık. Sayın Karahan'ın açıklamaları vardı. Ama piyasaların biliyorsunuz uzun zamandır gündeminde fonlar var. Ve bugün de fonlara ilişkin düzenlemeye dair birçok yeni gelişme oldu. Bir yasa bekliyoruz biliyorsunuz. Bununla ilgili Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Böke bize Bloomberg HT'ye bir son gelişmeleri değerlendiren açıklamalar yaptı. Onları paylaştı. Düzenlemenin Ekim ayında yasalaşması planlanıyormuş. Buyurun Buse'yi dinleyelim önce sonra üzerine biraz konuşarak başlayalım.
4: Meclisin gündem başlıkları arasında aslında fon soruşturması. Bu konuda yarın Cevdet Yılmaz bir bilgilendirme yapacak, genel kurulda söz alacak ve fon soruşturmasına dair son bilgileri milletvekilleriyle paylaşacak Yılmaz. Bu oturumun açık olarak yapılması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre de bu hafta yine fon soruşturmasına ilişkin bir kanun teklifi hazırlandı. AK Parti grubunun hazırladığı 10 maddelik o kanun teklifinin bu hafta içerisinde meclise sunulması görülüyor. Peki teklifte neler olacak? Hemen paylaşalım detayları. Teklifte fonların tasfiyesi ve ödeme sürecine ilişkin yasal çerçeve çizilecek aslında. Geri ödemelere ilişkin takvime dair de detayların olması bekleniyor bu kanun teklifinde. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon liranın altında kalan yatırımlara ilişkin ödemelerin yapılmasına karar vermişti. İşte bu yatırımlarla ilgili de meclise sunulacak bu kanun teklifinde 1 milyon liranın altındaki yatırımlara ilişkin tutarın nasıl ödeneceği, nasıl belirleneceğine karar verilecek. Peki ne kadarlık bir tutar yatırılacak? Bu tutar neye göre belirlenecek? Kanun teklifine göre AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre yatırımcının ana parasının tefe tüfe ortalaması alınacak öncelikle ve bu miktar ana paraya eklenerek bir ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları fondan tasfiye süreci bünyedeki hisselerin ve satışının zorunlu iadeler, taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek peyderpey ödemelerin yapılacağını belirtti ve kamu kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtiyor AK Parti kaynakları. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyon liranın altında ve bu ödemelerin bu ay içerisinde başlaması bekleniyor. Ancak bu ödemelerin yapılması için Düzenlemenin yasalaşması beklenmeyecek çünkü SPK bu konuya ilişkin tedbirlerini aldı ve adımlarını attı. Şunu da not düşelim. Kaynaklar fonların içerisinde aşırı yükseltilmiş şirketler olduğu gibi çok sayıda BIST 30 ve BIST 100'de yer alan paylar olduğuna da dikkat çekiyor. Ve şimdiye kadar yapılan gönüllü iadelere ilişkin de kaynaklar bilgi paylaştı. Ve bu noktada şimdiye kadar 500'er kişinin geri ödemeyi yaptığını ifade etti ve bunların da yine ödeneceğini ifade ediyor. Aslında bu kanun teklifi yeni bir kanun teklifi olacak ve teklifle beraber de tanım yapılacak. Bu sürecin yasal çerçevesinin çizilmesi bekleniyor ve Ekim ayı içerisinde de bu kanun teklifi yasalaşacak. Beklentiler bu yönde.
1: Evet, sevgili Buse'nin değerlendirmeleri böyle. Buse Gençtürkbökü'den dinledik son gelişmeleri. Tabii değerli hocalarım, yani iş biraz daha piyasanın konusu ama Türkiye ekonomisi açısından en önemlisi yatırımcının güven mevhumu açısından bütün bu gelişmeleri konuşmak ve süreçlerin çok hızlı bir şekilde ve adil bir şekilde ilerlemesini dilemek çok elzem hepimiz için. Şimdi tabii bu yasa teklifi çok önemli, bu yasanın geçmesi ki işte nasıl ödenecek? Nereden o paralar sağlanacak, ne şekilde ödenecek gibi gibi detaylı aslında bilgilere de ihtiyaç var. Şimdi piyasa yorumcuları özellikle piyasadaki fiyatlamalar açısından en kötüsünün geride kaldığını söylüyor ama yani biz daha önce de konuştuk burada, ekonomik görünüm açısından da bütün bunların etkisi var. Birazdan konuşuruz, Eylül enflasyonuna bakacağız ama işte hani enflasyon üzerinden tutun da işte talep tarafındaki tabloya kadar birçok başlığı etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Erhan Hocam, sizle başlayalım.
3: Teşekkürler. Yani şimdi biraz daha tabii her hafta birazdan netleşmeye başlıyor. Bu hafta da onu görüyoruz, bugünkü haber akışında da. Bir süredir konuşulan bir nokta, 1 milyon liranın altında hani burada tasarrufu olanların önceliklendirilmesi ve temelde ana prensip olarak işte ana para artı bir enflasyon farkının verilmesi gibi. Tabii detayları görmeye çalışacağız ama görünen şu. Bu biliyorsunuz mevduat sigortası da vardır. Belli bir orana kadar mevduatlar sigortalıdır. Yani küçük tasarruf sahiplerini bu tür durumlarda korumak öncelikli. Burada da bu prensip öne çıkıyor gibi gözüküyor. Tabii baktığımızda yaklaşım olarak bence de belli bir yani belli değil, önemli oranda doğruluk payı var gözüküyor. Tabii burada kritik birkaç nokta var. Şeyi bilemiyoruz tam olarak. Değerlemeler, para piyasası fonları, hisse senedi, yani hangi değerler olacak? Ana para mesela hangi aşamada alınmış? Bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce alanın ana parasıyla 2-3 ay önce bu alımı yapanların ana parası farklı. Yani burada detaylarda görülmesi gerekenler var ama prensipte küçük tasarruf sahibini korumaya yönelik, genellikle bankalarla ilgili sıkıntılarda da tüm dünyada o bir garanti kapsamında olan prensip burada da devreye sokulmaya çalışılıyor görünüyor. Bu finans piyasası mantığı açısından aslında yanlış değil bence de. Ama detayları görmemiz lazım. Yani kritik nokta, zaman geçtikçe bunun başka yere bulaşmadan yürütülebilmesi, bu önemli ve değerli. Tabii reel taraftaki etkilerini görmeye devam edebiliriz. Yani ona yani bu bir anda bıçakla kesilecek bir şey değil. Ama görünen yani finans sisteminin büyük bölümü bu işin dışında kaldı. Bir karantina oluştu. Ama bunun doğrudan ve dolaylı ödemelere yansıması reel sektörde, onu tam göremiyoruz. Hani küçük Türkiye'de KOBİ ve daha o KOBİ'nin de içinde küçük diyebileceğimiz birçok firmanın aslında sanayinin de zorluğuyla elindeki kaynakları biraz faaliyet dışı gelir olarak bu taraftan elde etmeye çalıştığını da görüyoruz. Yani o faaliyet dışı gelir bu dönemde belki kurtarıcı oldu bir süre. Ama şimdi tam tersi, faaliyet dışı gelirin çok terse gittiği bir durum. O zaman normal faaliyet geliri de zorlanan firmaların bu faaliyet dışı gelirde de beklenti kaybı ödeme zorlukları yaratabilir. Yani bu zaman içinde biraz görebiliriz ama bunun çok büyük boyuta çıkmasını beklememek lazım. Çünkü toplamdaki fonun büyüklüğü Türkiye ekonomisinin bugünkü büyüklüğüne göre absorbe edilebilecek bir rakam. Tabii ki yani burada zorlanan, mağdur olanlar bu ödeme kendisinin hiçbir alakası olmamasına rağmen alacağını alamayıp zorlananlar. Yani burada gerçekten sıkıntı var. Gayet bunu anlayışla karşılamamız gerekiyor ve ne yapılabilir? Buna bir çözüm üretmek çabası da gerekiyor. Zaten şu anda yani ekonomi yönetiminin de o çaba içinde olduğunu görüyoruz. Hani bundan sonra çok pardon olmaması yani bu noktaya gelmemesi önemliydi bir. İkincisi bundan sonra da olmaması herhalde bunun kritik sorular bunlar.
1: Evet, yönetim biçimi de konuşuluyor. Çok daha hızlı olması bekleniyor. Net açıklamalar yapılması bekleniyor. En azından piyasa oyuncularından, yatırımcılardan gelen talepler bu minvalde. KOBİ'ler dediniz. Bu arada hemen aslında Merkez Bankası'ndan KOBİ'ler için de bir adım geldi. Çünkü piyasada bir likitte probleminden bahsediyoruz. Bunun daha dramatik bir hale gelmemesi için. Mesela işte bu KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Acaba devamında başka düzenlemeler de bekler misiniz hocam?
3: Yani şimdi burada olabilir ama bence aynı minvalde. Yani bu tür durumlarda burada bir finansal panik yaşandı. Fon çekilişi hızlandı. Yani bu bir

0: birkaç hafta önceki o sıcak günleri söylüyorum. Orada likiditeyi vermek gerekiyordu. Şimdi ikinci aşamada hani o gelir beklentisiyle ödeme planı yapanların o ödemeyi yapaması durumunda ne yapabilir? Yani o paranın bir kısmı gelecek, belki bir kısmı gelemeyecek. İşte orada kredi kanalını kullanabilmesi önemli. Bence o 4,5-5'e çıkması iyi bir adım yani en azından sinyal olarak. Evet. Belki 6-7 yani gerekiyorsa vermek gerekiyor. Çünkü bu tür durumların yani dünya merkez bankacılığı tarihine de baksak finans ve sermaye piyasalarında yaşanan bu tür streslerde en kritik nokta şey yani o likiditeyi esirgememek gerekiyor. Evet. Yani o anlamda o doğru bir adım ve gerektiği kadar da verilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Burak Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani az önce basına da yansıyan şekliyle bence çok olumlu adımlar Hande. Bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi şu. Yani bu 455.578 tane mağdur var. Bu resmi rakamlara göre. Bunların içerisinde 355.000'i 1 milyon TL'nin altında. O nedenle 1 milyon TL'nin altındaki ödemelerin hele bir de risk derecesi düşük olan para piyasası fonu ödemelerinin doğrudan yapılıyor olması bu anlamda bence önemli. Çünkü çok büyük kesimi etkiliyor ve bunlar gerçekten de her kesimden insan var. İşte emekliler var, belki işte aylık kredi kartı ödemelerini bile burada döndüren ve o anlamda kredi kartından doğan borçlarını daha azaltmaya çalışan kesimler de bunun içerisinde var. Bu bence önemli. Ödemeler kademeli olarak yapılacak deniyor. Yani ben de gördüğüm şekliyle söylüyorum. Ve bir diğer önemli konu da kamu kaynağı kullanılmayacağı söyleniyor. Bugün Merkez Bankası Başkanı'nın da anladığım kadarıyla gene basına yansıyan şekliyle burada soru cevap kısmında olması gerekiyor. Çünkü sunumun içerisinde bu fon krizine değinmemiş başkan. Aslında bence en büyük eksiklik buydu. Onu da birazdan konuşuruz. Ama soru cevap kısmında anladığım kadarıyla gene kamu kaynağı kullanılmayacağını söylemiş. Bence bu da çok önemli bir konu. Bir de tabii ana para alacaklarına ilişkin olarak herkesin sorduğu soru şuydu. Bir nemalandırma olacak mı işin içerisinde? Çünkü bu fonların içerisinde çok uzun zamandan beri girmiş olanlar var. Bir de yeni girip hemen belki 3-4 gün öncesinden giren ve arkasından bu fon olayının patladığı fonlar var. Dolayısıyla buradaki nemalandırma konusu nasıl olunacaktı derken ana paranın olacağı kesin. Ama Erhan Hoca'ya katılıyorum. Ana para hesaplamasının nasıl yapılacağını tam olarak bilemiyoruz. Fakat orada enflasyon farkı verilecek olması bence önemli bir konu. Bu çok önemli olarak görüyorum. Çünkü uzun zamandan beri kalanların sadece ana parası verilseydi burada da bir enflasyondan doğan mağduriyet ortaya çıkacaktı. Tefe tüfe ortalaması verilecek. Bu da bence gayet doğal ve normal bir şey. O nedenle tasfiye sürecinin bu anlamda en azından küçük ölçekte yatırımı olanlar üzerinden yürüyecek olmasının çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 10 maddelik adım var. Ne kadarı tabii gerçekleşecek onu bilemiyorum ama herkes de basına yansıdığı şekliyle muhtemelen bu bir şekliyle aynı şekilde çıkabilecektir. Belki daha da iyileştirme olabilir. Hani bundan geriye adım atılacağını düşünmüyorum. O nedenle söyledim nasıl olacağını bilmiyorum diye. İyileştirmeler de olabilir ama benim kendi görebildiğim kadarıyla mağduriyetin en azından bir kısmının önlenebilmesi açısından önemli. Tabii diğer konular çok var. Yani özellikle şirketler grubu için baktığımızda burada küçük ve orta boy işletmelerin ödeme planları konusundaki desteğin nasıl sağlanabileceği konusunda işte Merkez Bankası'nın limitleri arttırmış olması önemli. Çünkü geçtiğimiz programlarda da çokça üzerinde durduk. Bu tür krizlerde finansal istikrarın sağlanması adına ki para politikasının önemli destekçilerinden bir tanesi finansal istikrardır. Yani biz hep dikkat edersek enflasyon ve onun üzerinden gelen para politikası önlemlerini çok konuşuyoruz ama mesela enflasyon raporu sunumu herkesin dikkatini çekiyor ama finansal istikrar raporu ya da finansal istikrara yönelik konular çok da dikkat alınmayabiliyor bazen ya da gereken önemi görmüyor diyelim. Ama aslında bir para politikasının ana belirleyici unsurlarından bir tanesi de finansal istikrar. O nedenle finansal istikrarın sağlanması adına da merkez bankaları hem parasal aktarım mekanizmasını düzenlemek hem de bu mekanizma içerisindeki temel beklentileri doğrudan yönetmekle de sorumlu. Yani merkez bankaları bu tür krizlerde ben olayın dışındayım diyemezler. O nedenle bu çok önemli bir konu. Ben dediğim gibi bu 10 maddeyi, yani demin, birazdan konuşuruz tabii enflasyona ilişkin olan konuları ve başkanın sunumunu da, ama çok önemli buluyorum ve kısa sürede de çözümlenmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum kendi adıma.
1: Evet, evet, Fatih Karahan bugün mecliste konuştu. Oradan önemli birkaç başlığı arkadaşlarımız derlemişler. İsterseniz onu da izleyelim. Ondan sonra onun üzerinden tekrar sohbetimize devam edelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini, bu gelişmede enerji fiyatlarının etkili olduğunu belirtti. Fonlardan çıkışların, biraz önce Burak Hocam sizin de söylediğiniz noktalara yine değiniyor, büyük ölçüde mevduata yöneldiğini söyledi. TL mevduatta hakikaten önemli bir teveccüh var. Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının da sürdüğünü ifade etti. Birçok başka notla birlikte gelin haberinizi izleyelim.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda küresel ve yurt içi makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirtti. Arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini ifade etti. Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini belirten Karahan, arz yönlü şokların etkisiyle bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımalarının sınırlı kaldığını söyledi. Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart ila Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş yaşandığını, Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme görüldüğünü aktardı. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasının öngörüldüğünü belirtti. Karahan, bu yıl dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının esas olarak jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını değerlendirdi. Eylül itibarıyla enerji grubu yıllık fiyat artışının %46.1 ile geçen yılın yaklaşık 11 puan üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Eşel Mobil Sistemi'nin küresel arz şokunun yurt içi fiyatları etkisini sınırlayarak dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Karahan, sistemin küresel şokun yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansımasını yaklaşık 16 puan sınırladığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere de değindi. Karahan, para piyasası ve benzeri fonlardan son dönemde çıkışlar yaşandığını, ancak bu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ifade etti. Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının da sürdüğünü belirten Karahan, sıkı para politikasıyla birlikte bireysel yatırımcının Türk lirasına olan ilgisinin devam ettiğini söyledi.
1: Evet, bugün Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Zaten hafta başında da, dün de enflasyon verisini almıştık. Bu ayki enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı. 1,84 baktığımızda aylık, yıllık enflasyonda %1,78'lik bir gerilemeyle 29,73 oldu. Gıda, işte biraz önce Fatih Karahan'ın söylediği gibi enerji baskı yaratmaya devam ediyor, ama özellikle iklim koşulları nedeniyle gıda fiyatlarında taze meyve sebzede çok güzel bir performans aldık ve zaten aslında bu iyi gelen veride onun çok önemli etkisi var. Ama diğer yandan baktığımızda işte önemli kalemlerde yine hizmetlerde de bir miktar yavaşlama var ama hala yüksek. Eğitim çok yüksek, barınma hala yüksek baktığımızda. Ulaştırmada zaten enflasyon enerji fiyatlarından ötürü yükseklik var. Haberleşme, orası da çok yüksek gibi gibi bir tablo söz konusu. Erhan Hocam, şimdi bunu nasıl okumak lazım? Bir, ikincisi de bu veriyi biz çok iyi karşıladık ama devamı gelir mi? Yıl sonu enflasyonu 30'un altında olur mu?
0: Yani şimdi, yani özetle aslında burada gıda fiyatları, yani bu ay ve son birkaç ayda grafiklere bakarsak böyle hani inişe geçen bir uçak gibi aşağı doğru seyrediyor birkaç aydır. Bunun da en önemli nedeni havaların, yani kuraklık anlamında olumlu seyretmesi. Yağışları iyi aldık, iyi, çok iyi bir şey. Yani bu sonbahar da iyi aldık. Bunun da yani en azından sonbahara girerken diyelim şu anda. Mayıs-Haziran'dan bu yana meyve sebze fiyatlarında hissediyoruz. Yani dolayısıyla burada ana aktör gıda. %25'e ağırlığı olan gıdanın önemli bir etkisini görüyoruz. Ama yani diğer taraftan baktığımızda yaz aylarından bu yana petrol, işte benzin, akaryakıt fiyatları neredeyse 60-70 liradan 90-100 liraya gitti. Yani vatandaşın her gün yoldan geçerken arabası varsa o benzinliğe girip daha da fazla hissettiği bir rakamdan söz ediyoruz. Şimdi dolayısıyla enflasyon beklentilerinde yukarı gittiği bir dönem gördük. Hı hı. Yani vatandaş 44'e çekmişti. 46'lara doğru 12 ay sonrası için beklentilerini yükseltti. Genel olarak baktığımızda mesela PMI verileri geldi geçen hafta. Orada birçok sektör girdi maliyetlerinde ve ürün fiyatlarında artış öngördüklerini söyledi. Hı hı. Yani o açıdan hani gıdanın ciddi bir etkisini gördüğümüz bir tablo var. Bunu çok net ayırmak lazım. İkincisi, evet ekonomide bir yavaşlama, iç talepte bir gerileme. Maalesef o da bu yaşadığımız son gelişme ve sanayinin zorlanmasıyla ortaya çıkan tablonun getirdiği bir unsur var. Yani kira artışları daha az oluyor. Hizmetlere talep azaldığı için işte lokanta, otel vesaire bunların fiyatlarındaki artışlar daha yavaşlıyor. Hı hı. Yani bunu da görmek lazım. Bu düşüşe yardımcı oluyor. Ama hani çok talep tarafında bu son yaşadığımız olayda servet etkisi yoluyla dezenflasyonu çok pozitif etkileyen bir noktada. Yani bu şartlar aynı şekilde devam edecek mi ona bakmak lazım. Yani biz OVP'de gelecek yılın büyümesini %4.2 öngörüyoruz. Şimdi bu yıl 3.3'tü. Bu 3.3 bence imkansız gibi. Şu anda 2.5-3 arasına gidiyoruz. Yani bu son gelişmelerle. Bu gelecek yıl için bir baz etkisi oluşturacak. Yani gelecek yıl zaten kamu maliye politikasında büyüme 4-4.5 planlanmış ki o bence iyimserdi. Bir de baz etkisi de 4.5-5. Büyümenin 2.5'lardan 4.5'lara gittiği bir ortamda talep aynı koşullarda kalmayacak. Hı hı. Ve hani biz bu noktada yine rekabette, sanayide zorlandığımız bir noktada gidiyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Yani o açıdan evet, dezenflasyonla ilgili evet, rakamlar baskı altında. Neresinden baksak farklı ölçümlerde zaten bir düşüş, artış oranında bir yavaşlama işaret ediyor. 30'un altında resmi rakamla evet oluyor. Vatandaşın hissettiği daha yüksek maalesef. Ama bence 30'un altı, 30'un biraz üstü evet. Yıl sonunda orada bir yerde olacağız. Hı. Ama asıl mesele beklentilerin değişmesi ve bu koşullar yani bu koşulların devam edip etmeyeceğini tekrar tekrar düşünmek. Çünkü vatandaş o beklentiyi nereden oluşturuyor? Benzin fiyatı, işte akaryakıt fiyatı buna bakarak bir beklenti oluşuyor. Mesela hani gıda fiyatı diyoruz gerçekten ben de hayret ediyorum işte erik fiyatı falan bayağı işte düştü. İşte bunlar yani erik fiyatındaki düşüş burada benzinin, dizelin 90-100 liraya gelmesinden daha etkili olmuş gözüküyor. Hmm. Ama günlük hayatımızda sanayici için, günlük işine giden gelen için, günlük alışverişine baktığımızda o sepette daha farklı hissediliyor çok muhtemelen. Olumlu tablo var enflasyonla ilgili ama hani buradan artık biz düşüşe geçiyoruz. Tüm şartlar buna uygun demek için çok erken bence. Hmm.
1: Peki, Burak Hocam siz ne diyorsunuz? Büyümeye işaret etti Erhan Hocam. %3 gibi bir büyüme, 3,3 çok imkanlı görünmüyor diye. Bugün de Dünya Bankası'nın tahmini vardı. 2026'da %2,8 olarak onlar beklentilerini paylaşmışlar. Siz ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyon rakamlarını? Sizin yıl sonu beklentiniz nasıl hem enflasyon hem büyüme tarafında?
2: Şimdi enflasyona baktığımız zaman Hande bir kere gelen Eylül ayı enflasyonu beklenenden oldukça iyi. Yani ben hem kurumların açıkladıkları beklentilere baktığım zaman ortalaması 2.2 idi. Hem de referans ölçümlere baktığım zaman oldukça iyi gelmiş bir tüpeyle karşı karşıyayız. Yani 1.84'ü herhalde kimse beklemiyordu. Oldukça iyi gelmiş. Yıllıkta da böylece yani epey bir zaman sonra %30'un altına gelmişiz, gelmiş durumdayız. Yani 29.73 yıllıklandırılmış rakam oldukça iyi. Şimdi bu verinin Merkez Bankası, tabii burada kafalardaki soru şu. Hani Eylül ayı enflasyonu acaba Merkez Bankası'na bir faiz indiriminin yolunu mu açtı konusu gündemde. Ben de bunu birkaç açıdan şöyle baktım. Bir kere evet açtığı yönler var. Şimdi veriye ilk önce baktığım zaman hani piyasa beklentisinin 2.20 olduğu yerde nasıl 1.84 geliyor diye baktığımızda

Bütün ölçümlemelerde ki öncü veriler de bize onu söylemişti, aslında Gıda ve Alkol İçecekler Grubu'nun bu ayki enflasyona olumsuz katkı yapacağı gibi bir temel beklenti vardı. Ama TÜİK'te Gıda ve Alkol İçecekler Grubu aylık %0,20 gerilemiş olarak gözüküyor ve enflasyona katkısı negatif olarak 0,05 puan. Oysa mesela referans olarak aldığımız, ki ben hani aslında İTO'nun enflasyonunu çok referans olarak almamaya başladım. Mesela geçen ayki metodoloji hatası büyük bir hataydı bence ve ona yönelik bir açıklama da gelmedi kendilerinden. O nedenle mesela WebTÜFE'ye baktığım zaman mesela orada şunu söylüyor. En büyük 3 tane pozitif katkıdan bahsediyor. Gıda ve alkol içecekler olumsuz katkı yapan grupta 0,62 puanlık bir enflasyona katkı yapıyor. Ulaştırma 0,59 puanlık bir katkı yapıyor. Giyim ve ayakkabı da 0,3. Yani bu üçünü topladığın zaman ki manşet enflasyonun %67'si bunlardan oluşuyor. 1,52 puanlık katkı buradan gelmiş ve en büyük katkı da gıda ve alkol içeceklerden. Şimdi kurumların bütün incelemelerine ya da yapmış oldukları yazdıkları raporlara baktığım zaman hepsinin aslında gıda ve alkol içeceklerde yanıldığını görüyorum. Şimdi bu fark nasıl oluyor? Bunu bence TÜİK'in bize söylemesi iyi olur şeffaflık adına. Çünkü neden bunu söylüyorum? Geçtiğimiz yıllarda da gıdada aynı şekilde giderken giyimde bu farklılaşmayı görüyorduk. Yani giyim TÜİK'te hep farklı rakamlar veriyordu bize ve aslında bu da enflasyonun beklenenden ya da tahminlerden daha düşük çıkmasına sebebiyet veriyordu. Neyse, işin bir tarafında bu var. Şimdi diğer tarafına geldiğimizde bence veri oldukça olumlu. İşte politika faizi %37, yıllıklandırılmış enflasyon 29,73 ama yıllıklandırılmış çekirdeğe baktığımızda C endeksini aldığımızda 28,70. Basit hesapla, yani reel faiz hesabı hep aslında gelecekte beklenen getiriden gelecekteki enflasyon beklentisi düşünerek yapılır. Ama hani Türkiye gibi bu kadar tahminlerin tutmadığı bir noktada bunu şu anki gerçekleşen enflasyon üzerinden yaparsak o zaman 7,3 puan kadar bir marj çıkıyor ortaya. Merkez Bankası'nın işte %7, %6 yani 6 puanlık ya da 5 puanlık bir reel getiriyle çalıştığını gördüğümüz noktada bana göre 22 Ekim'deki yapılacak olan para politikası kurulu toplantısı için 100 bas puanı cebine almış gibi duruyor. Çünkü eli çok rahatladı Merkez Bankası'nın. Neden? Çünkü mevsimsellikten arındırılmış veriler de aslında oldukça iyi. Mesela mevsimsellikten arındırılmış TÜFE 1,61 geldi. Geçen ay 2,29'du. Güncellemeyle 2,19'a düştü. Ama yıl içerisinde ilk 9 aya baktığımızda sadece 3 ay toplam 9 ay içerisinde 2'nin altına gelmiş ve Eylül ayı enflasyonu mevsimsellikten arındırılmış TÜFE en iyi gelen ay. Yani bu 3 ayın içerisinde 1,61 ile en iyi gelen ay olarak gözüküyor. Bu önemli. Bence çok önemli. Dolayısıyla bu da Merkez Bankası'nın elini güçlendiren unsurlardan bir tanesi. Keza gene mevsimsellikte arındırılmış BVC endeksleri de oldukça iyi geldi. Bir tek burada mal enflasyonu hizmet enflasyonundan daha fazla artıyor gibi gözüküyor. Bu belki olumsuz olarak gözüken bir şey. Genelde yayılma anlamında baktığımızda ben hep açıklanan veri içerisinde fiyatı artan, fiyatı değişmeyen ve fiyatı azalan mallara da bakıyorum. Ya da mal gruplarına bakıyorum. Orada bir değişiklik çok fazla yok. Geçen ayla aynı. Yani genele yayılmış bir iyileşmeden söz edebilmek mümkün değil. Bunlar dediğim gibi elini artıran unsurlar. Olumlu yönde bir diğer unsur tabii ki talep zayıflaması. Talep koşulları da bence Merkez Bankası'nın oldukça işine yarıyor. Gene geçen programlarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşte konut satışlarına baktığımızda, otomobil satışlarına baktığımızda bu talep koşullarındaki yavaşlamayı görmüştük. Çok keskin bir düşüş yok ama kademeli bir iyileşme var. Bu da pozitif hale yazacağımız unsurlardan bir tanesi. Yani burada Merkez Bankası indirim yaparsa kimse niye yapıyor demez. Ama olumsuz hale yazacağımız unsurlarda finansal istikrar konusu var. Yani ilk bölümde değindiğimiz konu, hani onu gözetir mi Merkez Bankası? Mutlaka gözetir. İşte Eşel Mobil Sistemi kattığı için buradan gelebilecek olan olumsuz etki çok fazla. Gene parasal aktarım mekanizmasında çok kere piyasa profesyonelleri daha çok aktarımın

0: başka tarafıyla ilgileniyor ama özellikle akademisyen grup diyeyim, yani bizim taraf biraz daha özellikle sektörel enflasyon beklentilerine ve orada da reel sektörün enflasyon beklentileriyle hane halkının enflasyon beklentilerine çok daha fazla odaklanıyor. Çünkü o aktarım mekanizmasının bir tarafı buradan çalışıyor. Oraya baktığımızda da orada durum biraz kötü. Yani daha hala Merkez Bankası'nın 2027 yıl sonu enflasyon tahmininin %15 olarak korunduğu bir noktadayız. Ama mesela en son gelen verilerle bakıyoruz ki hane halkının enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için %47 civarında, pardon 45.6 civarında, yani 46 diyelim ona. Dolayısıyla aradaki fark uçurum. O nedenle hani yapmasa da faiz indirimi kimse neden yapmıyorsun diyebilecek bir noktada değil. Çünkü bu fon süreci finansal istikrarı da tehdit edebilecek bir nokta olabileceği düşünülerek aslında Merkez Bankası hareket etmeyebilir. Her ne kadar lokal bir unsur ve sistematik bir risk olmasa da gene de finansal sistem içerisinde önemli bir nokta. Onun için her iki taraftan da Merkez Bankası hareket etse kimse niye yaptın demeyeceği bir noktadayız diye ben kendi adıma düşünüyorum.
1: Hangisi daha yakın geliyor peki Burak Hocam size?
0: Bana göre faiz indirir diye düşünüyorum. Çünkü sevilir faiz indirmek Türkiye'de. Ama genele baktığımız zaman hani enflasyonun şu konularını hiç tartışmıyor Merkez Bankası bizle. Sayın Başkan'ın sunumunda da yok. Hani ikincil etkiler neler? Bunlar ne kadar yayılma gösterdi? Ya da geçişkenlik hangi noktalarda var? Geçişkenlik yoğunluğu nedir? Bunları tartışmıyoruz. Kopyala şablon şeklinde hep aynı sunumlar karşımıza çıkıyor. Yani mesela ben bugünkü sunumdan da çok bekliyordum açıkçası. Hani bu fonun, fon krizinin yaratmış olduğu etkilerin, para politikası etkileri neler olabilir diye. Bunlara da değinilmediğini görüyorum. Yani belirli bir şablonu var Merkez Bankası'nın. O şablonla aynı şekilde gidiyor. O nedenle hani burada faiz indirimine gider gibi düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Erhan Hocam, Ekim cepte diyor herkes. 100 bas puan.
2: Yani enflasyon verileri onu söylüyor. Ama yani bu rüzgarı arkadan veren Merkez Bankası ama karşıdan esen de bir tahvil faizleri var dünyada. Petrol fiyatlarının hala dirençli olması var. Fakat bugün tahvil faizlerinde bir miktar rahatlama var ama işte Fransa, bütün dünyada bu faizlerin yukarı doğru gitme eğilimi hemen yanı başımızda, Avrupa'nın riskinin çok konuşulduğu bir ortamda bu riskleri görmezden gelmemek lazım. Üstelik hani bizim faiz indirimi, yani hani bir kere indirdik diyelim, iki kere indirdik ama bir taraftan da yani enflasyon nereye gidecek ve biz kur politikamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Yani çok fazla bileşeni var bunun. Hani bir puan faiz indirmek, artıları eksilerini iyi tartmamız gerekiyor. Ama ben de eğer hani ne yapar bir kelimeyle bir söylediyse, evet ben de ağırlıklı indireceğini tahmin ediyorum. Bu düşüncem Merkez Bankamızın hani hızlı bir şekilde acilen politika faizini 37'ye çekmesinden sonra da daha netleşmişti. Yani bu indirme eğiliminin temayülünün yüksek olduğunu görüyoruz. Bu enflasyon rakamlarından sonra da o ihtimal bence devam ediyor yüksek.
1: Peki. Evet, Avrupa'nın risklerini konuşacağız. Tahvil gündemine de şöyle bir değineceğiz. Gerçekten küresel tahvillerde, yani sadece Amerika'yı konuşmuyoruz artık. İşte Fransa tarafı başta olmak üzere Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde benzer şekilde konuşuyoruz. Ama önce bir reklam arasına gidelim. Bu arada giderken de biraz önce bahsettim. Dünya Bankası Türkiye'nin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı. Bir bu haberi dinleyelim. Bir de Citi'nin Türkiye'nin enflasyonla ilişkin beklentileri var. Onu da dinleyelim. Kısa kısa iki haber bu. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
3: Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerinde revizyona giden Dünya Bankası, ülkenin 2026 yılında %2.8 büyümesini beklerken 2027 yılı için %3.7 büyüme öngörüyor. Dünya Bankası, Türkiye'de uygulanan sıkı ekonomi politikaları ve ithal enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kurum, Avrupa ve Orta Asya bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Türkiye ve Rusya'da büyümenin bu yıl yavaşlayacağını öngördü. Orta vadede Türkiye'nin bölgesel toparlanmaya güçlü bir katkı sağlaması beklenirken, ülkenin 2028 yılında ise %4.5 oranında büyümesi bekleniyor. Dünya Bankası tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca sıkı para politikasının iç talebi zayıflatarak enflasyonist baskıların kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğuna dikkat çekildi. Ancak sıkı kredi koşulları ve ciddi artış kaydeden yakıt fiyatlarının ise tüketici harcamalarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi. Citi Group ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar yayımladıkları raporda büyüme beklentilerindeki zayıflamaya rağmen Türkiye'de enflasyon görünümünün zorlu seyrini sürdürdüğünü belirtti. Ekonomistler yavaşlayan talebin enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kalmasına dikkat çekerek, bunun enflasyon baskılarının konjonktürel olmaktan çok arz yönlü ve yapısal nitelik taşıdığına işaret ettiğini ifade etti. Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirmesini beklerken, yıl sonu politika faizi tahminini %35 seviyesinde korudu. Öte yandan yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında %29.73 ile 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına gerilemişti. Aylık enflasyon ise %1.84 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, değerli hocalarımla ekonomik görünüm devam ediyor. Biraz da Avrupa'nın derdini konuşalım. Evet. Avrupa'nın derdi öyle bir büyüdü ki, yani sadece şu anda gündemde Fransa var tabii. Fransa'nın durumu çok çok vahim. Özellikle bu bütçe konusunda protestolar. Fransız tahvillerinde inanılmaz bir yükseliş var. Ve konu tabii Avrupa'nın geri kalanına bu nasıl sirayet edecek? İşin siyasi boyutları var. Euro dolara baktığımızda işte bugün geldiğimiz noktada 1.12.57 şu anda görüyorum ama 1.12'nin de altına gevşedi. 1.11'ler gördük. Yine analistler daha da düşük seviyeleri 1.07'leri 1.05'leri telaffuz ediyorlar. Onun altı belki olmaz ama oralara doğru bir geri çekilme olabilir diyorlar. Yani oradaki durumu da okumak lazım ve tabii Türkiye'ye yansımalarını da konuşmak lazım, öyle değil mi? Evet,
2: doğru. Yani bu tabii son 1-1,5 aydır çok ciddi biçimde bütün dünyada, Amerika çok ön plandaydı ama Fransa Avrupa'da o liderliği aldı görünüyor. Yani hep söylenir Maastricht kriterleri Avrupa'da şu anda hani euro kullanabilmek için kamu borcunun yurt içi hasılarının %60'ı geçmemeli. Fransa'da o iki katına çıktı, %120'lere geldi. Faizler yani %5'lere geldi. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı var. Faiz niye artıyor Fransa'da? Hani bütün dünyada da var ama özellikle tabii enflasyon boyutu, petrol fiyatları her yerde var. Amerika'da da, Fransa'da da yine her yerde olan ama Fransa'da çok belirgin olan bu kamu açıkları. Evet. Yani şu anda eğer bırakılsa %6-6,5'a gidebilir gayri safi yurt içi hasılaya oranla kamu yıllık açığı denilen rakamı 5'e indirmek için bir plan açıkladı. Yani bir hükümet ama orada da o çok güçlü bir hükümet değil aslında. Ve büyük protestolar var. Evet. Yani Fransa'da bu çok alışkın olduğumuz bir şey. Yani evet, bu tür durumlarda çiftçiler kendi gelirleri bir şekilde aşağı çekilmeye çalışılan gruplar hemen protesto ediyor. O görünüyor. Yani bu şu demek, bunu kolay kolay uygulayabilecekler mi? Ki geçmişte çok geri adım atıldığını biliyoruz. Seçime gidecek bir Fransa var. Dolayısıyla piyasalar şu anda Fransa'nın hani %5 bile yüksek, hani o tasarruf önlemlerini uygulayabileceğinden bile çok şüpheli.
1: Evet, bu bir. Ve yani o finansal kredibiliteyi sağlayabilmesi için aslında çok sıkı düzenlemelere ve o sıkı bir politikaya ihtiyaçları olduğunu herkes söylüyor günün sonunda. Çünkü çok ciddi bir şekilde faizler arttı ve bir borç batağı içerisine doğru evrilen bir Fransa.
2: Borç krizi çok telaffuz ediliyor. Faiz yükü çok arttı. Yani o birlerden sıfırlardan euro bölgesinde beşlere giden faiz ki şu anda Yunanistan'ı falan da geçti. Ama başka kritik bir nokta da şu. Bu gelişmeler zaten seçimlerde Le Pen hani aşırı sağ yabancı karşıtı olan bir parti başkanı Le Pen ciddi biçimde güçlü görünüyor seçime giderken. Ve bu daha da güçlendirebilir. Ve Le Pen'in şöyle bir yaklaşımını da biliyoruz. Gerçi bu son dönemde onu çok dillendirmese de Fransa'nın Avrupa Birliği'nden, Euro bölgesinden çıkması.
1: Evet.
2: Buna da Frexit deniyor. Yani Brexit'ten sonra bir Frexit olur mu?
1: Brexit'i de vardı bir ara konuştuğumuz. Yani şimdi de Frexit.
2: Yani Frexit çok tehlikeli. Yani o yapı taşlarından birisi Avrupa'nın kurucu ülke. Fransa ekonomisi işte Almanya ile beraber en güçlü kısmını oluşturuyor. İngiltere'den sonra Fransa'da çıkarsa Avrupa'nın geleceğini çok tartıştıran bir tablo çıkacak. Yani Euro bölgesinin daha doğrusu.
1: Evet.
2: O da kritik. Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'nın güvenlik ve enerji, yani hem askeri hem enerji güvenliği sorunu ortaya çıkmıştı. Şimdi bu tablolarda gittikçe Avrupa Birliği'nin birlik güvenliğinin artma ihtimalini getiriyor. Yani bunu çok şu anda yakın bir tehlike olarak görmemek lazım ama olabilir de. Çünkü dünya çok hızla savruluyor ve bu protestolar bu şey hani Le Pen de buna yakın. 2017'de kampanyalarda bunu çok telaffuz etmişti. Şimdi daha az telaffuz ediyor ama çok da Avrupa Birliği'ne yakın değil. Yani fırsat bulursa çıkmaya aday ki yani İngiltere yaptı bunu. Hani dolayısıyla Fransa da yapabilir. Bu bence en kritik noktalardan birisi. Yani bu risk parite içinde ve aslında finans piyasalarının, çünkü yönetmek de zor. Şu anda Avrupa Birliği istese bile Fransa'ya çok destek olamaz. Çünkü eşikleri çok açtı. Yani şu anda nasıl yönetecekler bu süreci? Onların bir şey fonları var. Bu tür şey. Yunanistan'a o hakkı, onu kullandırttılar falan.
1: Evet.
2: Ama şu anda Yunanistan'ın oranından bile daha yukarıda bütçe açıklarına gitti. Yani bayağı bir yasal düzenlemeleri falan değiştirmeleri gerekiyor. Hani Amerika kapandı, işte bütçe şey olamıyor, ödenekler serbest bırakılamıyor falan diyoruz. Şimdi Avrupa böyle sıkıntıları yaşayabilir. Bu bence ciddi bir sorun. O yüzden de parite hakikaten çok oynak ve olmaya devam edecek görünüyor.
1: Evet, ya şimdi bakıyorum, Le Pen gerçekten yeniden gündemde ve açıklamaları da tam bu tablonun tabloya yönelik olarak açıklamalar yapıyor. Yani bir kere diyor ki daha sıkı diyor, işte bu göç politikasını ona göre düzenleyeceğini söylüyor. Bu bütçe açığını galiba 3.7'den 2,2 Ekim 32'ye kadar indireceğini vaat ediyor. Yani çok ciddi aslında vaatleri var. Tabii işin siyasi boyutu da çok da önemli, ekonomi politikalar açısından değil mi Burak Hocam? Yani sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada aslında sağın yükselişinden bahsediyoruz ama bugüne kadarki değerlerin de farklı bir yere konulduğunu da görüyoruz. Yani hem para politikaları hem maliye politikaları açısından geçmişteki sağ görüşlerin biraz daha farklı bir varyasyonlarını da görüyoruz. Dolayısıyla önce Avrupa özelinde, Fransa özelinde sizin de değerlendirmenizi almak isterim. Sonra da aslında dünyanın geneline bu minvalde de bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
3: Teşekkür ederim Hande. Şimdi zaten hani Fransızlar, Belçikalılar ve Yunanlılar, bunlar çok ciddi şekilde politikalardaki bireysel olarak gördükleri ya da toplumun genelindeki yanlışları bir şekilde protesto etmeyi ve bireysel hakları kullanmayı seven ülkeler.
1: Milli sporları hani hocam, bu protestolar onların. Biz takip ediyoruz uzaktan, evet. Ama bayağı milli spor yani.
3: Evet. Yani,
1: ve etkili de oluyorlar.
3: Fransa olurlar. Yani sonuçta bilinçli olarak kendi haklarına sahip çıkıyorlar. Hı hı. Ama tabii iş vandallığa kadar varıyor. Yani en son gördüğümüz görüntüler felaketti. O lise öğrencilerinin yaptıkları okulları yakmaya kadar gittiler. Tabii bu hak olmaktan öteye çıkıyor. Artık terör faaliyetine dönüşüyor. Bu tabii ki istenilen, arzu edilen bir durum değil. Ama hani dünyada baktığın zaman bireysel anlamda hak ve özgürlüklerine en sahip çıkan ülke grupları bunlar. Belçika, Fransa ve Yunanistan. Bunlar gerçek anlamda hep bir şekilde protesto eden ve dediğin gibi hani milli spor olarak da adlandırılan bir durumdalar. Şimdi geldiğimiz noktada şu var. Fransa'daki olayların en önemli sebeplerinden bir tanesi bu, Erhan Hocam değindi. Devasa kamu harcamaları ve mevcut hükümetin bu kamu harcamalarını belli bir disipline almaya çalışması. İşte yaklaşık 54 milyar euroluk bir mali düzenleme getirmeyi düşünüyorlar ve burada da önemli kısmı aslında vergi artışlarından oluşuyor. Tabii vergi artışları deyince zaten gelirin bölüşümünde çok ciddi problemler var her ülkede olduğu gibi. Ama Fransa'da bu çok yoğun bir şekilde. Burada hemen olay özellikle göçmenlere kesiliyor. Çünkü göçmenlere verilen destekler ve mali yardımlar da bu bütçedeki artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Ve ortaya ister istemez bu içinde bulundukları zor durumun sebebinin, faturasının göçmenlere çıktığını ve göçmenlere yönelik olarak strateji izleyen Le Pen'in de oylarını arttırdığı bir noktaya bizi taşıyor. Le Pen konusu yeni değil. Daha önce parlamentodaki partiler birleşerek böyle bir tehlikeyi savuşturma yoluna gitmişlerdi. En son bir siyasi yasak getirme durumuna gittiler. O da çare olmadı. Ve şu anda en son yapılan kamuoyu oylamalarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci oyunda %36'ya varacak şekilde yüksek bir oyu şu an anketler gösteriyor. Ama tabii bu çok enteresan bir durum. Yani en son gelen olaylarda işin içerisine öğrenciler de girdi. Lise öğrencileri de var. Onlar da işte eğitim kadrosundaki yetersizlikleri protesto ediyorlar. Sınıfların 34 kişi olmasının eğitimi zorlaştırdığını söylüyorlar. Ders yüklerinin çok ağır olduğunu söylüyorlar ki Fransa gerçekten özellikle sınav sistemi anlamında Avrupa'nın en zor ülkelerinden bir tanesi. Çok etkiliyor öğrencilerin hayatını. O anlamda da zor bir ülke. Ve 3700 tane okuldan 400 tanesi eylemlerden etkilenmiş durumda. Ve ülke geneline yayıldı bu eylemler. Polis de sert müdahale etti. Arkasından onun karşılığında öğrenciler tekrardan eylemlerini büyüttüler. Ve bu da Marine Le Pen'in işini kolaylaştıran bir durum. Şimdi şu olay olur mu herkesin kafasında? Fransa Frexit yapar mı? Bana göre yapamaz. Çünkü daha önce Marine Le Pen'in bir televizyondaki konuşmasını takip ettiğimde ona şunu sormuşlardı. Yani bugün Fransa eğer euro kullanmayıp da frankla borçlanıyor olsaydı hangi borçlanma oranlarından borçlanacaktı? Bunun cevabını veremedi. Yani bugün Avrupa'da Fransa, Almanya faiz farkının en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemde eğer Fransa euro

Euro'yu kullanmıyor ve eğer frankla devam ediyor olsaydı bu bütçe açıklarının çok daha fazla yükselebileceği ve borçlanma yükünün çok daha fazla bir noktaya gidebileceği durumda olabilirdi. Yani Euro onların en azından bütçe disiplini bu kadar bozulsa bile korumalarının ana nedenlerinden bir tanesi gibi duruyor bana göre. Farklısı da elbette savunulabilir yani denilebilir.

0: sağladığı avantajları sağlamayacak bir noktaya taşıyabilir. Bir diğeri de özellikle göçmenlerin çok hızlı hareket edebildiği ve bu tür bir ortamda göçmen problemlerinde yoğun yaşandığı bir Avrupa'da Fransa'nın Euro bölgesinden çıkmasının Avrupa güvenliğine de getirebileceği bir problem yaşanabileceği için diğer ülkeler de bunu desteklemezler.
1: Evet.
0: Sonuçta Marine Le Pen'in kendi programında eskisi kadar Frexit'i çok da savunmadığını ben kendi adıma görüyorum. Dediğim gibi bakalım, daha olaylar çok yeni. Göreceğiz, bakacağız beraberce.
1: Evet, bakacağız, göreceğiz ama adı bile korkutucu, ürkütücü, moralleri bozucu. Çok teşekkür ediyorum Erhan Hocam, Burak Hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim, ekonomik görüntüsü sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
2: Bloomberg ET Radyo.

Ekim'de yasalaşması beklenen fon düzenlemesine göre yatırımcılara ödemelerin fonların nakde çevrilen varlıklarından yapılacağı, kamu kaynaklarının kullanılmayacağı, yatırımcılara ödeme için kanun teklifinin yasalaşmasının beklenmeyeceği, ödemelerin SPK kararı doğrultusunda başlatılacağı açıklandı. TCMM Başkanı Fatih Karahan, Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını, ancak bu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ifade etti. Karahan ayrıca fonların tasfiye süreci konusunda kamu kaynaklarının kullanılmaması kararlaştırıldığını belirtirken, ihtiyaç görülmesi halinde gerekli adımların atılacağı söylendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporunda enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında gerilediğini belirtti. Gıda fiyatları bir önceki aya göre %0,20 düşüş gösterirken enerji fiyatları ise küresel gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatlarının öncülüğünde aylık bazda %6,25 arttı. Citigroup ekonomistleri Türkiye'de enflasyonun 2026 yılını %30 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim toplantısında politika faizini 100 bas puan indirmesini beklerken yıl sonu politika faizi tahminini %35 seviyesinde korudu. Türk lirasının reel değeri Eylül ayında ılımlı yükseliş kaydetti. Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 105,45 seviyesine çıktı.

0: Tekrar hoş geldiniz. Küresel piyasalarda bu akşam sevgili Haluk Bürümcekçi ve Özgür Hatipoğlu ile birlikteyiz. Onlara merhaba demeden önce gelin bir fiyatlamaları görelim. Bugün piyasalar nasıl şekilleniyor? Hep birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da %0,56 kadar bir geri çekilme vardı kapanış itibariyle. Endeks günü 12.374 puandan tamamladı. Dolar TL'de ve Euro TL tarafında yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar tarafı %0,34 kadar primli 1.12.61'den geçiyor şu anda işlemler. Avrupa tarafı da primliydi bugün kapanış itibariyle. Tüm merkez borsalarda yön yukarıda gün tamamlandı. Londra FTSE'de kapanışta %0,42, Paris CAC 40'da %0,40, Frankfurt DAX'da %0,77 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,87 kadar yukarı yönlü hareketler gördük. ABD tarafı da primli. S&P 500 Ağustos'tan bu yana yeni rekorunu ilk kez kırdı. An itibariyle 7.829'dan geçiyor işlemler. %0,72'lik bir primi var endeksin. Dow Jones'da %0,56'lık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Nasdaq tarafı ise %0,63 primli. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. 10 yıllıklarda 5,26'ya gevşedik. 5 yıllık tahvilin getirisi %5,02, 4 yıllıklarda ise %4,78 seviyesini görüyoruz. MTI'ye baktığımızda altında yön yukarıda, %1'e yakın, %0,96 kadar bir primi var ons altının. 4179 dolar 2 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte ise 1,14 kadar bir yukarı yönlü hareket var. 61 dolar 75 sent civarı da orada işlemlerin geçtiği seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin'de yatay negatif bir seyir var. 85.504'ten geçiyor işlemler. Petrolde ise hafifçe de olsa yön yukarıda. Brent'te yeniden 100 doların üzerini görüyoruz tabloda. 100 dolar 79 sent işlemlerin geçtiği seviye. NYMEX'de ise 89 dolar 61 sent seviyesindeyiz. Orada da %0,20 kadar yukarı yönlü hareket var. Evet, sevgili Haluk ve Özgür'le beraberiz. Haluk Bürümcekçi, Özgür Hatipoğlu bu akşam bizimle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Özgürcüğüm, seni görmek ne güzel bu akşam. Biz her salı Haluk'la buluşuyoruz ama sen arada uğruyorsun aramıza. O yüzden seni gördüm, çok mutlu oldum.
2: Teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Haluk da mutlu olmuş gibi görünüyor. Oldu mu bu?
1: Evet. Daha önce yaptık mı program bilmiyorum ama.
0: Yaptık tabii ki canım.
2: Yaptık tabii.
0: Ya ara ara geliyor ya, daha çok bizimle birlikte olsun diye birazcık gaz veriyorum Haluk'cuğum. Desteklersen iyi olur yani. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Çok mevzular var konuşacak ama önce müsaadenizle içeriğiyle başlamak istiyorum. Haluk, biliyorsun yeni gelişmeler var bu fon tarafında. Yasal düzenleme bekleniyor şiddetle. İşte nereden, hangi kaynaklardan, ne şekilde, ne kadar ödeme yapılacak gibi detaylar. Bazı notlar çıktı. Bugün Sayın Karahan da meclisteki sunumunda birkaç not aktardı. Benim sana sormak istediğim, para politikası açısından bu tablonun yansımaları orta uzun vadede ne olabilir? Aslında sadece para politikası açısından değil, yani maliye politikası açısından da öyle. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın, biraz önce Burak Hoca ile beraberdik, Burak Arzova ile, dedi ki bu sunumda ben buna dair bir not görmek isterdim ama Sayın Karahan değinmedi. Ne dersin, nasıl etkilerden bahsedebiliriz önümüzdeki dönem için, hem finansal hem de para politikası açısından?
1: Aslında evet, sunumda gözükmüyor ama ajansların geçtiği bazı bununla ilgili yorumlar var. Özellikle Başkan Karahan'ın hani tasfiye süreciyle ilgili olası etkileri, hani servet etkisi, rezerv etkisi ve reel sektör olmak üzere üç başlıkta değerlendirdiği söyleniyor. Özellikle finansal servette bir azalma yaşanabileceğini ama bunun etkisinin altın fiyatlarındaki düşüş kadar olmayacağını beklediklerini söylemiş. Şeyde de özellikle reel sektör etkisinde de TCMB'nin çalışmalarının, ki aslında biz tabii fonların yapısına baktığımızda şeyi görmüyoruz. Yani şirket

0: veya gerçek kişi nasıl dağılıyor falan bilmiyoruz ama Merkez Bankası'nın elindeki veriler reel sektör şirketlerinin hani tasfiye edilen fonlardaki payının sınırlı olduğunu gösteriyor diyor demiş Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Ve bu şirketlerin çoğunlukla büyük ölçekli ve likit varlıklı güçlü firmalar olduğunu söylemiş. Yani dolayısıyla bunun reel ekonomiye yansımasının daha sınırlı olmasını beklediğini söylemiş. Yani şimdi bunlar tabii genel değerlendirmeler. Ama mesela ilk baştan beri hani bizler de ekonomistler olarak baktığımızda işte bu süreçte iç talebin miktar etkilenebileceğini anekdot olarak duyduğumuz şeyler veya aslında buradaki belli bir paranın şu an için bir süredir kilitli kalması diyelim gibi şeyler. Kısa vadede tabii yani bunlar çok büyük etkiler olmasa da mevcut eğilimleri bir miktar güçlendirecek. Yani iç talepte gözlenen zayıflamayı güçlendirecek gelişmeler olarak okunabilir. Yani dolayısıyla o anlamda para politikasında hani dezenflasyonu destekleyen bir gelişme gibi görünüyor. Diğer taraflarda işte bakıldığında ne enflasyon gördük bugün falan onları herhalde konuşuruz.
1: Konuşacağız, evet.
0: Merkez Bankası'na bir alan açıyor gibi duruyor.
1: Evet, bakacağız detaylarına. Şimdi dünyanın derdi çok. Bizde içeride de dışarıda da öyle ve her aslında varlık sınıfı etkileniyor. Bir etkilenmeyen, arada bir etkileniyormuş gibi yapıyor ama çok da böyle canını sıkmayan S&P 500 var Özgür. Yine rekor yüksek seviyeleri görüyoruz. Şimdi şu grafiği arkadaşlarım ekrana getirirlerse minnak minnak bazı düzeltmelerin haricinde en son Nisan'da bir sert düzeltme görmüştük. Böyle ufak ufak yukarı yukarı yukarı çaktırmadan gidiyor. Bugün geldiğimiz seviyelere baktığımız zaman da işte yeni yüksekler test ettik dedik 7831. Bu sefer de bilanço sezonundan işte yine iyimserlik var arka planda ama tabii tahviller tarafındaki tablo, borçluluk meselesi, bütün bu büyük devasa yatırımlar hepsini düşününce buranın böyle kalması biraz endişe veriyor, vermiyor değil. Ne düşünüyorsun? Nasıl yorumlamak lazım ABD hisse senetlerinde özellikle S&P ve Nasdaq tarafında teknoloji hisselerinin önderliğinde ki bu yukarı yönlü hareketleri? Nereye kadar yani? Sky is the limit diyor Anglo-Saksonlar. Öyle bir durum mu var yani burada?
2: Vallahi Hande, aslında şimdi hisse senetlerinin yükselmemesi için veya yeni yükseklere, yeni rekorlara gitmemesi için birçok sebep sayabilirim sana. En başta da faizin bu kadar yüksek olması, işte borçluluk kaynaklı, Amerikan borçluluğu kaynaklı vesaire vesaire. Ama şöyle bir durum da var. Şu anda piyasa tahvil almıyor. Onun yerine kısa vadeli T-bill dediğimiz bon olarak gidiyor Amerika'da gördüğümüz kadarıyla, pozisyonlanmaya baktığımız kadarıyla. Ama bunun haricinde de şöyle bir durum var. Şimdi bu Amerika'nın işte iflas edeceği, default edeceği gibi bir sürü yazılar her yerde okuyordur herkes. Şimdi ben buna çok prim vermiyorum doğrusunu istersen. Böyle bir şey olacağını beklemiyorum ama borçluluk evet endişe verici boyutlara gelmiş olabilir. Fakat şunu da söylemem lazım. Amerika Birleşik Devletleri borçla dönen bir ekonomi olmasına rağmen daha bu sabah bu konunun çalışmasını yaptığım için söyleyebilirim. Evet son 10 yıl için örnek olarak bakarsak Çin'in ve Japonya'nın bir miktar olmak üzere ama Çin'in ciddi anlamda neredeyse yarı yarıya Amerikan tahvillerindeki varlığını azalttığını söyleyebilirim. Ama bu şu demek değil. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini çevirmek için dış kaynağı işte dış finansmana %30 oranında tüm ihtiyacı olan finansmanın %30'unu dışarıdan karşılıyor. Bu fena sayılmayacak bir oran. Fakat demin bahsettiğim olay borçluluğunu veya finansmanı sağlayamıyor demek değil. Çünkü dönüp baktığında evet Çin malını %50 oranında azaltmış 10 yıl içerisinde ama buna karşılık İngiltere daha fazlasını almaya başlamış tahvil açısından baktığında. İşte Avrupa'da çeşitli ülkeler farklı nedenlerden dolayı onların takasında daha fazla Amerikan tahvilleri görünüyor. Dolayısıyla dönüp baktığında evet faiz

0: Faizler yüksek vesaire, hani işte şey yapıldığı zaman yarın mesela bir hazine ihalesi olacak, 10 yıllık tahvil ihalesi, orada daha iyi görürüz bunu. Biraz talepler son dönemde düşük, çünkü insanlar da, yatırımcılar diyor ki biz bu faizden senin işte 10 yıllık riskini almak istemeyiz, 30 yıllık riskini almak istemeyiz diyorlar haklı olarak. Fakat bir yandan da finansman yaratmada çok büyük bir zorluk şu anda olmuyor gibi gözüküyor. Hisse senedine dönersek, niye buradan şimdi hisse senedine nasıl geçiyoruz? Şöyle geçiyoruz. Yine veri analizi yaptığımızda, büyük datayı incelediğimizde, Çinli yatırımcıların veya Çin hazinesinin diyelim, belki de Çin hazinesi diyebiliriz. Yani Asya'nın aslında Amerikan tahvillerini boşaltırken buna karşılık olarak Amerikan hisse senetlerindeki pozisyonlarını arttırdığını görüyoruz. Tabii bu şey demek değil. Rally'yi alıp götürecek, yani geçen sene altında gümüşte olduğu gibi bir şey olacak demek değil. Çünkü oradaki girdiler daha yavaş oluyor. Ama sonuçta orada biriken bir para var ve onu süpürecek, yukarı doğru zaman içerisinde götürecek bir oluşum var. O yüzden zannediyorum piyasadaki hisse senedi tarafındaki pozitiflik biraz bundan kaynaklanıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi ben burada bunu söylüyorum ama hisseler yukarı gider, gözümü kapayıp alırım demek istemem. Çünkü hep bahsettiğim, seninle daha önce yaptığımız yayınlarda da bahsettiğim piyasa genişliği denen bir indikatör veya işte sayısal bir veri seti var diyelim. İndikatör demek doğru olur mu bilmiyorum. Bu şu bize şunu gösteriyor. Bu rallye endeks içerisindeki hisselerin çok daha sınırlı bir yüzdesi katılıyor ve tabana yayılmayan bir rally olarak görülüyor. Yani S&P 500 ile eşit ağırlıklı S&P 500'ü veya eşit ağırlıklı Nasdaq'ı karşılaştırdığımız zaman Nasdaq 100 ile eşit ağırlıkların çok geride kaldığını görüyoruz. Doğal olarak bu çok sağlıklı bir rally değil aslında. İki seçenek var. Ya sağlıklı olmayan rally yerini biraz satışa bırakacak şu veya bu nedenle, ya da İşte motor durumundaki güçlü yükselen hisseler diğer hisseleri yukarı çekecek. Valla çok yakın zamana kadar, geçen haftaya kadar ben kendim yaptığım analizlerde, çalışmalarda, raporlarımda piyasadaki zayıflıktan bahsediyordum ama şimdi gördüğüm kadarıyla piyasa pek zayıflık falan göstermiyor gibi. Çünkü hisselerde, özellikle de işte zero profit dediğimiz nakit yakan hisselerde, yüksek faiz ortamına rağmen nakit yakan hisselerde ciddi bir şey var, yükseliş var. Genelde 3-5 günlük ralliler böyle başlıyor. Ardından devamı da geliyor. O yüzden herhalde bir süre daha iyimserlik piyasayı götürür diye düşünüyorum. Biraz da şey de var. En son onu söyleyip sözü yine size bırakayım. Anlaşılan o ki İran-Amerika tarafında arasında biraz daha ılımlı bir gelişme süreci var. Hani seçim öncesinde barış olur mu bilmiyorum ama iki taraf için de bu büyük bir fırsat. Seçim öncesinde o barışı yapabilmek, eğer ciddi anlamda azalır ve o zaman piyasa biraz bunu negatif fiyatlamaya başlar diye düşünüyorum.
1: Peki. ABD Başkanı Donald Trump diyor ki güçlü bir dolara sahibiz, güçlü dolar enflasyona yol açmaz. Peki Haluk Bürümcekçi, sen ne diyorsun?
2: Yani bu zaten bir para biriminin hani değer kaybının nasıl enflasyona yol açtığını bilen bir ülke olarak tersinin olması durumu tabii ki enflasyonu olumlu etkiler. Şimdi son reel kurlardaki değerlenmeyle zaten biz de enflasyonun belli bir kısmında, özellikle mal fiyatlarında, temel mallarda bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla öyle bir görüş. Yani sanki Trump'ın hani güçlü dolardan yana olduğu gibi bir izlenim veriyor ama hani başkanlık döneminde bu konudaki hani gelişmeler tam olarak öyle söylemiyor. Bu şey dalgalandığını görüyoruz bu süreçte, yani net bir şey yok. Böyle bir politika uygulandığına dair bir işaret yok açıkçası.
1: Evet, aslında zayıf dolar temasını biz Trump'la birlikte kabullenmiştik ama hikaye onun pek arzuladığı gibi gelişmedi zaman içerisinde de. Bugün de geldiğimiz noktada tablo çok farklı değil. Bir tek hisse senetleri tarafı ki Amerikalılar için önemli, orası kuvvetli gidiyor. Seçime kadar da acaba orayı o şekliyle koruyacak mı, kolluyor?

0: Olacak mı? Bunun merakı var. Belki Özgür birazdan onunla ilgili de konuşuruz. Ama şimdi madem para birimine ve enflasyona geldik, biz de içerideki enflasyona da bakalım Haluk. Bugün fiyat gelişmeleri raporu da yayınlandı. Gıdanın müthiş etkisiyle beklentilerin altında bir Eylül enflasyonu gördük ve hemen yıl sonu tahminlerimizi aşağı yönlü revize ettik. Merkez Bankası'nın Ekim ayı ceptedir dedik. Aralığa da göz kırpmaya başladık. Ama böyle mi okumak lazım? İçeride ve dışarıda riskleri ne kadar hesaba katıyoruz? Senin beklentilerin, analizlerin nasıl, bizimle paylaşırsan sevinirim.
1: Yani evet, tabii ki gıdanın belirgin bir etkisi var. Aslında Eylül aylarında çok gördüğümüz bir gelişme değil, gıda enflasyonunun negatif olması. Ama büyük bir oynaklık oluyor gıda fiyatlarında. Mesela yaz aylarında da beklenenin aksine yüksekti. Dolayısıyla olabiliyor böyle şeyler. Zamanlama farkları olabiliyor. Bir anda yıllık gıda fiyatını da Merkez Bankası varsayımının altına indirdi son durumu itibariyle. Dolayısıyla bir anda gıda fiyatları hani suçlanan bir grupken dezenflasyona destek veren bir grup haline geldi. Ama iyileşme sırf bununla sınırlı değil. Yani baktığımızda önceki aylardaki hizmet fiyatlarında görülen direnç biraz daha yumuşamış gibi görünüyor. Ve en önemlisi maliyetler, yani enerji maliyetleri kaynaklı baskılar içeriye aynı ölçüde yansımıyor gibi duruyor. Bu da tabii büyük ölçüde iş talep görünümündeki zayıflamadan kaynaklandığı düşünülebilir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar son uzun süredir gözlenen en iyi enflasyon sonuçları. Ama bunda bir de aydan, yani Ağustos ayından kayan etkiler söz konusu bu yıl. Bu yıla özgü olarak işte eğitim fiyatlarının iki aya bölünmesi gibi veya işte hac ücretlerinin normalde Kasım'da girerken bu yıl Ağustos'ta girmesi gibi şeyler. Bunların etkileri bir aile belirgin. Yani bunu da bunu şey yaparsak biraz daha normalleşiyor. Ama şöyle diyeyim, teknik olarak yani bu çekirdek göstergelerde veya mevsimsel düzeltilmiş veriler üzerinden baktığımızda hesaplandığında ana eğilimin bu ay işte 1.8'e 1.7'ye indiği görülüyor. Son 3 ay ortalaması da 1.8. Bu önemli bir gelişme. Yani artık 2'nin altına doğru, aylık %2'nin altına doğru yerleştiğini gözlüyoruz. Yani bu biz bir türlü kırılamayan iki eşiğinin hani aşağı doğru artık kırıldığını gösteriyor. Bu eğilim yeterli mi? Evet, yani yıl sonundaki beklenen enflasyonun altında bir eğilim. Yani 24'lerde diyelim hesaplandığında böyle bir eğilim gözüküyor. Onun için yeterli, ama gelecek yıl için Merkez Bankası hedef ve tahminleriyle uyumlu mu? Değil. Henüz olmadığı söylenebilir. Ama son dönemde görülen en iyi rakamlar olduğu da doğru. Dolayısıyla şöyle bir durum oluyor. Bir manevra alanı yaratıyor gibi Merkez Bankası'nda. Niye öyle diyoruz? Çünkü politika faiziyle son yıllık tüfe arasındaki fark, hani genelde yani tam bir reel faiz olarak bunu değerlendiremeyiz ama bir referans olarak baktığımızda bu farkın genelde 5-6 puan civarında seyrettiğini dikkate alırsak, şey hariç, Mart savaşta biraz daha yüksek seyretti, geçici bir şey olduğu söylendi. Ama sonrası için veya bunun öncesi için 5-6 civarında bir farkı dikkate alırsak mevcut durum 29.7 de bulunan enflasyon ve 37'de bulunan politika faizi bir miktar o makasın kapanması için imkan veriyor gibi duruyor. O yüzden sen de dediğin gibi Ekim'de masada gibi duruyor. 100 veya belki de daha fazla, onu çok bilmek mümkün değil, ama hani bence 100 olursa çok büyük adımlarla başlamamak gerek. Dikkatli gitmek lazım çünkü riskler hala var. Hala bir takım belirsizlikler var. O yüzden durum bu. Yani bu veriler bunu sağlamış gibi duruyor şimdilik.
0: Peki. Şimdi biraz önce bahsettik ya bir iyimserlikten özellikle tahvil getirilerine de baktığımızda özgür bir miktar geri çekilme var. Yine tarihi yüksek seviyelerdeyiz, o ayrı ve bu tahvil meselesini daha çok konuşacağız ama bir miktar orada geri çekilme görüyoruz. Şimdi bu kırmızı dizel meselesi de sanki birazcık etki yarattı. Çünkü bu kırmızı dizeli her günde hayatımıza yeni bir şey giriyor. Ben bilmiyordum dizelin kırmızısının olduğunu. Boyuyorlarmış kırmızıya dizeli ve daha çok işte tarlada, şurada burada Trump'ın en sevdiği kitle, çiftçilerin kullandığı bir ürün. Daha uygun fiyatlı. Dolayısıyla bu ürün normalde karayollarında kullanılmayan bir ürün. Bunu geçici olarak karayollarında da kullanın demiş. Hani zaten sürekli kaş yaparken göz çıkartıyor Trump ama bu sefer kaşları biraz boyamak suretiyle orayı düzeltme adımları da atıyor herhalde seçimlerde yaklaştıkça. Ama ne diyorsun, yani ne kadarlık bir etkiden söz ediyoruz? Geçici bir müdahale midir? Bütün aynı zamanda enerji piyasasını da hesaba kattığımızda petrol fiyatlarında da bir miktar geri çekilme olduk. Sen de bahsettin azıcık sanki orada iyimserlik var diye ama hala riskler de var. Mesela çok uzattım biliyorum ama şunu da söylemem lazım. Bu akşam Amerika'dan gelen mesajlar Rusya'ya, kendi vatandaşlarına diyorlar ki Rusya'ya gitmeyin bu aralar. Hadi buyurun. Bir de orası mı daha da hareketlenecek? Nasıl yorumlamak lazım enerji tarafındaki tabloyu ve tabii bunun piyasaların geri kalanına yansımasını Özgür?
2: Bunun yanında bir de şey de var. Şimdi dizel normalde çok fazla bekletildiği zaman, kullanılmadığı zaman aslında çok kısa bir prosedürden geçirilerek jet yakıtına dönüştürülebiliyor. O yüzden de hatta bu kırmızı dizel hikayesinin yanında bir de bunun dönüştürülmesi konusu da söz konusu. Hani artık alternatif çözümler arıyorlar diyebilirim. Hatta dizelin başka bir çeşidi daha var. Low sulfur gas oil diyorlar. Düşük sülfürlü gaz yağı. O da motorin olarak geçer ve denizcilik endüstrisinde kullanılır. Sonuçta baktığımızda evet gerçekten burada bir darboğaz var. Fiyatlar çok yüksek ve olay sadece aslında petrol rezerviyle veya işte petrol akışıyla ilgili değil. Bir yandan da o petrolü işleyecek rafinerilerle de ilgili. Şimdi öyle bir aylardayız ki aslına bakarsan rafinerilerin böyle 9. 10. ay falan klasik olarak Amerika'da rafinerilerin de zamanıdır. Bakım onarım zamanıdır. Normal koşullarda en düşük kapasiteyle çalışırlar. Dolayısıyla şimdi tabii ki şu anda öyle yapmıyorlar. En yüksek mümkün olan en yüksek kapasiteyle çalışıyorlar ama buna rağmen fiyatı düşürmek için yeterli herhalde sağlayamıyorlar ve gördüğümüz kadarıyla. Biraz da şöyle bir şey var Hande. Yani piyasa aslında tam olarak az petrolü fiyatlıyor diye düşünmemek lazım. Bence o kadar az bir petrol yok. Yani benzin veya dizel yok. Hani bakıyorum haberlerde hiçbir yerde benzin bulamadığı için Amerika'da arabasını, traktörünü çalıştıramayan bir kişi, bir çiftçi görmüyor. Öyle bir haber okumadım açıkçası. Ama piyasa anlamda crack spreadlere bakıyoruz. Onlar da yüksek ama yavaş yavaş sanki oralarda da birazcık normalleşme görülüyor. Bunun tabii arkasında arkasındaki en önemli faktör yine faiz maalesef. Savaş. Savaşla birlikte petrolden de faize geliyor. Her yer aslında şu anda bu döngüyü takip ediyor. O yüzden ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bu petrol hikayesi veya petrolün enflasyonu olan işte artırım yönündeki etkileri uzun vadeli olmayacak diye düşünüyorum. Nitekim petrol stoklarına baktığımızda gerek Cushing gerek Amerika geneli için baktığımızda stokların yavaş yavaş da olsa yükselmeye başladığını görüyoruz. Biraz da şimdi o demin dediğim ılımlı hikaye olduğu için petrol fiyatlarının biraz azaldığı görülüyor. Bunun tabii ister istemez dizele etkisi olacaktır ama geçişkenlik biraz daha ağır olacaktır. Arkadan takip edecektir. Fakat şimdi burada dizeli trade eden hani bir trade eden birisi olarak söyleyebilirim. Dizeli trade eden sayısı ile ham petrolü trade eden sayısı küresel anlamda bile baktığında çok farklıdır. Çünkü dizeli genelde bu alanda çalışanlar yaparlar, trade ederler. Petrolü ise sen, ben ve herkes yapar. O yüzden burada asıl trade açısından baktığın zaman asıl ilginin petrolde olması gerekiyor. Ama eğer olayı makro ekonomi açısından bakıyorsan o zaman dizelde olmalı. Ama her durumda ikisi de bence geçici olacaktır. Kalıcı bir faktör olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki. Müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bugün reel efektif döviz kuru endeksi açıklandı. Eylül'de tüketici fiyat endeksi bazında 0,45 puan artmış ve 105,45'e çıkmış. Haluk, nasıl yorumlamak

0: lazım. Bu veriyi, kur konusunda farklı bir beklentimiz hala yok bildiğim kadarıyla.
1: Reel kur endeksi, evet, Türkiye enflasyonuyla dış enflasyon arasındaki farkın tabii yansıması oluyor. Böyle baktığımızda kur artışlarının Eylül'de düşük kaldığını görmüştük. Özellikle kur sepeti bazında. Enflasyon bunun üzerinde olduğu, dolayısıyla Türk lirasında bir değerlenme, ilave bir değerlenme kaydedilmiş oldu Eylül ayında. Bu yıl bu değerlenmeyle beraber sanıyorum %7 civarına ulaştı. Yani yıl içinde görülen reel değerlenme %7 gibi bir rakama ulaştı. Geçen yıl reel değerlenme olmamıştı. 2024'te ise belirgin bir reel değerlenme olmuştu %20'nin üzerinde. Bu yıl aslında normal olarak belli değerlenmeler sonrasında hani artık ilave değer değerlenmelerin olmaması beklenir ama mevcut politikalar tabii sürdüğü, yani yönetilen kur uygulandığı ve rezervlerin kullanıldığı ortamda dezenflasyon öncelik taşımaya devam ettiğinden kurlardaki gidişat da buna göre ayarlanıyor. Dolayısıyla burada esasen değerlenmenin artık hani bundan sonra çok ilave olmamasını bekleriz. Ama bu bir hızlanma beklediğimize ve kurlarda hızlanma beklediğimiz anlamına gelmez. Yine yıl sonu için 51 civarı rakamlar dolar TL'de görülmesi çok muhtemel duruyor.
0: %50'ye ulaştı dedin değil mi? Yanlış anlamadım, bu yıl içinde, yani yıl başından bu yana mı bahsediyoruz?
1: Yok yok, %7 dedim. %50
0: 7, ha, %50 50 deyince bir an yanlış an. Tamam. Peki. 51 civarında bir yıl sonu tahminimiz var, olmaya devam ediyor. Peki şimdi Özgür, Euro dolara da bakmakta fayda var. Sadece Amerika'nın değil, Fransa'nın da tahvillerini bu ara konuşuyoruz ve inanılmaz bir boyuta geldi. Hatta işte Frexit tartışmaları bile başladı geldiğimiz noktada. Yine Euro dolar da iyi bir dayanıklılık gösteriyor orada ama acaba bundan sonraki süreçte özellikle işte bazı önemli aksiyonlar alınma sürece, bu iş biraz daha derinleşirse, yani bir fon faiz tarafında daha sert yukarı yönlü hareket görür isek eğer, euro dolarda da farklı yeni düşük seviyeler bekler miyiz? Ne diyorsun, nedir euro dolar için beklentin?
2: Şimdi euro dolardaki aslında şu son geçen hafta içerisinde gördüğümüz ekstra zayıflığın en önemli ve belki de tek nedeni diyebilirim Fransız tahvilleri. Fransa'da işte gerek siyasi istikrarsızlık demeyelim ama siyasi imbalans, dengesizlik diyelim. Ve bunun karşılığında işte yine ekonomik açıdan birazcık sallantıya girmiş olmaları çok ciddi anlamda yatırımcıların özellikle de okuduğumuz kadarıyla Japon fonlarının Fransız tahvillerine olan güveninin sıfırlanmasına yol açtı. Ve ilginç şeyler okuyorum. Yani neredeyse ellerindeki bütün Fransız tahvillerini satıp işte Alman tahvilleri periferal ülkelerin tahvillerini direkt olarak göremediğimiz için ne kadar gerçek bilmiyorum ama sonuçta şunu söyleyebilirim. Dün itibariyle yazılan, çizilenler şunu söylüyordu bize. Japon fonları ellerindeki Fransız tahvillerini tükettiler deniyordu. Gerçekten de dün itibariyle, hatta önceki günde sinyalleri vardı. Daha fazla satış gelmedi piyasaya. Şimdi bu öyle bir şey ki Hande, maalesef artık piyasa, dünya o kadar interconnected, iç içe birbiriyle bağlı ki her şey. Bir yerde bir şey başladığı zaman diğerlerini de ister istemez etkiliyor. Ve bizim son bir haftada Amerikan tahvillerinde de, uzun vadeli tahvillerde de gördüğümüz satışın arkasındaki en önemli neden bu Fransız tahvili hikayesiydi. Ama zaten piyasanın işine geliyordu. Yani işte piyasa... istiyor sonuçta. Amerika'ya diyor ki için 5-15 faizi istemem. 5-35 isterim. 5-65 isterim gibi. O yüzden işine geldiği için patır kütür sattılar her şeyi, tahvilleri. Şimdi gördüğüm kadarıyla tabii bu hareket biraz sonlandı. Dolayısıyla güvensizlik itibariyle Euro'ya olan, Euro bölgesine olan güvensizlik itibariyle ister istemez pariteyi de biraz sattılar ama tahvildeki dönüş hareketi şu anda Euro'da da bir miktar alımı tetiklemiş vaziyette. Hani bugün biraz bu konuyu çalışmıştım. Orada da teşekkür ederim. Sen de hep bildiğim yerlerden, ya yani bildiğim demeyeyim de çalıştığım yerlerden sordum. Ondan sonra bugün bu şeyin sonucu, bakışımın sonucu 1.15'lere kadar falan sanki önümüzdeki günlerde gelme ihtimali var Euro'nun. Ama bu sadece tepki hareketi gibi kalıyor. Çünkü Fransa'daki durum yani diğer ülkelere yayılmayacak gibi gözüküyor ama Fransa açısından zaten çok sağlam şu anda bir ekonomisi yok. Birçok açıdan başka risklerin de ortaya çıktığı ve işte siyasi açıdan da bir iktidar değişikliği, biraz daha sağ ağırlıklı bir iktidarın çok güçlü bir şekilde geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla dünya aslına bakarsan Avrupa'ya bu anlamda güvenini ciddi anlamda kaybetmişti. Bu en son Fransız tahvil satışı da bu işin tuzu biberi oldu diyebilirim sana. Şimdi bu konjonktürde baktığımızda zaman Euro'yu gerçekten güçlendirecek bir şey yok. Pariteyi yukarı atacak bir şey olabilir ama. Ne olabilir? Şimdi parite iki bacaklı. Bir tarafı Euro, bir tarafı dolar. Doları zayıflatacak bir şey olursa göreceli olarak ister istemez parite yukarı gider. Bunun ne olabileceğini söyleyeyim. Yani Euro'nun başı dertte, bunu söyleyebilirim. Senin de söylediğin gibi Frexit hikayesi vesaire falan filan. Ve işte şimdi şeyi konuşuyorlar. Hani Draghi'nin zamanındaydı galiba, onu söylediği bir şeydi. Whatever it takes demişti. Yani Euro'yu korumak için ne gerekirse yapacağız denmişti. Ve o zaman Euro ciddi anlamda yukarı gitmişti. Şimdi iş biraz daha oralara yaklaşıyor. Yani o mentaliteye yaklaşıyor. Ne gerekirse yapılması gerekecek gibi gözüküyor. Belki o zaman biraz Euro'yu piyasa oyunlarıyla tutabilirler ama makro açıdan baktığın zaman Euro'nun yukarı gidecek bir gücü olmaz. Ama evet, buna karşılık işte bir barış ortamı, İran'la yapılacak bir yakın zamandaki bir barış ortamı Amerikan tahvil faizini aşağı çekeceği için doların albenisini zayıflatır.
0: Evet. Özgür, sesin işte, çok gidiyor geliyor, duyabiliyorsan beni çok teşekkür ediyorum. Haluk, sana da çok kısaca sormak isterim pariteyle ilgili beklentini. Bir de tabii bu tahviller tarafındaki satışlar daha yayılır ise eğer, bu carry trade nereye gidecek sorusu da var. Yani dolaylı yoldan bizi de etkileyecek bir boyutu olabilir mi hikayenin diye. Çünkü gelişmekte olan ülkeler de dahil tüm para birimlerinden çıkış ihtimali bile konuşuluyor. Ne dersin?
1: Paritede teknik olarak 1.1160 önemli bir destek. Onun ilk etapta denendiğini ve korunduğunu gördük. Ama yönünü, yani bu harekette belirleyecek olan gösterge 10 yıllık tahvil faizi ya da uzun vadeli tahvil faizleri olacaktır. Burada seninle, yani daha önceki yayınlarda 5 eşiğini açtığında 5.40'lara gelebileceğini söylemiştim. Yani hedefi ne olacağını ve oraya da yani çok yakınına gelmiş durumdayız. Buradan itibaren de bir geri çekilme gözlüyoruz. Buna paralel olarak da paritede de biraz toparlanma gözledik. Dolayısıyla bir miktar toparlanacak gibi duruyor. Ama çok bir gücü yok gibi görünüyor paritenin bu hareketinde. Genel olarak da şeyle ilgili sorun vardı, carry trade'lerle ilgili. Tabii ki Yani benim için en önemli gösterge, yani her yani küresel anlamda 10 yıllık faizlerdir en önemli gösterge, bütün piyasadaki dengeyi oluşturan. Buradaki hareket konusunda farklı farklı argümanlar var. İşte daha artık farklı bir faza geçtiğimiz, yani 24 yılın zirvelerindeyiz, biliyorsunuz zirvelerini gördük yakın zamanda. İşte bunun nedenleri anlatılmaya çalışıyor. Ne kadarı enflasyon görünümdeki bozulmadan, ne kadarı işte mali, yani ya da bütçedeki problemlerden, ne kadarı yapay zeka yatırımlarından gibi, bütün bunların tartışıldığı bir dönemdeyiz. Ama sonuçta 5'in de üzerindeyiz ve geçmişte çok daha yüksek seviyelerinde görüldüğü hafızalarda. Bu böyle bir ortamda tabii ki gelişmekte olan piyasaların veya diğer, yani borsalar gibi riskli varlıkların rallileri veya işte gelişmekte olan piyasalara girişlerin, paranın kendi vatanında yani faizler yükselmişken bu kadar iyi gitmesi pek gerçekçi durmuyor. Yani dolayısıyla buradaki risk artıyor tabii ki kredi rate açısından veya gelişmekte olan piyasalara fon akışı açısından. Ufak bir şeyde, yani sürpriz bir harekette buralarda baskı görebiliriz. Bunun da bize yansımalı olur ama şu anda zaten bu yıl çeşitli şoklar nedeniyle, ki en son şok da fon kriziyle beraber oldu, yabancı yatırımcının tekrar biraz pozisyonlarını azalttığını görüyoruz. O yüzden hani buna da alışığız, yani bu tip dalgalara da alışığız diyebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar değerlendirmeleriniz için sevgili Haluk Özgür. Bir dahaki sefere stüdyoyu bekliyorum. Bağlantılarda problemler oluyor, hiç hoşuma gitmiyor. Özgür, bu sözüm sana. Çok teşekkürler.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Özür dilerim.
0: Rica ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi öncelikle bir Avrupa'ya gidelim. Londra'ya gidelim daha doğrusu. Avrupa'nın notlarını alalım. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan, her zaman olduğu gibi, buyurun.
3: Petrol fiyatlarında düşün risk iştahını desteklemesiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Çoğu sektör değer kazandı. Burada baktığımız zaman özellikle Brent petrolün varili 98 dolar seviyesine sarktı. Hem Basra Körfezi'nde ihracatta yaşanan artış hem de Suudi Arabistan'ın fiyat indirimleri bu yaşanan düşüşte etkili oldu. Euro dolar karşısında yükselişini hızlandırdı. 1.1260'lar seviyesine yükseldiğini takip ettik. Aynı zamanda Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı ise sert düşüş kaydetti. Fransa'da Ulusal Birliğin lideri Le Pen, Fransa'da son günlerde borçlanma maliyetlerinde yaşanan artış karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın müdahale etmesi gerektiğini ifade etti. Diğer tarafta Le Pen mali planını açıkladı. Tabii hükümetin sunduğu bütçe planı yanına kıyasla oldukça iyimser olduğunu görmekteyiz Le Pen'in mali planının. En geç 2032 yılına kadar bütçe açığının büyümeye oranını %3'ün altına indirme sözü verdi. Açığın gelecek sene %3,7'ye, 2032'de ise %2,2'ye düşürülmesi hedefleniyor. Diğer tarafta İspanya erken seçime gitmeye hazırlanırken Sanchez hükümeti ülkede konut protestolarını yatıştırmak amacıyla yeni bir önlem paketi açıkladı. Paket kapsamında ekonomik açıdan kırılgan durumdaki kişilerin evlerinden tahliye edilmesinin engellenmesi, kiraların dondurulması, kira sözleşmelerinin uzatılması ve yeni vergi teşvikleri öngörülüyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve araştırma masasına dönüyoruz. Söz Çağlar Kuzukluoğlu'nda.
4: Üç farklı haber ve gözlemi değerlendirmek üzere bugün araştırma notunda siz değerli izleyicilerimizin karşısındayım. Temelinde yapay zeka var. Piyasaları da son derece yakından ilgilendiriyor. Bir tanesi aslında sürekli Rubin'i başta olmak üzere başta karamsarlıkları ya da önceden öngörüde başarılı oldukları hususlarla ün yapmış kimselerin, bunlar bazı tahminlerinde yanılsa da, öngörüleri çok tutmasa da gündemde kalmayı beceriyor biliyorsunuz, ya da görüşleri acaba dedirttiriyor insanlara. Biri de Michael Burry. Michael Burry diyor ki şu an piyasalar ciddi bir reddetme eğiliminde. Yani olanları göstermek yerine piyasa algısındaki o inatlarını sürdürüyorlar diye ki biliyorsunuz 2008 krizine giden yolda bir müddet terse pozisyon alarak filmi de çekilen kendisinin hayatımıza girdiği bir dönem var. O dönemden itibaren belki de listelemek lazım sizler için başarılı olduğu ya da çok tutturamadığı tahminleri var. Bir tanesi bu. Bununla beraber veri bazlı gidecek olursak da özellikle endekslerdeki yoğunlaşmadan bahsetmiştik. Hatta Türkiye'de bir dönem söz konusuydu endeks bazlı olarak. Şimdi bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Kore'yi konuşmuştuk, Güney Kore'yi. Dünyada farklı örnekleri vardı. Michael Burry'nin söylediğine ilaveten de şu an S&P 500'de teknoloji hisseleri geride kalan tüm hisse tiplerine oranla performans anlamında en tarihsel yüksek seviyeye ulaştı getiri performansı açısından. Yani tarihte eşi benzeri olmayan bir zirveyi kaba tabirle sürekli yeniler vaziyetteyiz. Bu kimilerine göre daha da sürecek bir trend ama tarihsel anlamda bu zirveleri yenilememizin doruklarına ulaştığımızı görüyoruz. İlaveten de ABD ekonomisiyle ilgili şöyle bir karşımızda resim var. 78. ayına girdi şu anda ABD ekonomisindeki genişleme kaba tabirle. Bu ne demek? 1854 yılından itibaren bu ampirik çalışmanın içerisinde, veri setinin içerisinde 1854 yılından itibaren görmüş olduğumuz en büyük 6. silsile. Yani bu dönem olarak 6. kez görmüş olduğumuz en büyük temel silsile. Şimdi bu sezgisel olarak da söylenilebilir tabii ama rakamlara bakarak bilimsel bir takım sınırlar dahilinde kalındığında ya bu sürebilir ne var ki diye değerlendirilebilir. Bazı verileri alırsınız kendi görüşünüzle ya da bir bakış açısıyla bilimsel birleştirerek sürebilir dersiniz. Ya da bundan çok çok daha önce söylemeye başlayanlar vardı zaten ki ben de geriye dönüp baktığımda o kuşkuları daha çok dile getiren taraftayım. Bunlar söyleniyor ya da ben böyle gözlemliyorum diye. Ama ABD ara seçimleri yaklaşırken, İran'la savaş sürerken belki geçtiğimiz yılın araştırma notlarına bakabiliriz küresel piyasalarda. 2026 için bu kuşkular yine dile getiriyordu ama geldik yani Ekim ayına geldik. Bu yılı da geride bırakmak üzereyiz. Bu kuşkular veri bazlı olarak da artmayı sürdürüyor. Dolayısıyla para piyasasının vesairenin içinde ve dışında olduğu çünkü yapay zeka bambaşka bir ekonomi yarattı. Avrupa hisse senetleri piyasalarının toplamının büyüklüğü Nvidia kadar etmiyor bazı ülkeleri hesaba kattığımızda ekonomilerin büyüklüğü ki ABD borsa büyüklüğünü konuşalım. Ya da onu geçtim tarihteki silsilelerden bahsettik şu andaki toplam yapay zekanın ekonomik büyüklükten aldığı pay karşımda kanal inşalarının, tren yollarının, elektrifikasyonun, demir yollarının ve telekom ve fiber altyapının ulaştığı seviyelerin en yükseğinin %1,13 şu anda 4 katına ulaştığı bir yapay zeka ve teknoloji harcaması söz konusu. Ve ciddi bir enerji ve sermaye buraya tahsis edilir vaziyette. Aynı konut piyasasının finans piyasasına bulaşması gibi burada bir takım sorunlar olursa muhtemeldir ki o sorunlarla ilgili konuşacağımız eşik de kriz ya da dalgalanma anlamında geçmişte konuştuklarımızın çok daha büyüğü olabilir diyelim biz. Ama yoluna ilerlerse de bu kuşkular artmaya devam edecek ama bununla ilgili borsa ve ekonomik büyüklükle ilgili gelişmelerde çarpan etkisi yaratarak karşımıza gelmeye devam edecek gibi görünüyor. 6 Ekim 2026 tarihinde böyle bir not düşmüş olalım.
0: Çok önemli. Bu notları saklayacağız. Şunu ekleyeyim. Sadece Nvidia'nın piyasa değerinin 6 trilyon dolara yaklaştığını düşünün. Evet, rakamlara bakalım gelin bitirirken. Yine ABD tarafıyla başlıyoruz. Primli seyir devam ediyor orada kapanışa doğru. Dow Jones %0,49, S&P 500 %0,61, Nasdaq tarafı ise %0,53 primde. Biz de içeride akşam seansında negatif bölgedeyiz. %0,60'lık bir geri çekilmesi var VIP 30'un. İşlemler şu anda 15.695 seviyesinden geçiyor. Yarın ne konuşacağız? Almanya'dan sanayi üretimi verisi gelecek. Biz içeride nakit dengesi rakamlarını karşılayacağız. Amerika'da New York Fed enflasyon beklentilerini ve son toplantının son Fed toplantısının tutanaklarını, FOMC tutanaklarını takip ediyor olacağız. Evet efendim.

Bitirirken yine Bloomberg International'dan güzel bir röportajı arkadaşlarım sizin için derlemiş. Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio Bloomberg'e konuşmuş. Küresel piyasalardaki

0: Olmak her zaman bir zevk.
1: Ray her zaman 5 güçten bahsedersin. Bunlardan biri de borç döngüsü. 40 trilyon doların üzerinde borcu olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. 30 yıllık getirilerin %6'ya doğru gitmesi şaşırtıcı değil, hiç de sürpriz değil. Orada olup bitenleri nasıl yorumluyorsun?
0: Bence sadece işleyişi anlamak önemli. Ülkeler Nasıl İflas Eder kitabını bu yüzden yazdım. Çünkü mekanik bir süreç var ve insanlar bunu anlamıyor. Oysa aslında oldukça basit. Ülkeler için işleyiş bireylerle aynıdır. Tek fark ülkelerin para basabilmesidir. Ancak birinin borcu diğerinin yükümlülüğüdür. Yani olan şu ki borçlar geri ödemelerinden daha hızlı biriktiğinde borç hizmet maliyetleri artar. Ve böylece bu kişinin nakit akışının giderek daha yüksek bir yüzdesi haline gelir. Ve bu gerçekleştiğinde harcamaları kısıtlamaya başlar. Ve işte o zaman bir sorunumuz olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yani harcamaları kısıtlayan o dinamiğe sahibiz. Ayrıca birinin varlıkları diğerinin borç yükümlülüğüdür. Bu yüzden ne tuttuklarını, bunun servet koruyup korumadığını ve etkili olup olmadığını düşünmelisiniz. İşte bu ikisi temel itici güçtür. Ve şu an gördüğümüz örneğin Amerika Birleşik Devletleri borcunda yılda yaklaşık 7 trilyon dolar harcıyoruz. Bunu bir işletme veya bir birey gibi düşünün. 7 harcıyorlar ancak 5 kazanıyorlar. Kazandıklarından %40 daha fazla harcıyorlar ve bunu yıllardır yapıyorlar. Sonuç olarak borç ve borç servisi ödemeleri birikiyor ve bunun sonucunda harcamaları kısıtlıyorlar. Yani böyle bir dinamik işliyor. Ve ayrıca birinin borçları diğerinin varlıklarıdır. Bu arz talep dengesizliği nedeniyle faiz oranları doğal olarak yükseldiğinde bu varlıklarda kayıplara yol açar. Tahvilleri elde tutulacak bir varlık olarak düşünün ve faizler yükseldikçe tahvillerin ne kadar kötüleştiğini görün ve bunun bir etkisi var. Yani bu normal.
1: Senin ticaret yaptığın zamanlardan farklı bir tablo bu, değil mi? Çünkü yani 50 yıl boyunca devlet borcuna yatırım yapmaktan faydalandı.
0: Evet.
1: Bu sefer farklı mı yapardın?
0: Yapabilirsin. Evet. Döngünün doğasına bağlı olarak her zaman uzun veya kısa pozisyon alınabilir, değil mi? İşler kötüleştiğinde. Ancak şu anki durum bunun katlanarak artma hızı ve büyüklüğü ile ilgili. Biliyorsun piyasa neden düşer? Piyasa düşüyor çünkü çok fazla borç var ve biz bu hızla borca borç ekliyoruz. Yani ve sınırlarımıza yaklaşıyoruz, tamam mı? Ve sonra jeopolitik değişimler var, biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri büyük açıklar verebilirdi ama şimdi çatışmalar nedeniyle ABD borcunu elinde tutmak isteyenlerin zaten çok fazla borç tuttuğu bir dinamiğe sahibiz. Yani şu an böyle bir dinamik işliyor ve bunu görebilirsiniz. Eğer sadece hesaplayacak olursanız, ki yazdığım Ülkeler Nasıl İflas Eder Büyük Döngü kitabında var, bu borç servisi ödemesinin harcamaları nasıl kısıtladığını gösteriyor ve bu dinamiğin nasıl işlediğini görebiliyorsunuz.
1: Peki 30 yıllık getiriler %6'ya doğru giderken ABD'de bir borç krizi kapıda mı?
0: Evet. Başka bir deyişle.
1: Önümüzdeki 24 ay, 36 ay içinde mi?
0: Bence önümüzdeki 3 yıl içinde. Aslında elimizdeki mevcut durum tam olarak şu. O bahsettiğimiz kısıtlama meselesi ve bunun piyasalar için tam olarak ne anlama geldiğini, ayrıca varlık fiyatları üzerindeki olası etkisinin ne olacağına derinlemesine baktığınızda, işte tam bu noktada faiz oranları çok daha kritik bir önem kazanmaya başlıyor. Yani aslında durum şu, gerçekten tek bir alanda yoğunlaşmış ve ağırlıklı olarak borçla finanse edilen oldukça riskli bir patlama süreciyle karşı karşıyayız. Eskiden böyle değildi ama borç döngüsü ilerledikçe, eskiden öz sermaye olan yerlerde artık borca gitmek zorunda kalıyorsunuz ve bu daha büyük bir rol oynuyor.
1: Ray, %6'nın sadece psikolojik bir seviye mi olduğunu yoksa makroekonomik açıdan büyük bir risk mi taşıyor?

0: yaşadığını merak ediyor insan. %6'ya ulaşırsak bu nasıl sonuçlanır ve altı gerçekten tavan mı? %6,5'u görebilir miyiz?
1: Bence faiz oranına bakmamalısınız. Bir etkisi olacaktır. Elbette faiz oranına bakarsınız. Ama demek istediğim şu: tasarruf miktarı nedir? Toplam sermaye miktarı nedir? Ve sermaye talebi nedir? Ve bu dengesizliği, yani arz talep dengesizliğini yaşadığımızda o talebi kısıtlayana kadar fiyatın yükselmesi gerekir. Bu durumda neyin kısıtlanacağını kendinize sormanız gerekir ve böylece hükümet açıklarıyla uğraşmayacağız. Çünkü onlar esnek değil. Başka bir deyişle, aslında ekonomi daha kötü olsaydı bu açıklar artardı. O zaman hangi sektörlerin dışarıda kaldığını anlarsınız. Konut sektörü mü? Konut sektörü hızlı etkilenir. Ancak zengin ve fakirin mali koşulları arasındaki bu kadar büyük farkla bunun spektrumun alt ucunda daha fazla gerçekleştiğini göreceksiniz. Yani otomobil kredileri mi? Bu tür krediler ilk önce kısıtlananlar olur. Ve verim merkezleri gibi şeyler daha sonra gelir. İşte bu yüzden daha fazla servet çatışması yaşamaya başlarsınız. Çünkü o zaman döngünün o kısmında en çok azı olan insanlar sıkışır.
0: Mevcut ortamda sermayenin artık mutlaka ABD'ye yönelmediğini söylemiştiniz. Sizce nereye gidiyor?
1: Büyüklük, muazzam bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani evet, Amerika Birleşik Devletleri şu anda büyük açıklar veriyor ve çok fazla sermaye alıyor. Ancak değişiklikler nedeniyle yabancı sermaye borç açısından güvendiğimiz para miktarının yaklaşık üçte birini, neredeyse üçte birini temsil ediyor. Ve bu da o zaman Çinlilerden ve Japonlardan geliyordu, gelmekteydi. Bu borcun yüksek bir yüzdesini onlar oluşturdular ve sonra başka ülkeler de var. Orta Doğu falan, ama onlar da sıkışmaya başlıyorlar. Ayrıca işin içine giren bu jeopolitik meseleler de var. Yani Çinliler biriktirmeye devam etmek istemiyorlar. Ekonomik meselelerin yanı sıra jeopolitik meseleler de var. Bir borçlu alacaklı ilişkiniz ve bir hasım ilişkiniz olduğunda bu çok zor bir dinamiktir. Özellikle de boyutlar. Ve sonra Japonya tarif edeceğim şekillerde ekonomik politikalarını değiştirme yönündeki diğer arzuları nedeniyle çok fazla borç verdi. Çok fazla borç verdiler. Şimdi o paranın bir kısmını, büyük bir kısmını geri almak istiyorlar. Yani sadece toplam boyutun çok büyük olması değil, açıklarımızın boyutu da çok büyük ve toplam finansman ihtiyacı çok büyük. Çünkü bu sadece hükümetin mali açığı değil, aynı zamanda yapay zeka ve diğer büyük harcamalar. Peki bu tasarruf nereden geliyor? Bu daralmakta olan kaynaklardan geliyor ve bu yüzden faiz oranlarındaki değişiklikleri görüyorsunuz. Başka bir deyişle faiz oranları değişir. Paranın maliyeti gibidir. Ve bir arz talep dengesizliği olduğunda krediyi rasyone etmek için faiz oranlarının yükseldiğini görürsünüz ve gördüğümüz de bu.
0: Ve Ray, borç endişeleri söz konusu olduğunda bu sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Yani Avrupa'ya, özellikle de Fransa'ya bir bakın. Büyük bir satış dalgası gördük ve bazıları bunun sonucunda bulaşma riskleri görebileceğimizden endişe ediyor. Bunun olduğunu görüyor musunuz?
1: Avrupa'daki durum da aynı ve çünkü yeterli borçlanma eksikliği var. Düşünün ki Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bölümlerinde borçlanarak yaşadınız. Ve sonra Fransa'nın yaptığı gibi borçlanma limitinize ulaştığınızda bir çıkmaza girersiniz. Çünkü artık ekleme yapamazsınız. Geri ödeme noktasına geldiğiniz için bütçe açığı vermeniz gerekir. Yani borç aldıysanız ödemek zorundasınız. Bu gerçekleştiğinde de benzer bir durumla karşılaşırsınız. Yani şimdi şimdi daha fazla vergilendirme arzusunu görüyorsunuz. İnsanların gittiğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz ister Fransa'dan ister Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı yerlerinden olsun gidiyorlar ve bu da

bir sorun yaratıyor. Yani Fransa tam olarak bu konumda ama bu aynı zamanda bir Avrupa sorunu. Yani bu borcun çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Ve sonra tabii ki aşağı indi. Yani aşağı indiğinde bir varlık gibi oluyor. Tahviller, faiz oranları yükseldikçe tahviller düşer. Ve bunun sonucunda tahvil ve hisse senedi getirileri arasındaki farka bakın. Bunlar olumsuz bir pekiştirme oldu. Yani şimdi arz talep dengesizliği çok olduğunda paranın bu varlık sınıflarının bazılarından ayrılmak istediğini görüyorsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: for real, on a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

birer tutar yanımız yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Aşka kurtuluş yok.

It's no sweat, it's no sweat.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.